0: Özel mesaisini mecliste sürdürdü. Özel'in meclisteki odasının girişindeki tabeladaki unvanı değiştirildi. CHP Grup Başkanı yazan tabela asıldı. Özgür Özel mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Grup Başkan Vekilleri ve MYK üyeleriyle yol haritasını ele aldı. AK Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu. Partiler arası bayramlaşma bayramın ikinci günü yapılacak. AK Parti heyeti uzun bir aranın ardından CHP heyetiyle de bayramlaşacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Afrika gününü tebrik etti. Türkiye'nin her alanda Afrika'nın yanında olduğunun altını çizdi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 3 kişi öldü, 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 21.44'te 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Dorukhan Büyükışık'ın 8 yıl önce İzmir'de bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada 3 kişi aranıyordu. Hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli inşaat sorumlusu gözaltına alındı. Kocaeli'ndeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. 2 milyonun üzerindeki hacı adayının heyecanla beklediği Arafat'a intikaller başladı. 85 bin Türk hacı da Arafat'a gitmek üzere yola çıktı. Hacı adayları Arife günü öğleden sonra yapılacak vakfe duasının ardından Müzdelife'ye geçecek. Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentlerine son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu güneydeki ormanları da yangın çıkaran fosfor bombasıyla vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. Soykırımcı İsrail Gazze şeridini hedef almaya devam ediyor. Son saldırılarda 6 Filistinli daha katledildi. Gazzeliler zor şartlar altında bayram hazırlığı yapmaya çalışıyor. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail güçleri çeşitli kentlere düzenlediği baskınlarda 7 Filistinliyi gözaltına aldı. Bir genci bacağından vurdu, Filistinlilere ait tarım araçlarına ve traktörlere de el koydu. Rusya, yabancı ülke vatandaşları Kiev'den ayrılsın, saldırı başlatıyoruz uyarısında bulundu. Saldırılarda Ukrayna'nın başkentindeki savunma sanayi altyapısının hedef alınacağı açıklandı. Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcak hava alarm veriyor. Mayıs ayında termometreler rekor dereceleri gösterirken sıcaklıkların ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Haberleri sunduk.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugünkü durağımız Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu olacak. Oyuncu, yönetmen ve çevirmen olarak yarım asırdan fazla süredir Türk tiyatrosuna hizmet eden Ali Poyrazoğlu tarafından 1972 yılında kurulan topluluk, özel tiyatrolar arasında kurumsal sürekliliği ve sanatsal kalitesiyle öne çıkmıştır. Ali Poyrazoğlu tiyatrosu, bulvar komedisi olarak adlandırılan türü, sadece bir eğlence aracı olmaktan çıkarıp toplumsal eleştiri ve psikolojik tahlillerle zenginleştirir. Repertuarında hem modern Batı tiyatrosunun seçkin örnekleri hem de toplumsal dinamikleri odağa alan yerli metinler kullanır. Sahnelenme sürecinde dekor tasarımından ışık düzenine kadar her ayrıntı topluluğun profesyonel bakış açısını yansıtır. Çılgınlar Kulübü, Hoşça Kal İstanbul ve Ödünç Yaşamlar gibi oyunlar topluluğun geniş kitlelerce tanınmasını ve sahip çıkılmasını sağlamıştır. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu aynı zamanda bir eğitim yuvası gibi işlev görür ve pek çok yetenekli oyuncunun yetişmesine zemin hazırlar. Sahne üzerinde kurulan dinamik yapı, seyirciyi her an oyunun içinde tutan interaktif bir ortam yaratır. Topluluk, turneler aracılığıyla tiyatro sevgisini Anadolu'nun farklı şehirlerine taşır ve kültürel etkileşimi güçlendirir. Yarattığı özgün dil ve sahneleme teknikleriyle Türk tiyatro tarihinin en prestijli markalarından biri olmayı sürdürür. Bu yapı, geleneğin tecrübesini modern dünyanın yenilikleriyle harmanlayarak izleyiciye her sezon farklı perspektifler sunar. Mizahı insanı sarsan bir düşünce aracına dönüştürür. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Esinti programı başlıyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Doğadan Gelen Derman programıyla yine karşınızdayız. Programımızda bitkilerin gizemli ve şifa dolu dünyasına kapı aralıyor ve Türkiye florasında yetişen bitki türlerini her hafta sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Programı hazırlayan Hatice Ürün, program yapımcımız Nurettin Çetin, yapım yardımcımız Nilay Yazarkan Keleş, teknik masada Mehmet Ayçiçeği sesimizi sizlerle buluşturuyor ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar, bu keyifli yolculukta Anadolu topraklarının ne denli büyük bir hazine olduğunu keşfetmeye devam ediyoruz. Daimi konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İrem Tatlıçankaya bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Bağdan gelen derman başlıyor.

0: Efendim teşbihte hata olmasın ama altın gibi bir bitkiyle başlıyoruz. Altın otu. Niye altın gibi dedik kıymetli dinleyenlerimiz? Dalından koparılmasına rağmen hemen solmayan, solduğunda bile altın sarısı rengini yitirmeyen ve faydaları saymakla bitmeyen bir bitki altın otu. Şimdi bu şifa dolu bitkiyi genel hatlarıyla hocamızdan dinliyoruz. Ardından sorularımızla devam edeceğiz.
1: Evet, bugün de yine çok güzel söylediğiniz gibi altın gibi bir bitkiyle başlıyoruz. Helikrizum türleri diyelim. Tabii farklı tür isimleri altında ben bugün size bahsetmek istiyorum helikrizumları. Plikatum'dan bahsedeceğiz, italikum'dan bahsedeceğiz, arenarium'dan bahsedeceğiz. Ama dediniz ki bana, ha neden her daim altın rengini görüyorsunuz veya bu bitkinin çiçekleri dökülmediğinden hatta kuruduktan sonra bile rengini koruduğundan ölmez çiçek olarak da adlandırılıyor. Anadolu ve Balkanlarda güçlü etnobotanik hafızası olan bir türdür. Az önce söylediğimiz gibi ölmez çiçek, altın otu ve bazı yörelerde mantuvar gibi adlarla adlandırılan bir bitkidir. Kuruduktan sonra dahi rengini koruyan çiçek yapısıyla ilgilidir. Hatta bu nedenle de tarih boyunca yalnızca estetik amaçlı değil ki buna da değineceğim.

0: bahsedeceğim birazdan, sembolik değer nedeniyle de çok ilgi görmüştür. Kalıcılık, dayanıklık çağrışımı yapar. Ve Anadolu'da da yaygın dağılımı nedeniyle çok fazla kullanılan bitkilerden biridir. Tabii bu bitkinin Anadolu'da fazla bir kullanımı olduğu için de halk arasında gerek mide, gerek karaciğer, gerek böbrek taşı, gerek diyabet, hastalar her derde deva gibi de aslında bu bitkiyi kullanmışlar. Çok farklı alanlarda kullanıma eğilim göstermişler. Bazı saha araştırmalarından gastrointestinal sistemde, yani mide bağırsak sisteminde etkili olduğu, hatta bazı kayıtlarda infertiliteye kadar etkili olabileceği, bazılarında soğuk algınlığı, safra karaciğer ekseniyle bağlantılı bir kullanım öne çıkmıştır. Bu da bize neyi göstermiş bu çeşitlilik? Bitkinin halk tıbbında sadece bir endikasyonda, bir etkililikte sıkışmadığını, aksine çok amaçlı böyle bir evde kullanacak bir ilaç niteliği kazandırdığını düşündürmüştür. Dolayısıyla da aslında size daha önce bahsetmiştim, ben halk ilacı çalışmaları yapıyorum, etnobotanik çalışmalar yapıyorum.
1: Evet.
0: Köyleri gezdiğinizde bu bitkinin neredeyse hemen hemen evde böyle demetler halinde kurutulmuş şekillerini görebilirsiniz. Hem süs amaçlı kullanılmakta, hem de bu bitki tedavi amaçlı olarak tercih edilmiştir.
1: Evet hocam, burada altın bitkisi, programımızın başında da söyledik, çiçekleri kuruduğunda da rengini koruması nedeniyle çiçekçilerin aranjman sırasında özellikle tercih ettikleri bir tür. Aynı zamanda ev, park ve bahçe dekorasyonunda da kullanımı tercih edilen bir bitkimiz.
0: Evet, bu bitki özellikle de dediğiniz gibi bütün evlerde ve normalde kendisi böyle çok canlı bir sarı rengine sahip olmakla beraber, o formunu koruduğu için, çiçekler dökülmediği için, hatta böyle farklı sprey boyalarla da boyarlar, gerek mavi gerek yeşil, bir şekilde evlerde dekorasyon amacıyla süs bitkisi olarak da kullanılır. Tabii biz bitkileri gördüğümüzde, bu güzel çiçekleri gördüğümüzde estetik amacı tercih ediyoruz, ama bu bitkinin en önemli kullanımı halk arasında hastalıklara karşı olanıdır. Ve bitkinin az önce de söylediğimiz gibi çiçek durumu kullanılır. İngilizce'de de everlasting flower deniyor. Yani hiçbir zaman solmayan, dökülmeyen, ölmez çiçek ismi de oradan ileri geliyor. Tabii ki bitki flavonoidler açısından çok zengin bir bitki. Bir diğer taraftan ise uçucu yağlarınca zengin. Yani belki bir taraftan da hoş kokuları etkililikle beraber bu bileşiklerden ileri geliyor. Antienflamatuar, yani iltihaba karşı, enfeksiyonlara karşı, mikroorganizmalara karşı antibakteriyel, özellikle safra organımız üzerinde kolagog, koleratik etkili, spazmolitik etkili olarak kullanılmaktadır. Ancak bu bitkiden bugün konuşmak icap ettiğinde, biz genel olarak halk tıbbında böbrek taşı düşürmede, böbrek iltihabında, ülser ve diyabette kullanımından daha çok söz etmemiz gerekir. Tabii ki hazımsızlık gibi, mide şişkinlikleri gibi sindirim sistemi problemlerinde de kullanılır. Ancak daha çoğunlukla idrar yolu enfeksiyonları, safra akışını arttırıcı ve iştah açıcı olarak bahsedebiliriz. Şimdi altın otu, hatırlarsanız yine bir programlarımızın başında geleneksel tababetten bahsetmiştik ve bir bitkinin halk arasında geleneksel olarak kullandığını ispat etme yöntemimiz, geriye dönük 15 yıl boyunca halkın içinde kullanılıyor olduğunu literatür verileri, yayınlar, bibliyografik olarak kanıtlanmasından geçtiğini söylemiştik. İşte Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Türkiye'de de bu bitki en az 15 yıldır, ki zaten 30 yıla kadar varan bir kullanımı vardır ve bu kullanım gereksinimlerini karşıladığı için de bugün tıbbi ürünler, özellikle de geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin içeriğinde yer alan en önemli bitkilerden biridir. Tabii halk arasında kullanılıyor olması bu bitkinin öncelikli olarak çay şeklinde kullanılmasını gerektiriyor. Biliyorsunuz hep biz bunu konuşuyoruz, tıbbi çaylar diye. İnfüzyon ve dekoksiyon, yani hem demleme hem de kaynatma yöntemiyle 1,5 gram parçalanmış bitkisel drokları, o çiçekli kısımları üzerine 150-250 mililitre kadar soğuk su eklenebilir. Kaynatma yapılacaksa 10 dakika kadar kaynatılır ve taze hazırlanmış çay günde 2-3 defa yemeklerden 15-30 dakika önce içilir. Eğer demleme yapacaksak 3 gram Tam veya parçalanmış halde bu çiçekli kısımlarını yine alıyoruz. Üzerine 150-200 mililitre kadar kaynamış su ilave ediyoruz. 10-15 dakika demledikten sonra, ki ben daha önce dinleyicilerimize de tam 100 derecede kaynamış değil de 80 dereceye kadar soğutulmuş su diye ifade etmiştim. Bunu yine hatırlatmak isterim. Bu suyu ilave edip demledikten sonra süzüp taze hazırlanmış çayını günde 1-3 defa yemeklerden 15-30 dakika önce içebilirler. Tabii ki uyarmamız gereken noktalar da olacak burada. Yine bu bitki daha önce sizlerle konuştuğumuz üzere papatyagiller, Asterese composta familyasının üyeleri. Dolayısıyla alerjik reaksiyon gelişebilir. Buna hassasiyet gösteren kişiler bu bitkiyi kullanmakta biraz daha dikkatli olmalılar. 18 yaş altındaki çocuklar ve gençler bunu kullanmamalıdır. Safra artırıcı etkisi nedeniyle de safra kanalında tıkanıklık, safra kesesi taşları ve sarılıkta kullanılmamalıdır. Semptomlar 2 haftadan uzun sürerse kişi hekimine veya eczacısına danışmalıdır. 2 haftadan fazla kullanmamalıdır ve antiprotozoal etkili ilaçlarla beraber etkileşebileceğini de buradan dinleyicilerimize aktaralım.
1: Hocam altın otu ile ilgili son olarak altın otu terapötik özelliklere sahip bir bitkidir ve genellikle aromaterapi ve cilt bakımında kullanılan bir uçucu yağ sahip olduğu da biliniyor. Bu özellikleriyle ilgili neler söylersiniz?
0: Evet, şimdi ben bu sohbetimizin başında dedim ya, hangisinin uçucu yağı acaba kullanılıyor? İşte burada dikkat çekmem gereken konu bu türün plikatum olmadığıdır. Bu tür Helichrysum italicum türüdür ve bu bitkinin uçucu yağları çok kıymetlidir. Bugün hem Türkiye hem Avrupa pazarında elde edilen uçucu yağı oldukça yüksek miktarlara, çünkü çok nadir, daha doğrusu daha az miktarda elde edilir. İçerdiği bileşikler nedeniyle çok kıymetlidir. Aromaterapi diye sizinle daha önce konuşmuştuk, bu uçucu yağlarla yapılan tedavi sistemi. Burada kullanıldığı gibi asıl olarak sizin de bahsettiğiniz üzere cilt bakımında, anti aging dediğimiz yaşlanma karşıtı preparatlarda, gerek yüz kremleri, losyonları, jelleri veyahut da göz çevresindeki kırışıklıklar, en önemli özelliği hücre rejenerasyonunu arttırması, yani hücre yenilenmesinde çok kıymetli olduğudur. O nedenle bu bitki özellikle de cilt bakımlarında çok kıymetli, çok değerli, oldukça yüksek miktarlara satılan en önemli uçucu yağ bileşenlerini taşıyan bitkilerden biridir.
1: Değerli dinleyenler, Osmanlı ve Selçuklu devletlerinde güzel görüntüsünden dolayı Gül Ebru ismiyle anılan, daha sonraları değişime uğrayarak Türkiye'nin farklı bölgelerinde Gileboru, Girabolu, Gildar, Gilabba, Giligili, Gilabu, Giraboğlu şeklinde isimlendirilen Gileboru bitkisiyle söyleşimiz devam ediyor.

0: Geleneksel ve alternatif tedavi yaklaşımlarındaki yeriyle başlayalım dilerseniz hocam Gileborun'un. Neler söylersiniz?
1: Evet, bu bitki bizim için çok kıymetli. Neden olduğunu söyleyelim. Türkiye'de nadir olarak kendi ülkemizde yetişen ve sizin de söylediğiniz gibi geleneksel kullanımı oldukça yaygın olan bitkilerden biridir. Bu bitkinin meyveleri kullanılır. Meyveler böyle parlak, kırmızı renkte ve küre biçimindedir. Geleneksel dediğiniz için tam olarak nasıl yapıldığına dair bilgi vermek istiyorum. Meyveler üzerine su ilave edilip hava almayacak şekilde serin ve karanlık yerde 3 ay boyunca saklanmakta. Daha sonra bu zaman zarfında meyve olgunlaşmaya bağlı olarak böyle buruk tatta bir kısım düzelme meydana geliyor bitkide. Ve olgunlaşma ile meyveler eziliyor. Ortaya çıkan posa 1'e 4 oranında sulandırılıp az miktar şeker eklenerek tüketim için hazırlanıyor.
0: Salamura şeklinde mi hocam bu?
1: Gibi diyelim yani salamura şeklinde
0: Evet.
1: hazırlanıyor ve özellikle de belli bir yörede yani ülkemizde Kayseri ilimize özgü bir bitkidir ve siz de oraya gittiğinizde halk arasında böyle şerbet şeklinde
0: Lokantalarda bile ikram ediliyor hocam.
1: lokantalarda
0: Evet.
1: da böyle öz suyu şeklinde ve vitamince zengin de derler. Tabii ki bileşiklerini hani ayrıntılı olarak tabii ki burada konuşacağız. Ancak çok fazla sunulan, tercih edilen, orada da gerek işte mide hazımsızlık problemlerinde de önemsenen bitkilerden biridir.
0: Hocam bu gileboru bitkisi geleneksel ve alternatif tedavi yöntemlerinde

0: kullanılan bir bitki olarak yer alsa da zaman içerisinde ilaç sektöründe ham madde olarak da kullanılmaya başlanmış. Birçok faydası var ama önde gelen faydalarından bahsedelim dilerseniz.
1: Teşekkürler. Evet, bu bitkimizde bir önce konuştuğumuz bitki gibi idrar yolu enfeksiyonlarında, böbrek taşı problemlerinde tercih edilen en önemli bitkilerden biridir. İçeriğinde klorojenik asit dediğimiz bileşeni sekonder metaboliti oldukça yüksek oranda taşıyan bitkilerden biridir. Tabii beraberinde de diğer fenolik bileşikler olan kateşinler gibi, siyanidinler gibi bunların glikozitleriyle beraber pek çok sekonder metaboliti taşımaktadır. Hani konuştuk ya hazırlanışı sırasında böyle buruk bir tat meydana gelir diye. Eğer biz herhangi bir bitkiden böyle buruk bir tat alıyorsak, mesela hurmada da aynı tadı alırız, ayvada da aynı tadı alırız. Bilelim ki kateşin benzeri, antosiyanin benzeri bileşikleri taşıyorlar demektir. O buruk tat bize oradan gelir. Beraberinde de karbonhidrat yapısındaki polisakkaritleri taşıyan bir bitkidir. Burada meyvelerinden hazırlanan %2'lik, üçlük infüzyonlar, az önce konuştuğumuz hani demlemeler, hazırlama şekilleri günde 2-3 bardak şeklinde içilebilir. Meyve suyu halinde veya dediniz ya ilaç sektöründe yeri var mı diye. İşte daha önce de sizinle konuştuğumuz gibi bazı biyoaktif ve markör bileşikler üzerinden standardize edilmiş ekstreler halinde ilaç sektörüne giriyor. Burada da klorojenik asit üzerinden standardize edilmiş meyve ekstreleri halinde kullanılabilir. Böbrek taşı düşürmek amacıyla kullanılmaktadır. Diüretik

0: etkilidir. Yani nedir? Diürezi arttırır, idrar atılımını arttırır. Yine size daha önceki programlarda söylediğim gibi bu tip bitkiler veya preparatları kullanırken çok fazla su ile de tüketilmesi gerekiyor ki bu diüretik etki ortaya çıksın, diürez olsun, yani idrar miktarı artsın. Tabii ki kısmen prostat rahatsızlığında, ancak temelde idrar yolu rahatsızlıklarında kullanılan bir bitkidir.
1: Hocam, kırmızı renkli meyvelerin antioksidan özelliğini biliyoruz. Bu noktada kanser önleyici olarak kullanılabilir mi gilebolu?
0: Evet, şimdi ben de her zaman şunu söylüyorum. Eğer bir meyve renkli ise, mavi, mor, kırmızı, yani renkli bitkiler, meyveler muhakkak içeriğinde antioksidan etkisi yüksek olan antosiyanin grupları, fenolik bileşenler, kateşinler, bunları taşıyan bitkilerdir. Dolayısıyla vücudumuzdaki oksidatif stres veya ona sebep olan reaktif oksijen türevleri deriz. Bu tip türevlerin uzaklaştırılmasında herkes kendi bir avcu kadar gerek kuru meyveyi gerek bu bitkilerden elde edilen preparatları aldığı zaman genel iyileşme hali gösterebilirler. Yani bizim dış etkenlerden, işte UV ışınlarından, fotoyaşlanma deriz mesela, hücrelerimizin zayıflaması veya eskimesi veyahut da dışarıdan alacağımız herhangi bir genetik mutasyonlar, yapı bozulmalarında hep böyle antioksidan etkili bitkilerin, meyvelerin yenmesi istenir. Şimdi kanser nedir aslında temelde? Bir kronik enflamasyonun başladığı noktadır. Dolayısıyla kanser demesek bile kişilerin iyi olma hali, bir hastalığa yakalanmama durumu gibi genel iyi hallerini korumada, iyi beslenmede, diyetlerine dikkat etmede bu tip meyveleri, bitkileri yemelerini biz arzu ederiz. Tabii ki bu sadece kendi ülkemizde değil, Avrupa'da, Kuzey Amerika'da oldukça da iyi bilinen, etnobotanik olarak kullanımı, her şekilde tonik olarak kullanımı iyi bilinen bir bitki. Bu nedenle siz de hani kanserde önleyici olarak kullanılabilir mi diye duymuş olabilirsiniz. Tabii ki çalışmalar var, bilimsel yayınlar, her bitkinin her etkisine karşı çalışılmış oluyor. Ama kanıt niteliğinde olması, kanıta dayalı tedavi diyoruz ya,
1: Evet.
0: bunun için daha bitkileri konuşmakta, özellikle kanser için konuşmak için biraz daha zaman var diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: O nedenle sadece şimdilik oksidatif stres, genel anlamda bizim vücudumuza zarar veren bazı reaktif oksijen türevlerinin uzaklaştırılması dersek yeterli olabilir.
1: Hocam, son olarak gileborunun besin içeriklerinden de bahseder misiniz?
0: Tabii ki gilebor, şimdi az önce söyledik ya, polisakkarit yapıları nedeniyle önemli, antosiyanin yapıları nedeniyle önemli, özellikle vitamin C kaynağı, karotenoidler, yani bu renkli pigmentlerin olduğu bir bitkidir. Uçucu bileşenlerle ilişkilendirilir. Bu nedenle zaten antioksidan dedik, üriner sistemde enflamasyona karşı metabolik süreçlerde özellikle konumlandırılan en önemli bitkilerden biridir. Anadolu'da halk ilacı geleneği ile yerel fonksiyonel içecek kültürünün birleştiği çok önemli örneklerden biridir bu bitki.
1: Evet. Efendim, bir diğer bitkimiz kırmızı kantaronla söyleşimiz devam ediyor.

0: Halk arasında acı ot ya da sadece kantaron olarak da bilinen bu bitki, pembe ve kırmızı çiçekleriyle de tanınıyor. Şifa kaynağı, alternatif tıp ve bitkisel tedavi yöntemleri içinde önemli de bir yere sahip. Kırmızı kantaronla ilgili neler söylersiniz hocam?
1: Evet, şimdi bu bitkimiz Centaurium eritrea, kırmızı kantaron olarak adlandırıyoruz. İngilizce'de de Centauri diye duyabilirsiniz ya da bazen bazı dinleyicilerimiz internetten araştırmak istiyorlar. O nedenle söylemek istedim. Bu bitkinin kurutulmuş, çiçekli, toprak üstü kısımları kullanılır ve dediğiniz gibi güzel böyle pembe kırmızı çiçekleri vardır. Şimdi bahsettiniz ya acı ot. Yani bu bitki aslında sekoiridoidler dediğimiz acı bileşikler sınıfında sivertamerin gibi, gensiyopikrozit gibi bazı bileşikleri taşır. İşte bu acı bileşikler nedeniyle de bu bitkiye acı ot deniyor. Ve daha önce size söylediğim bu marker bileşikler, bazı özel aktiviteden sorumlu olan bileşikler var bu.

0: bitkilerin içerisinde demiştik. Bu bileşik Siverte amarin yüksek sıcaklıkta bozunduğunda araştırmacılar bir diğer taraftan bu bitkinin içerisindeki kısantonlar üzerine doğru da gitmişler. Yani şöyle genel olarak bakarsak sekoiridoitler, kısantonlar, organik asitler, fitosteroller gibi çok önemli bileşikleri taşıyan bir bitkidir. Nerede kullanılıyor peki? Hazımsızlıkta, hafif böyle mide bağırsak şikayetlerinde ve geçici iştah kaybında kullanılır. Biz eğer bir bitki acı bileşikleri taşıyorsa iştah arttırıcı olarak tonik özelliktedir deriz. İşte bu bitki de onlardan biridir. Bir diğer taraftan antimikrobiyal özellikleri yani yine mikroorganizmalara karşı vücudumuzu savunabileceğimiz, kullanabileceğimiz en önemli bitkilerden biri. Fakat yeri şurasıdır. Üriner sistem enfeksiyonlarında ve böbrek taşını önlemek amacıyla kullanılan bitkidir. Bunun üzerine pek çok klinik çalışma yapılmıştır ve bu klinik çalışmalarda da farklı dozlarda, farklı kullanım uygulama alanlarıyla özellikle de doğrudan toz edilmiş bitkisel drok günde 3 defaya kadar 2 grama kadar alındığında veya demleme yoluyla tıbbi çay şeklinde 1 ila 4 gram parçalanmış toprak üstü, çiçekli toprak üstü kısımların üzerine 200 mililitre kadar kaynamış 80 dereceye kadar soğutulmuş su eklenip 15-20 dakika bekledikten sonra süzülüp taze hazırlanan çayın günde 4 defaya kadar içilmesiyle ve bir diğer taraftan da eczacılık alanında sıvı ekstreler, ten türler, yumuşak ekstreler biçiminde kullanılan bitkilerden biridir. Tabii her zaman bir uyarılarımız oluyor biliyorsunuz. Bu bitkiler çocuklarda 18 yaş altı gençlerde kullanımı önerilmeyen bitkilerdir. Diğer diüretik bitkilerde olduğu gibi semptomlar 2 haftadan uzun sürerse hekim ya da eczacısına danışmalıdır hastalar. Ve iyileşme görülmesi için uzun süreli kullanım gerekmekte ve beraberinde yüksek miktarda su alımına dikkat etmeliler. Bitkilerin tabii ki aktif bileşenlerine karşı hassasiyet söz konusuysa buna karşı dikkatli olunmalıdır. Bir diğer taraftan da mide salgısını artırıcı etkisi olması nedeniyle de mide bağırsak ülseri olan kişiler kullanmamalıdır.
1: Hocam kırmızı kantarondan bahsetsek de mavi kantaron, sarı kantaron gibi de türleri var. Bu bitkilerin hepsi aynı mı? Farklı renkleri olması hangi türleri daha değerli kılıyor?
0: Evet, bu sorunuz o kadar yerinde oldu ki şimdi bakın lokal isminde bile kırmızı diyor, mavi diyor, sarı diyor. Demek ki bu bitkilerin birbirinden farklı bazı özellikleri var. Hatırlar mısınız geçen haftalarda sizinle sarı kantaronu konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Ve demiştik ki Hypericum perforatum. Bakın bu Centaurea erythraeum. Yani bu bitki Centaurea erythraea bitkisi Latince isim olarak diğer Hypericum perforatum'dan bambaşka. Aynı cins bile değil bu bitkiler baktığınızda. Çok farklı türler. Demek ki isimlerinden de anlaşıldığı üzere farklı alanlarda kullanılan bitkiler. Sarı kantaronu şöyle bir kere daha hatırlayalım. Dedik ki biz bu bitkinin halk arasında bir zeytinyağında bekletilerek maserat demiştik. Yağlı maserata hazırlanıyor ve yara yanık tedavisinde kullanılıyor demiştik. Oral olarak da alındığında mide ülserinde tercih edilebilir demiştik. Ve ne işe yarıyor burada? Güzel bir enflamasyon giderici ve yara yanıkta özellikle de açık yaralara nadir olarak kullanılan bitkilerden biridir. Bakın bu hazırlamış olduğunuz yağlı maserat sarı kantaronun. Ama kırmızı kantarona baktığınızda ya da mavi kantarona baktığınızda tonik bir özelliği var. Zaten siz yara ve yanık olan bölgeye sürdüğünüzde onu daha da şiddetlendirebilir bakın. Ve maalesef bu konunun uzmanı olmayan kişiler bu preparatları sadece kantaron yağı adı altında satıyorlar. Halbuki ben de şu anda dinleyicilerimizi uyarmak istiyorum ki sorsunlar bu acaba nasıl bir kantaron yağı? Sarı kantaron ise ancak yara ve yanık tedavisinde kullanılabilir. Ve tabii ki doğadan da doğru toplamadıklarında halk bu bitkiyi toplar. Yaklaşık olarak üstten böyle aşağıda toprağa doğru 1/4 kısmını keser, bir kavanozda zeytinyağında toplar ve renginin böyle turuncu parlak olması beklenir. Bunu göremediği zaman bitkiyi de yanlış topladı ya, içine maalesef gıda katkı maddeleri koyarak renklendiriyorlar ve bunu sarı kantaron maseratı diye, yağı diye satıyorlar. Ben yine bu uyarıyı yapmak istiyorum. Lütfen işin ehli kişilerine bunu sorun ve halk arasında geleneksel olarak bu işi çok uzun süredir hazırlayan şifacı bir kültürümüz vardır. Onların bilgilerinin dışında diğer kantaron bitkilerinin, kırmızı veya mavi kantaron bitkisinin bu amaçla kullanılmaması gerektiğini bir kez daha belirtmiş olalım.
1: Hocam, verdiğiniz kıymetli bilgiler eşliğinde yine zaman çok çabuk geçti ve bir doğadan gelen dermanın daha sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Sevgili dinleyiciler, bugün altın otu, gileburu ve kırmızı kantaronu derledik sizler için. Önümüzdeki program tekrar bir arada olabilmek arzusuyla esen kalın.

0: Günaydın programı sona erdi.
1: Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'la telefonla görüştü. Gündemde ABD ile İran arasındaki müzakere süreci vardı. Erdoğan, diplomatik adımların desteklenmesinin önemini bir kez daha vurguladı. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken, ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu, füze fırlatma rampalarının ve mayın döşemeye çalışan botların hedef alındığı açıklandı. Saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği ileri sürüldü. ABD Başkanı Trump ise İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini belirtti. ABD ve İran arasındaki ateşkesin kalıcı barışa dönmesi için Türkiye'nin diplomatik adımları sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte kilit rol oynadığını vurguladı. Çelik, bütün kardeş ülkelerin bu siyasi iradeye destek vermesi son derece memnuniyet vericidir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir dedi, siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Çatışmanın CHP'lilerin kendi içinde olduğunu söyleyen Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yılın ardından 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Kurban Bayramı'nın 4. gününde partililerle bayramlaşacak. 1 Haziran'da ise parti meclisini toplayarak Merkez Yönetim Kurulu'nu belirleyecek. Gün boyu çalışmalarını evinde sürdüren Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden isimlerle yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Tebligatın ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel mesaisini mecliste sürdürdü. Özel'in meclisteki odasının girişindeki tabeladaki unvanı değiştirildi. CHP Grup Başkanı yazan tabela asıldı. Özgür Özel mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Grup Başkan Vekilleri ve MYK üyeleriyle yol haritasını ele aldı. AK Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu. Partiler arası bayramlaşma bayramın ikinci günü yapılacak. AK Parti heyeti uzun bir aranın ardından CHP heyetiyle de bayramlaşacak. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Dorukhan Büyükış'ın 8 yıl önce İzmir'de bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada 3 kişi aranıyordu. Hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli inşaat sorumlusu gözaltına alındı. Kocaeli'ndeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. İstanbul Bahçeli Evler'de camide bayram temizliği yapan imam, bir şüpheli tarafından saldırıya uğradı, yaralanan imam hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı. 2 milyonun üzerindeki hacı adayının heyecanla beklediği Arafat'a intikaller başladı. 85 bin Türk hacı da Arafat'a gitmek üzere yola çıktı. Hacı adayları Arife günü öğleden sonra yapılacak vakfe duasının ardından Müzdelife'ye geçecek. Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentlerine son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu güneydeki ormanları da yangın çıkaran fosfor bombasıyla vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridine hedef almaya devam ediyor. Son saldırılarda 6 Filistinli daha katledildi. Gazzeliler zor şartlar altında bayram hazırlığı yapmaya çalışıyor. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail güçleri çeşitli kentlere düzenlediği baskınlarda 7 Filistinliyi gözaltına aldı, bir genci bacağından vurdu. Filistinlilere ait tarım araçlarına ve traktörlere de el koydu. Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı tehdidi geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, yabancı ülke vatandaşları Kiev'den ayrılsın, saldırı başlatıyoruz uyarısında bulundu. Kiev'in savunma sanayi altyapısının hedef alınacağı açıklandı. Haberleri sunduk.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

0: Biz.
1: RT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz. Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün ünlü yönetmen Tim Burton'un en dokunaklı filmlerinden birinden söz edeceğiz. 2003 yapımı o eşsiz hayal gücü serüveni Büyük Balık. Film ömrü boyunca herkese akıl almaz masallar anlatan Edward Bloom'un hikayesini merkeze alır. Edward artık yolun sonuna gelmiştir. Ancak oğlu Will'le arası bu uydurma hikayeler yüzünden açıktır. Oğlu için babası sadece yalan söyleyen bir yabancıdır. Edward için ise o masallar hayatın zorluklarına katlanmanın ve dünyayı sevmenin tek yoludur. Edward geçmişini anlatmaya başladığında karşımıza devler, sirkler, cadılar ve uçsuz bucaksız çiçek tarlaları çıkar. Bu filmde her şey özellikle pırıl pırıl ve çok canlıdır. Edward'ın bir cadının gözünde kendi ölümünü görmesi ya da hayatının aşkını bulmak için zamanı durdurduğu o efsanevi sirk sahnesi, sinemanın da aslında bir hayal kurma sanatı olduğunu bizlere yeniden hatırlatır. Ancak bu renkli masalların altında çok daha insani bir durum yatar. Bir evladın babasını tüm tuhaflıklarıyla kabul etme mücadelesi. Will, babasının anlattığı devlerin ve büyük balıkların ardındaki gerçek adamı ararken, aslında gerçekliğin sadece yaşanılanlar değil, anlatılanlar olduğunu fark eder. Özetle Edward Bloom, dünyayı olduğu gibi değil, kendi hayal ettiği gibi görmeyi seçmiştir. Ona göre küçük bir akvaryumda yaşamak, büyük hayalleri olan bir adam için imkansızdır. Filmin sonunda anlarız ki, bir insan hikayelerini ne kadar çok anlatırsa sonunda o hikayelerin kendisi olur. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: haberler.
1: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türkeri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysen bin Tarık'la telefonla görüştü. Gündemde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci vardı. Erdoğan, diplomatik adımların desteklenmesinin önemini bir kez daha vurguladı. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. Füze fırlatma rampalarının ve mayın döşemeye çalışan botların hedef alındığı açıklandı. Saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği ileri sürüldü. ABD Başkanı Trump ise İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkesin kalıcı barışa dönmesi için Türkiye'nin diplomatik adımları sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte kilit rol oynadığını vurguladı. Çelik, bütün kardeş ülkelerin bu siyasi iradeye destek vermesi son derece memnuniyet vericidir, dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir, dedi. Siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Çatışmanın CHP'lilerin kendi içinde olduğunu söyleyen Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yılın ardından 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Kurban Bayramı'nın 4. gününde partililerle bayramlaşacak. 1 Haziran'da ise parti meclisini toplayarak Merkez Yönetim Kurulu'nu belirleyecek. Gün boyu çalışmalarını evinde sürdüren Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden isimlerle yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Tebligatın ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel mesaisini mecliste sürdürdü. Özel'in meclisteki odasının girişindeki tabeladaki unvanı değiştirildi. CHP Grup Başkanı yazan tabela asıldı. Özgür Özel mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Grup Başkan Vekilleri ve MYK üyeleriyle yol haritasını ele aldı. CHP Genel Merkezi'nde tahliyenin ardından temizlik ve onarım mesaisi vardı. Barikatların kaldırıldığı binada temizlik ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun bir çalışma yürüttü. Zarar gören kapılar tamir edildi, kırılan eşyalar yenilendi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı da CHP Genel Merkezi girişindeki camekanlı bölüme asıldı. AK Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu. Partiler arası bayramlaşma bayramın ikinci günü yapılacak. AK Parti heyeti uzun bir aranın ardından CHP heyetiyle de bayramlaşacak. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Yaklaşık 1,5 milyon Müslümanın kutsal topraklardaki hac yolculuğu başladı. Hacı adayları Arife gününün ilk saatlerinde Hazreti Muhammed'in veda hutbesini irade ettiği Arafat'taki Rahmet Tepesi'ne akın etti. Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentlerinde son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu güneydeki ormanları da yangın çıkaran fosfor bombasıyla vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridini hedef almaya devam ediyor. Son saldırılarda 6 Filistinli daha katledildi. Gazze'liler zor şartlar altında bayram hazırlığı yapmaya çalışıyor. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail güçleri, çeşitli kentlere düzenlediği baskınlarda 7 Filistinli'yi gözaltına aldı. Bir genci bacağından vurdu, Filistinlilere ait tarım araçlarına ve traktörlere el koydu.

Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı tehdidi geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, yabancı ülke vatandaşları Kiev'den ayrılsın, saldırı başlatıyoruz uyarısında bulundu. Kiev'in savunma sanayi altyapısının hedef alınacağı açıklandı. Haberleri sunduk.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyenler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Spikeriniz Sevda Türker'i. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler ele alındı. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. AK Parti sözcüsü Çelik, CHP genel merkezinde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Tebligatın ardından CHP genel merkezinden ayrılan Özel, mesaisini mecliste sürdürdü. Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze ne zaman gideceği netleşti. İsrail ateşkese rağmen katliam yapmayı sürdürüyor. Bültenimiz içinde yer alan bazı haberlerden başlıklar sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler ele alındı. Erdoğan bir kez daha diplomasi vurgusu yaptı. Bölgedeki savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığının altını çizdi. Diplomatik adımların desteklenmesinin önem arz ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki kardeş ülke ile birlikte kalıcı barış için gayret gösterdiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi için de çabaladığını vurguladı. Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz dedi. Liderler Türkiye-Umman ilişkilerini de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Umman Sultanı'nın Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. CENTCOM sözcüsü Tim Hawkins, füze fırlatma rampalarının ve mayın döşemeye çalışan botların hedef alındığını açıkladı. Sözcü, saldırıların İran güçlerinin oluşturduğu tehditlere karşı meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiğini savundu. Ateşkes sürecinde itidal göstereceğiz ancak unsurlarımızı da savunacağız dedi. İran basını Lark Adası'nın güneyine saldırılar düzenlendiğini, en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Sahada sıcak gelişmeler yaşanırken ABD Başkanı Trump'tan İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiği açıklaması geldi. Uranyum ya derhal ABD'ye teslim edilecek ya da İran'la işbirliği ve koordinasyon içinde yerinde veya kabul edilebilir başka bir yerde imha edilecek dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise nükleer konusunun görüşülmediğini ifade etti. Hürmüz'den geçiş ücreti almayacaklarını ancak sağlanacak hizmetin bir bedeli olması gerektiğini de kaydetti. Affedersiniz, Bekai, Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona ermesi bir uzlaşma unsuru olacaktır. Komşu ülkelerin gerginliğin tırmanmasını önlemedeki rollerini takdir ediyoruz. Türkiye bu yönde her zaman değerli çabalar göstermiştir ve Türk kardeşlerimize minnettarız dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçı'nın da olduğu müzakere heyeti ise Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. El Cezire televizyonu Tahran'ın dondurulmuş varlıkları konusunda Katar arabuluculuğunda ilerleme sağlandığını iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkesin kalıcı barışa dönmesi için Türkiye'nin diplomatik adımları sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte kilit rol oynadığını vurguladı. Çelik, bütün kardeş ülkelerin bu siyasi iradeye destek vermesi son derece memnuniyet vericidir dedi. Adana'da konuşan AK Parti sözcüsü Ömer

0: Çelik, Türkiye'nin barıştan yana tavrına verilen desteğin altını çizdi.
1: Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye burada sağlanacak barış konusunda kilit aktördür. Bölge liderlerinin katılımıyla, Başkan Trump'ın da katıldığı, bu konunun müzakere edildiği telekonferansta Sayın Cumhurbaşkanımız herkesin üzerinde mutabık olduğu bir çözüm çerçevesini çok net bir şekilde koydu. Gerek Hürmüz meselesinden, gerek nükleer meseleden, gerek bölgesel barış konusuna kadar bütün kardeş ülkelerin Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu siyasi iradeye destek vermesi son derece memnuniyet vericidir. Bundan sonrasında dünyanın kaldırabileceği bir noktanın çok ötesine geçilmiştir. Ve bu noktanın çok ötesine geçilmesi bu barışı bir an evvel mümkün kılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade en geniş düzeyde kabul görmektedir.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir" dedi, siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Çatışmanın CHP'lilerin kendi içinde olduğunu söyleyen Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı.
1: Bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf edilen sözlere tepkisi sert oldu, izin vermeyiz dedi, yargı yoluna işaret etti.
1: Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
0: Ömer Çelik'in gündeminde CHP Genel Merkezi'nde ortaya çıkan görüntüler vardı. Taraflar arasındaki gerilimin parti içindeki çatışmadan kaynaklandığını vurguladı. Yaşananların AK Parti ve Cumhur İttifakı ile ilişkilendirilmesine sert çıktı.
1: CHP'lilerin CHP'lilerle iç çatışması, iç mücadelesi neticesinde ortaya çıkan bir takım iddiaları yargının araştırmasından ve sonuca bağlamasından ibarettir. Hiçbir şekilde hiçbir siyasi parti, AK Parti, Cumhur İttifakı ya da diğer muhalefet partileri bu olayın tarafı değillerdi. Halen de biz bu olayın herhangi bir yerinde değiliz.
0: AK Parti sözcüsü Çelik, Özgür Özel'i de yine sert sözlerle eleştirdi.
1: Bugün Özgür Özel ve ekibinin bütün görev yaptığı süre içerisinde demokrasiye herhangi bir şekilde demokrasinin oksijenini artıran bir faaliyeti görülmedi. Miting meydanında gazeteci yumrukluyorsunuz. Kendi genel merkezinize zarar veriyorsunuz. Ondan sonra demokrasiden bahsediyorsunuz. Bir siyasetçinin konuşacağı yer ya kürsüdür ya da parti otobüsüdür. Ne işiniz var Toman'ın üzerinde?
0: Tebligatın ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel mesaisini mecliste sürdürdü. Özel'in meclisteki odasının girişindeki tabeladaki unvanı değiştirildi. CHP Grup Başkanı yazan tabela asıldı. Özgür Özel mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Grup Başkan Vekilleri ve MYK üyeleriyle yol haritasını ele aldı. Özel bayramda da Manisa'da olacağını açıkladı.
2: Bugün meclisteyiz. Grup başkan vekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Bundan sonrasını planlayacağız. Bayramda ilk olarak Manisa'ya gideceğim tabii. Manisa'da olacağım. Onun dışında da bayram programını henüz netleştirmedik. Çünkü bizim bu bayram süresince genel merkezde kalma gibi bir planımız vardı. Oradan çıkmayacağımız için bir bayram süresince resmi ya da özel herhangi bir programlama yapmamıştık. Onu şimdi konuşacağız.
0: CHP'de yanıtı merakla beklenen sorulardan biri cevap buldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze ne zaman gideceği netleşti. Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yılın ardından cumartesi günü CHP genel merkezine giderek bayramın son gününde partililerle bayramlaşacak. 1 Haziran'da da 37. kurultayda seçilen parti meclisini ve yüksek disiplin kurulunu toplayacak. Parti meclisinde merkez yönetim kurulu belirlenecek. Aralarında Tekirdağ Milletvekili Faik Öztırak'la İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu'nun da bulunduğu bazı siyasetçiler Kılıçdaroğlu'nun evine gitti. Nalbantoğlu

Kantoğlu çıkışta gazetecilerin CHP içinde ayrışma olur mu sorusunu yanıtladı. Nalbantoğlu, partimizi yine birlik içinde, beraberlik içinde nasıl tutabiliriz? Kendimizce görüşlerimizi paylaşma fırsatı bulduk. Genel başkanımızın biz sonuna kadar arkasındayız dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci günündeki partiler arası bayramlaşma için heyetlerini belirledi. Kabul heyetinde Hasan Öztürkmen, Barış Bektaş, Sevda Erdoğan, Kılıç, ziyaret heyetinde ise Deniz Demir, Ali Fazıl Kasap, Hüseyin Yıldız yer alacak. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arası bayramlaşma programı düzenlenecek. AK Parti bayramlaşma programları için 3 ayrı heyet oluşturdu. 16 siyasi partinin heyeti genel merkezde ağırlanacak ve bu partilere bayramlaşmak için gidilecek. AK Parti ilk bayram ziyaretini CHP heyeti yapacak. AK Parti de ilk bayramlaşma ziyaretini CHP'ye gerçekleştirecek. AK Parti ve CHP heyetleri en son 17 Haziran 2024'te bayramlaşmıştı. Sayın dinleyenler, aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Niğde-Kayseri Karayolu Kızıklı mevkiinde iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan iki kişi ise tedavi altına alındı. Gaziantep'te aracıyla geri manevra yapan dede, aracın arkasında bulunan 1,5 yaşındaki torununu fark etmeyerek çarptı. Küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi. Kütahya-Eskişehir Karayolu Sazova mahallesinde otomobil kontrolden çıkıp refüje çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Burdur-Antalya Karayolu Antalya kavşağında 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 kişi hafif yaralandı. Giresun'un Piraziz ilçesinde kontrolden çıkan otomobil plaja devrildi. Yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı. Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4 otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri diğerinin üzerine çıktı. Kazada maddi hasar oluştu. Sivas, Tokat, Erzurum ve Karaman'da meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi yaralandı. Yaklaşık 1,5 milyon Müslümanın kutsal topraklardaki hac yolculuğu başladı. Hacı adayları Arife gününün ilk saatlerinde Hazreti Muhammed'in veda hutbesini irade ettiği Arafat'taki Rahmet Tepesi'ne akın etti. Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentlerine son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu güneydeki ormanları da yangın çıkaran fosfor bombasıyla vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridini hedef almaya devam ediyor. Son saldırılarda 6 Filistinli daha katledildi. Gazze'liler zor şartlar altında bayram hazırlığı yapmaya çalışıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü devam ediyor. Katil İsrail güçleri çeşitli kentlere düzenlediği baskınlarda 7 Filistinliyi gözaltına aldı. Bir genci bacağından vurdu, Filistinlilere ait tarım araçlarına ve traktörlere de el koydu. Rusya, yabancı ülke vatandaşları Kiev'den ayrılsın, saldırı başlatıyoruz uyarısında bulundu. Açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Yabancı ülke vatandaşları Kiev'i terk etmeli denildi. Açıklamaya göre Kiev'deki Ukrayna savunma sanayi altyapısı hedef alınacak. Karar verme merkezleri ve komuta merkezleri de hedefte olacak. Rusya geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e savaşın başından bu yana en büyük saldırılardan birini düzenlemiş. Balistik füzeler ve dronlarla yapılan saldırılar gece boyu sürmüş. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 2 kişinin öldüğünü, 80'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysel bin Tarık'la

0: ele alındı. Dünyanın gözü ABD ile İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. AK Parti sözcüsü Çelik, CHP genel merkezinde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Tebligatın ardından CHP genel merkezinden ayrılan Özel mesaisini mecliste sürdürdü. Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze ne zaman gideceği netleşti. İsrail ateşkese rağmen katliam yapmayı sürdürüyor.
1: Spor.
0: Sayın dinleyenler, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nu hazırlık maçlarında oynatmama kararı aldı. Sakatlığını atlatan Arda Güler ise Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynanacak hazırlık maçlarında görev yapabilecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, TRT Spor özel yayınına konuk oldu. Yıldırım, camiaya birlik ve beraberlik mesajları verirken, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için kenetlenmeleri gerektiğini söyledi. Teknik direktör ve transfer konusuna da değinen Aziz Yıldırım, sarı lacivertliler için en iyi olan hoca ve oyuncularla temas halinde olduklarını belirtti. Fenerbahçe'nin diğer başkan adayı Hakan Safi, tarihin en iyi kadrolarından birini kurmakla kalmayıp futbolcuları ve teknik direktörü koruyacaklarını söyledi. Fener Kongre üyeleri platformunda konuşan Safi, ortaya sadece para değil akıl da koyacaklarını ve kulübün gelirini 1 milyar avroya çıkaracaklarını ifade etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff heyecanı başlıyor. Çeyrek final serilerinde bugün iki maç oynanacak. Bahçeşehir Koleji Trabzonspor'u saat 18'de, Beşiktaş Gains'i Galatasaray MCT Tekniği 20.30'da ağırlayacak.
2: Sıcaklar gelmeden serinliği garantileyin. Arçelik Klimalar sunar.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Hatay, Çankırı, Gaziantep, Kilis çevreleri, Sakarya'nın güney ve doğusu, Denizli'nin güneyi, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Samsun ve Malatya 23, İstanbul ve Diyarbakır 25, İzmir 31, Afyonkarahisar 22, Adana 29, Kahramanmaraş 28, Antalya 27, Bolu ve Trabzon 21, Erzurum 17, Gaziantep 26, Van 16 derece.
2: Sıcaklar gelmeden serinliği garantileyin. Arçelik Klimalar sundu.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Afyonkarahisar Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 0 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini dinlediniz.
4: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisiniz.

0: İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Türk Dil Kurumu sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Orhan Ayhan, hatırladınız mı? 1960'lı yıllardan itibaren 60 yıla yakın maç anlatan spiker. 90 yaşına yaklaşmış olmasına rağmen halen TRT'de zaman zaman program yapıyor, anlatıyor, sesini ve geçmiş maçları unutturmuyor. Nasıl oluyor da 65 yıl boyunca mikrofondan konuşmaya devam ediyor? Ajda Pekkan 80 yaşında ve konser veriyor. Rahmetli Müzeyyen Senar 88 yaşındayken vefatından 20 gün önce konser vermişti. Demek ki bu sanatçılarımızın ses organları oldukça sağlıklı kalmış ve seslerini korumuşlar. Ses, havanın ses tellerini titreştirmesiyle oluşur. Sesin biçimlenmesini sağlayan organlarsa ağız, burun, dil, dişler, gırtlak, akciğerler ve bunları yöneten kaslardır. Ses için gerekli olan enerji, soluk verme sırasında ciğerlerden gelen hava akımıyla elde edilir. Eksik diş, sinüzit, faranjit, geniz ve burun eti güzel sesin oluşmasını engeller. Yine iyi bir ses için akciğerlerin ve nefes borusunun, hatta yemek borusu ve midenin sağlıklı olması gerekir. Daha kısa yolla ifade etmek gerekirse iyi bir ses için sağlıklı bir beden şarttır. Bedenin yorgunluğu sesi etkileyen faktörler arasındadır. Ayrıca uykusuzluk da bedeni, dolayısıyla sesi etkiler.

0: etkileyen bir faktördür. İyi bir konuşma sesinin özelliklerini İstanbul Radyosu'nun emekli spikerlerinden Bengül Erdamar şöyle sıralıyor. Birincisi işitilebilirlik. Biz buna sesin tonu da diyoruz. Sesin belli bir mekanda işitilebilir olma özelliğidir. Herkesi rahatsız edecek kadar yüksek değil ama yalnızca kendi duyabileceği kadar düşük de olmamalıdır. Elbette konu olan mikrofonsuz ses çıplak sestir. Kısacası belli bir mekanda herkes tarafından duyulabilen bir ses olmalıdır. İkincisi akıcılık. Konuşurken karşımızdakinin algılama hızına denk bir akıcılıkta konuşmalıyız. Bunun üzerindeki hız algılamayı güçleştirdiği gibi bazı seslerin yutulmasına da neden olacaktır. Böyle bir sesin de iyi bir konuşma sesi olduğu söylenemez elbette. Üçüncüsü hoşa giderdik. Biz buna sesin tınısı diyoruz. Tınaları tiz sesler, pes sesler, metalik sesler, burun sesleri gibi sözcüklerle ifade ederiz. Aslında en güzel sesler tiz seslerle pes sesler arasında orta kalınlıktaki seslerdir ki bunlara parlak sesler diyoruz. Dördüncüsü anlamlılık. Ses amacını anlatmalıdır. Bunun için güvenli, dengeli, sade ve kişilikli bir sesle konuşmak gereklidir. Ve beşincisi bükümlülük. Ses monoton olmamalıdır. Konuşurken cümleleri doğal melodisiyle söylemek gerekir. Vurguların yerinde olması doğru ezgiyi bulmak için önemlidir. Acaba sesi başarılı çıkarmak için neler yapmak gerekir? Öncelikle iyi bir ses için nefesi iyi ayarlamalıyız. Yanlış yerde nefes almak cümlenin akışını bozar. Nefes çalışmaları yapılmalı, kondisyon geliştirilmelidir. İkincisi, kendi imkanlarımızı bilmek gerekir. Bunun için dakikada kaç kelime konuştuğumuzu bilmeliyiz. Doğaldır ki bu sayı okunan metnin içeriğine göre değişecektir. Eğitim kültür programlarında edebi metinlerde dakikadaki kelime sayısı azalırken haberde, magazinde artacaktır. Haberde, magazinde tempo hızlıdır ama söylenenlerin anlaşılır olması da esastır. Ve son olarak sistemli çalışmak iyi bir ses için vazgeçilmez konudur. Her gün düzenli olarak yüksek sesle okumak büyük kazanç sağlayacaktır. Bu süre 3 ya da 5 dakika bile olabilir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. Gül Deste başladı.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün ülkemizde modern basketbolun temellerini atan ve hocaların da hocası unvanıyla hatırlanan Aydan Siyavuş'tan söz edeceğiz. Aydan Siyavuş, taktik tahtasına çizdiği oyunlardan Türk basketbolunu Avrupa haritasına yerleştirmesine kadar pek çok başarısı olan vizyoner bir antrenördü. Kariyerine basketbolun Türkiye'de henüz geri planda olduğu bir dönemde bu oyunu bir disiplin ve bilim dalı olarak ele almasıyla başladı. 30'lu yaşlarının başında Eczacıbaşı'yla kazandığı üst üste şampiyonluklar sadece bir başarı değildi. Çünkü o dönemin şartlarında boyalı alanı adeta bir kale gibi savunan ve hızlı hücum estetiğiyle göze çarpan takımlar yarattı. 1981 yılında milli takımımızın başında kazandığı Balkan şampiyonluğu tek kelimeyle imkansız görülen bir hayalin gerçeğe dönüşüydü. Bu şampiyonluk aynı zamanda Türk basketbolcularına biz de yapabiliriz dedirten ilk büyük kıvılcımdı. Aydan Siyavuş'u efsane kılan asıl özelliği ise bitmek bilmeyen öğretme aşkı.

0: veya Euroleague zirvesine giden yolun ilk taşlarını döşet. 1998 yılında çok genç yaşında aramızdan ayrıldığında arkasında basketbola adanmış tertemiz bir miras bıraktı Aydan Siyavuş. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

0: Turkuaz.
1: Nakkaş aldı ince uçları edine, yüreğine. Gönlünün ince nakışlı bohçasından çıkardı desenleri. İncecik hareketlendi desenler. Bir susup bir konuşur gibi baktılar zamanımıza. Yüzyılların sözlerini taşır gibiydiler. Eserlerin kahramanları yüzyıllar önceki anı şu an yaşıyor gibiydiler. Biz de eğilsek kendi zamanlarına çekiverecek kadar canlı. İşte böyle başladı kitap resimlerinin öyküleri. Neydi onlar, kimdi, neler anlatırlardı? Nakkaş neden ince ince resimleriyle sözcükleri görünür kılardı? Bizim minyatür diye adlandırdığımız bu küçük resimler, tasvir, resim, suret gibi isimlerle anılıyor. Tasvirler yazılmış bir hikayeyi, olayı canlandırıyor. Tasvir sanatçısına musavvir adı veriliyor. Musavvirler modern çağımızda da hıza inat eserlerini usul usul üretiyorlar yine. Tarihimize bakıldığında en çok Osmanlı tarihini anlatan kitaplarda rastlanıyor tasvirlere. Bu eserlerde genellikle padişahların üstün nitelikleri, zaferleri, fetihleri konu edilmiş. Yanı sıra bilimsel, dinsel metinler, aşk hikayeleri, şiirler tasvir edilmiş. ...16. yüzyılın sonlarına doğru tek yaprak tasvirler de yapılmış. Yeni yorumlarla, yaklaşımlarla gelişmiş tasvir sanatı.

0: Nakkaş sezdi renkleri, sezdi inceliği. Anların içinde anlardan kurdu sanatını. Bir dokundu kağıda tüyden fırçasıyla, kahramanlar büyümeye başladı incelikleriyle, kağıtlarından taşmadan. Yüzyılların sözlerini taşıyorlardı. Bir konuşup bir sustular, günümüzde masal olmuş gerçeklerini.
1: Turkuaz.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ülkenin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türkerim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'la telefonla görüştü. Gündemde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci vardı. Erdoğan, diplomatik adımların desteklenmesinin önemini bir kez daha vurguladı. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken, Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ın güneyini vurdu. Füze fırlatma rampalarının ve mayın döşemeye çalışan botların hedef alındığı açıklandı. Saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da Hürmüz Boğazı her halükarda açık olmalı mesajı verdi. Tahran ise Hürmüz konusunda geri adım atmıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkesin

kalıcı barışa dönmesi için Türkiye'nin diplomatik adımları sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte kilit rol oynadığını vurguladı. Çelik, bütün kardeş ülkelerin bu siyasi iradeye destek vermesi son derece memnuniyet vericidir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir dedi, siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Çatışmanın CHP'lilerin kendi içinde olduğunu söyleyen Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yılın ardından 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Kurban Bayramı'nın 4. gününde partililerle bayramlaşacak. 1 Haziran'da ise parti meclisini toplayarak Merkez Yönetim Kurulu'nu belirleyecek. Gün boyu çalışmalarını evinde sürdüren Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden isimlerle yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Tebligatın ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel, mesaisini mecliste sürdürdü. Özel'in meclisteki odasının girişindeki tabeladaki unvanı değiştirildi, CHP Grup Başkanı yazan tabela asıldı. Özgür Özel mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Grup Başkan Vekilleri ve MYK üyeleriyle yol haritasını ele aldı. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. AK Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu. Partiler arası bayramlaşma bayramın ikinci günü yapılacak. AK Parti heyeti uzun bir aranın ardından CHP heyetiyle de bayramlaşacak. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı, kazada motokurye hayatını kaybetti. Yaklaşık 1,5 milyon Müslümanın kutsal topraklardaki hac yolculuğu başladı. Hacı adayları Arife gününün ilk saatlerinde Hazreti Muhammed'in veda hutbesini irad ettiği Arafat'taki Rahmet Tepesi'ne akın etti. Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentlerine son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu güneydeki ormanları da yangın çıkaran fosfor bombasıyla vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridini hedef almaya devam ediyor. Son saldırılarda 6 Filistinli daha katledildi. Gazze'liler zor şartlar altında bayram hazırlığı yapmaya çalışıyor. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail güçleri, çeşitli kentlere düzenlediği baskınlarda 7 Filistinli'yi gözaltına aldı, bir genci bacağından vurdu. Filistinlilere ait tarım araçlarına ve traktörlere de el koydu. Haberleri sunduk.

0: Türkiye'nin değerleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız işte başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Bu bölümde teknik yönetmenimiz Serpil Korkmaz size sesimizi ulaştırıyor. Hepinize keyifli bir gün diliyoruz. Türkiye'nin değerlerinde bugün önemli manevi değerlerimizden birini daha, Kurban Bayramı'nı konuşacağız. Paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biri olan Kurban Bayramı, manevi iklimiyle gönülleri buluşturuyor. Kurban Bayramı, ihtiyaç sahiplerini hatırladığımız, büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, kırgınlıkları geride bıraktığımız ve gönüller arasında köprüler kurduğumuz özel zamanlardan biri. Bugün programımızda Kurban Bayramı'nın anlamını, ibadet yönünü, toplumsal ve kültürel boyutunu ele alacağız. Bu özel yayınımızda bizlere eşlik edecek değerli bir konuğumuz var. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Sosyolojisi ana bilim dalında öğretim üyesi ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu. Programımıza hoş geldiniz Sayın Çapçıoğlu.
1: Hoş bulduk Funda Hanım, teşekkür ediyorum.
0: Kendisini Ramazan ayında da konuk almıştık. Sayın Çapçıoğlu'nu sizlere kısaca hatırlatmak isteriz. Kastamonu doğumlu olan Çapçıoğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 2000 yılında lisansını, 2003 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında doktorasını tamamladı. 2012 yılında doçent, 2018 yılında profesör oldu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde Din Sosyolojisi ana bilim dalında öğretim üyesi ve 5 Ekim 2020 tarihinden itibaren Din İşleri Yüksek Kurulu üyesidir. Çapçıoğlu'nun yayımlanmış çok sayıda kitabı, uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri, ulusal uluslararası kitaplarda bölümleri ve bildirileri bulunuyor. Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi, Yükseköğretim Kurulu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen çok sayıda projede görev alan Çapçıoğlu, evli ve iki çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir. Programımıza tekrar hoş geldiniz Sayın Çapçıoğlu.
1: Hoş bulduk Funda Hanım, çok teşekkür ediyorum. Yani burada olmak, tekrar bulunmak güzel. İfade ettiğiniz gibi hem Ramazan bayramında hem de Kurban bayramında. Evet, bugün de Arife günü. Yani Arife biliyorsunuz bayramın müjdecisi. Biz bayramın gelişini Arife'den haberdar oluyoruz. Arife günü bayram hazırlıklarının tamamlandığı gün aslında. Ertesi gün bayram olunca insanlar o günden bayramın havasını teneffüs etmeye başlıyorlar. Bayramın neşesine hazırlanıyorlar. Bayram günlerini kutlamak için özel hazırlıklar özellikle bizim kültürümüzde hem Ramazan bayramı için hem Kurban bayramı için yapılıyor. Tabii bayramın böyle çok geniş bir anlamı var ama daha çok bütün toplum kesimlerini, bütün yaş gruplarını ilgilendiren özel anlamları da var. İşte her seferinde biz özellikle küçükleri, çocukları bayrama özel hazırlarız. Onlara özel kıyafetler alırız. Onların bayramı daha fazla hissetmeleri için yetişkinler olarak bayramın anlamını onlarla paylaşmaya gayret ederiz. Etmemiz gerekir daha doğrusu. Çünkü çocuklar zaten bizden çok meraklı Funda Hanım. Israrla sorarlar. Yarın ne olacak? İşte hangi kıyafeti giyeceğim? Biz çocuklukta da öyleydi yani. Özel kıyafetler alınırdı. İşte özel ayakkabılarımız, özel pantolonlarımız, özel gömleklerimiz olurdu. Ertesi güne onları neşeyle, huzurla, böyle de bir heyecanla beklerdik. Bir an önce sabah olsa da yeni kıyafetlerimizi giysek diye. Tabii şimdi yenilerde böyle tüketim kültürü, biraz her şeyin bolca olduğu bir dönemdeyiz. Birden çok kıyafetimiz, birden çok ayakkabımız, birden çok yani edinmemizi arzu ettiğimiz her neyse anne babalar onu fazlasıyla çocuklarına sunuyorlar. Ama bayram her seferinde yine ayrı bir neşeyle, ayrı bir sevinçle geliyor. Tabii Kurban Bayramı özelinde, kurban aslında etimolojik olarak baktığımızda yakınlaşmak demek. Yani bu yakınlaşma iki şekilde oluyor. Öncelikle onu bayram yapana yakınlaşmak, yani Yüce Yaradan'la yakınlaşmak, onun bizden istediklerini daha iyi kavramaya gayret etmek. İnsan olarak ikinci planda birbirimize yakınlaşmak. Öncelikle en yakın çevredeki insanlarla, yani anne babayla, çocuklarla, aile büyükleriyle, konu komşu, eş dost, akrabayla daha yoğun bir şekilde karşılaşmak ve buluşmak. Tabii bu buluşma özellikle modern çağın insanına çok şey vaat ediyor. Çünkü insan gittikçe yalnızlaşıyor. Yaşadığı hayatta özellikle bizim gibi büyük şehirlerde yaşıyorsanız birbirinizle temas noktalarınız çok az. İşte iş yerlerinde meslektaşlarla profesyonel bir ilişki tarzı geliştiriyorsunuz. Yapılması gereken işler her gün yenileniyor. Onları koştur koştur ertesi güne yetişecek şekilde planlayıp bir şekilde bitirmeye çalışıyorsunuz ama yenileri ona bir şekilde ekleniyor. Çalışan anne babalar eve belli bir iş yükü ve yorgunlukla geliyorlar. Çocuklar okuldan eve ödev taşıyarak geliyorlar. Ertesi güne hazırlanıyorlar derken böyle bir bayram havası, nefeslenme fırsatı insanları oluşturuyor. Funda Hanım, ben bayramları bir nefes borusu olarak değerlendiriyorum aslında. Başka bir açıdan baktığımızda işte bir mutluluk tüneli. Yani bir süreliğine böyle bir zamana giriyorsunuz. Bir asr-ı saadet gibi, yani bir mutluluk zamanı gibi bir yaşam tecrübesi.

0: Tabii bu önemli bir hatırlatma. Aynı zamanda bayram içerisinde biz kendimizle de buluşuyoruz. Daha dingin bir vakte erişiyoruz. Yaşadığımız hayatı bir kere daha gözden geçirme fırsatı, anlamı yakalamış oluyoruz.
1: Sayın Çapçıoğlu, biraz da kurban ibadetinin yardımlaşma ve dayanışmaya katkısını konuşmak istiyorum. Bu da ön plana çıkıyor. Nedir önemi? Sizden dinleyelim.
0: Evet, yani başkalarını düşünmek insan olmanın gereği. İnsan tabii özellikle yine modern insan daha çok kendini düşünüyor. Kendiyle ilgili planlar, programlar, gelecekle ilgili kariyer hedefleri koyuyor. Ama bayramlar bize yalnız olmadığımızı, başkalarıyla birlikte yaşadığımızı, yaşamamız gerektiğini, sorumluluklarımızı hatırlatıyor. Bunlardan bir tanesi de ifade ettiğiniz gibi yardımlaşma ve dayanışma. Tabii yardımlaşma öncelikle maddi yardımlar akla geliyor. Kurban kesebilenler kurban etini yardımsever bir duyguyla, başkalarıyla paylaşıyorlar. Tabii paylaşmanın ölçüsü nedir derseniz, Peygamberimiz diyor ki, yani mümkünse, yani genel adil bir paylaşımda üçte birini ihtiyaç sahipleriyle paylaşın. Üçte birini konu komşu, eş dost, akrabalarla. Yani mahallenizde, köyünüzde, kasabanızda ihtiyaç sahipleriyle yine paylaşın. Üçte birini de kendinizde tutun. Ancak burada tabii bu ölçü herkese göre değişebilir. Çok ihtiyaç sahibisiniz, büyük bölümünü kendinizde tutabilirsiniz. Yok o kadar ihtiyacınız yok, rahat her zaman et yiyebiliyorsunuz, ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. O zaman büyük çoğunluğunu fakirlerle, muhtaçlarla, ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak gerekir. Ancak şunu da unutmamalıyız ki, başka zamanda da rahatlıkla ihtiyacını giderebilen eş, dost, akraba, konu, komşu sofralarımıza davet edilmeli. Yani burada sadece maksat yardımlaşmak, ihtiyacı görmek değil, aynı zamanda onu birlikteliğe dönüştürmek, aynı sofrada yemek yemenin hazzını, mutluluğunu bir şekilde yaşamak, bir aradalığın güzelliklerini tecrübe etmek, bunu bizden sonraki nesillere bir şekilde taşımak, aktarmak. Çünkü Funda Hanım, bayram gibi özel zamanlar insanları birbirine yakınlaştırıyor. Özellikle bir takım değerleri yaşama fırsatı sağlıyor. Yardımlaşmayı dayanışma ile birlikte bu yüzden anıyoruz. Çünkü yardımlaşma, ifade ettiğim gibi, sadece maddi yardımları ifade etmiyor. Peygamberimiz diyor ki, bir başkasının yüzüne gülümseyerek bakmak, tebessüm etmek bile ona yardım etmek demektir. Yani sadaka nedir? Sadaka yardımdır. En küçüğünden en büyüğüne kadar. İşte biz bayramlarda az da olsa birbirimizle temas ederek bu güzellikleri yaşama fırsatı buluyoruz. Bugün özellikle hani artık sosyal mecralarda daha çok bulunduğumuz, gerçek hayat kimliklerimizin yanına böyle dijital kimlikleri koyduğumuz bir dönemde, gittikçe bu tür ilişki düzlemlerinden uzaklaşıyoruz. İşte bayram diyor ki, uzaklaştığını yeniden fark et, unuttuğunu yeniden hatırla. İşte kurban sana bak Ramazan bayramı gibi ikinci bir fırsat verdi. Bu fırsat penceresinden bakmayı sakın ola ki ihmal etme. Bunu niye söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum. İşte modern zaman bayramları biraz tatile dönüştü, biliyorsunuz. Tatil olduğunda da ilk aklımıza gelen böyle az insan olan mekanlar. Halbuki o mekanlarda da bir sürü kalabalıklar var. Ancak bizi tanımayan kalabalıklar olunca sanki böyle bir rahat nefes alıyormuşuz gibi hissediyoruz. Bu bir yanılsama. Neden? Çünkü insan kendini tanıyan, kendine değer veren insanlarla bir arada olduğunda duygularını gerçek anlamda yaşayabiliyor. Şimdi bugün modern psikiyatri, psikoterapi, psikoeğitimler şunu söylüyor. Eskiden diyorlardı ki, bireysel anlamda duygularınızı yaşayın. Ama şimdilerde diyorlar ki, artık duygularınızı birlikte yaşayın. Çünkü herkesin özel bir hikayesi var ve onu anlatmaya ihtiyacı var. Bir sürü şey yaşıyorsunuz. Bunlar her zaman acılı tecrübeler olmayabilir. Bazen çok güzel başarılar elde ediyorsunuz. Onu ikinci, üçüncü kişilerle paylaşmadığınızda bir eksiklik hissediyorsunuz. Çünkü bayram gibi sevinç zamanlarında sevinci çoğaltmak paylaşarak oluyor. Acıyı azaltmak yine paylaşarak oluyor. Dolayısıyla her iki durumda da olumlu olumsuz bütün duyguların sağaltılması, yaşanması için bizim bayrama ihtiyacımız var. Yani kısaca bizim yaratılış kodlarımıza, hem de sosyal genetiğimize, her ikisine uygun, hem kalıtım, hem çevre, hem fıtrat, hem sosyal ortam bize bayram yapma tecrübesini bir şekilde hissettirmeli. Tabii Kurban Bayramı söz konusu olduğunda başka şeyler de akla geliyor. İlk kurban tecrübesini düşündüğümüzde Hz. Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'i kurban etmesi. Şimdi bakın burada bir metaforik anlatım var. Yani bir peygamber yüce yaratıcıya, Rabbimize verdiği sözü tutmak niyetiyle böyle bir tecrübeyi bize anlatıyor. Ama tabii orada başka bir şey, Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla gerçek anlamda bugünkü kurban tecrübesi kendisine hatırlatılıyor. Daha gerilere gidiyoruz. Hazreti Adem'in iki oğlu var, Habil ve Kabil. Birisi çok iyi niyetli, çok yufka yürekli, çok yardımsever. Bir gün Hazreti Adem onları çağırıyor. Diyor ki sen hayvanlarla ilgilen diyor. O merhametli olanı. Çünkü hayvanlar daha çok sevgiden, şefkatten, merhametten anlar diyor. Diğeri de biraz daha böyle sert mizaçlı. Sen de toprakla meşgul ol. Çünkü toprak biraz daha sertlikten anlar. Sertliği sever diyor. Tabii kötü kalpli Kabil. Bir süre sonra ikisini çağırıyor. Diyor ki hadi bakalım şimdi siz ektiniz, toprağı işlediniz. Hayvanlar işte beslendi, doğum yaptı, yavruları oldu. Şimdi bütün bunlardan size verene şükür ifadesi olarak Yüce Allah'a sunun diyor. Şimdi tabii Habil diyor ki yani bütün bunları ben yaptım ama bir yaratan sayesinde mümkün oldu deyip tamam babacığım diyor. Hayvanların ensemizinden alıp babasının söylediği yere bırakıyor. Kabil ise kıskançlığı dolayısıyla bütün bunları ne münasebet ben ektim, ben diktim, bu ürünü ben elde ettim diyerek sanki hepsini kendinden bilerek en çürük çarık böyle sanki çöpe atılacak olanlarından bir miktarını gönülsüz bir şekilde derleyip onu da istediği yere bırakıyor. Ertesi gün oluyor bakıyorlar o semiz hayvanlar yerinde yok ama gıdalar o çürük çarık meyveler sebzeler yerinde duruyor. Tabi bu bir kıskançlık sebebi oluyor biliyorsunuz. Daha sonra yeryüzündeki ilk cinayet de bu şekilde işleniyor. Kıskançlık dolayısıyla Kabil o kötü kalpli kardeş iyi kalpli kardeşi maalesef öldürüyor. Şimdi bunun arkasında iki şey var. Bir tanesi şu, bizim zannettiğimiz pek çok şeyi Yüce Rabbimizin bize sunduğu lütuflarla elde ediyoruz. Kurban da aslında biraz önce başta ifade ettiğim o yakınlaşma tecrübesinin Yüce Allah'a sunduğumuz teşekkürün somut bir ifadesi, göstergesi. Sair zamanlarda da bizim alışveriş sepetimizde mutlaka et, süt, yumurta bir şeyler oluyor. Ama Kurban Bayramı geldiğinde şunu fark ediyoruz. Her gün bizim kadar rahat erişemeyen bu gıdalara insanlar var. Dolayısıyla bende olanı daha çok paylaşmam lazım. Funda Hanım, dünyanın bugün bir kıtası var, Afrika. Adına kara kıta diyoruz. Sebebi sadece burada siyahi insanların yaşaması değil. Aynı zamanda buradaki insanların çok önemli bir kısmının günlük gıdaya erişimde zorlanması ve bu sebepten dolayı yıllık belki binlerce insanın hayatını kaybetmesi. Bunların çok önemli bir kısmı da çoluk çocuk, yoksul, yaşlı insanlar ve böyle bir dünyada diğer taraftan bakıyorsunuz çok ciddi bir sosyal eşitsizlik, adaletsizlik var. Dünyanın başka yerlerindeki bazı insanlar da Afrika'da açlıktan ölen insanların karşısında neredeyse tokluktan hayatını kaybediyor. Çünkü bugün aşırı kilolu olma, obezite çok ciddi bir sağlık sorunu haline geldi ve bu bütün yaş gruplarını tehdit ediyor artık. Diğer taraftan gayri safi milli hasıla, sosyal eşitlik, adalet göstergelerinde çok önemli bir değer. Ülkemizde de bu anlamda ciddi sorunların her geçen gün yaşandığını görüyoruz. Yani sosyal dengenin sağlanması gerekiyor. Kurban buna çok somut, çok güzel bir katkı. Kurban aslında yılda birkaç gün yaşanan bir bayram tecrübesi değil. Bütün bir hayatın provası. Biz orada verdiğimiz sözü, yani ben daha cömert olacağım sözü veriyoruz aslında. Çünkü bizim inancımızda cimrilikle israf arasındaki dengedir cömertlik. Allah der ki israf etmeyin. Niye? Çünkü israf etmek imkanlarınızı har vurup harman savurmak, savurgan bir şekilde kullanmaktır. Cimrilik de etmeyin. Çünkü cimrilik eden insanlar da aslında kendilerine yazık etmiş olurlar. İnsanın içinde paylaştığında onu mutlu eden bir mekanizma var. Siz bunu susturmuş oluyorsunuz. O sesi duymamış oluyorsunuz. Ve aslında bu bencillik yani kötü huy size de zarar veriyor. Cimrilik eden gerçek anlamda kazanmış olmuyor. Modern insan zannediyor ki bir bardağı iki yaptığında, bir kalem iki olduğunda, bir arabası ikiye döndüğünde, daha lüks olduğunda, evi daha büyük olduğunda, iki üç olduğunda çok kazançlı yatırım yaptığını zannediyor. Şimdi maddi kazançlar belli bir imkanın ötesinde artık israf kategorisine girebiliyor kolaylıkla. Ya da ihtiyaçlarınız istek gibi, arzu gibi olduğunda onun sınırı tespit edilemez hale geliyor. Oysa insan kanaatkar davrandığında, harcadığından bir kısmını başkalarının ihtiyaçları için kullandığında bu insana iyi gelen bir şey. Bugün modern psikoloji de insanın içerisindeki o denetim odağının yönetimi konusunda insana üç şey söylüyor.

0: söylüyor. Diyor ki bakın sizin içinizde öyle bir mekanizma var ki siz onun sesini dinlediğinizde ki inancımız buna vicdan diyor. O sesi dinlerseniz vicdan tartısı, ölçüsü size çok güzel uyarılarda bulunur ve size der ki bu yaptığın doğru olmadı, şık olmadı. Mesela senin olmayan bir şeye el uzattığında hayır burada hakkın yok senin ama sen olmadığı halde bunu istiyorsun. Nefsini burada eğitmen lazım, kendini terbiye etmen lazım der. Ya da iyi bir şeyi arzu ettiğinde doğru işi yapıyorsun diyerek seni teşvik eder, destekler. İşte Kurban Bayramı bize burada ikinci olarak şunu hatırlatıyor. Sende olanı paylaşırsan, başkalarının ihtiyaçlarını görecek şekilde planlarsan, o zaman sen de büyümüş olursun bu konuda, sen de gelişmiş olursun, sen de huzur ve mutluluk katsayını artırmış olursun, sen de burada asıl kazananlar kategorisinde olursun. Tam burada bir şey anlatmak isterim müsaadenizle. Peygamberimiz tabii kurbanını kesiyor, eşine soruyor. Diyor ki, ey Ayşe diyor, kurbanımızın ne kadarını ihtiyaç sahipleriyle paylaştın? O da diyor ki, ey Allah'ın Resulü, kurbanımızın sadece bir kolu dışında diğer hepsini ihtiyaç sahipleriyle paylaştım diyor. Bakın Peygamberimizin cevabı burada çok etkileyici, çok ilginç. Desene ey Ayşe diyor, bize o kol dışında kurbanın hepsi bize kaldı diyor. Şimdi bakar mısınız? Verdiğiniz aslında size kalıyor. Sizde kalan gerçek anlamda size kalmıyor. Niye? Çünkü manevi sepetinizi aslında verdiğinizle dolduruyorsunuz. Yardım bu. Sizde kalan sizin zorunlu tüketiminiz. Yani ihtiyacınız kadar. Ama size göre ihtiyaç fazlası gördüğünüz asıl gerçek anlamda yatırım kaleminizi oluşturuyor. İşte belki bize bugün çok önemli hatırlatmalardan bir tanesi bu. Veren kazanıyor. Hani Peygamberimizin de hep söylediği bu. Veren el, alan elden her zaman daha üstündür. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Kurbanın ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Ona ulaşan sadece kurbanı hangi niyetle kestiğinizdir. Ya ne güzel büyükçe bir işte hayvanı kurban etti desinler diye mi kestiniz? Yoksa gerçekten ihtiyaç sahibi insanların ihtiyacını görmek niyetiyle mi kestiniz? Yıllık et stoğunuzu karşılamak niyetiyle mi kurban kestiniz? Yoksa ben zaten et alabiliyorum, kurbanda ihtiyaçlarımı sair zamanlarda da giderebiliyorum ama bugün artık ihtiyaç sahiplerini daha çok görmem gerekir düşüncesiyle mi? Yani niyete dönüp dolaşıp geliyoruz. Ben şunu söyleyeyim. Sevgili dinleyenlerimiz daha doğrusu şunu fark etsinler isterim. Kurban gerçek anlamda her ibadette olduğu gibi bizim niyetlerimizle doğrudan bağlantılı. Yani biz iyilik yapmak niyetiyle kurban keselim ve kurbanlarımızı daha doğrusu özellikle ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım. Çünkü bugün özellikle gittikçe bu eşitsizliğin, adaletsizliğin yaygınlaştığı bir dünyada buna her zamankinden çok ihtiyacımız var.
1: İhsan Bey çok güzel anlattınız. Peki bu güzel değerlerimizi, bayram kültürümüzü çocuklarımıza, gençlerimize nasıl aktaralım, nasıl öğretelim?
0: Evet, çok güzel bir soru sordunuz siz de Funda Hanım. Tabii gençlere bir takım değerleri kazandırmanın, bir takım daha doğrusu kültürü aktarmanın, genel itibariyle yaşam tarzımızı, standartlarımızı onlara taşımanın iki yolu var. Bir tanesi öncelikle bizim onları gerçekten samimiyetle benimsememiz. Yani anne baba olarak, yetişkin olarak gençlere aktardığımız ya da aktarmayı düşündüğümüz hangi değerse o değeri kendi hayatımıza da öncelikle katmamız gerekiyor. Yani bayramı bayram neşesi içerisinde yaşamalıyız. Bayramı amacına uygun idrak etmeliyiz. Biraz önce söylediğim gibi yani kurbanın anlamını çocuklara yaparak ve yaşayarak göstermeliyiz. Birincisi bu. İkincisi zaman zaman gündeme geliyor. Yani bizim bazen insanlarımız da burada hata yapıyorlar. Kurban kesmek sadece biraz önce ifade ettiğim gibi sınırlı bir süre içerisinde evde, sofralarda, gıda anlamında daha çok et tüketmek anlamına gelmiyor. Aksine İmkanı varken ölçülü tüketmek, ölçülü yemeği paylaşmayı bir şekilde görmek ve göstermek gerekiyor. Gençlere de bu konuda örnek olmak için özellikle bizim kamu sorumluluğu olan, yayıncılık yapan işte TRT'miz gibi belli platformlarda da gençlerin özellikle kurban kültürünü kavrayabileceği bu tarz yayınları çokça yapmak gerekiyor kanaatimce. Sosyal medyayı burada çok iyi kullanmak durumundayız. Zaman zaman maalesef diyelim yine kurbanda çok hoşumuza gitmeyen görüntüler de orada dolaşabiliyor. Son yıllarda gerçi azaldı.

0: Yani kurbanı sadece gösteriş, ibadetin bir gösteri formu olmaktan çıkartıp gerçek niyetlerle örmek gerekiyor.
1: Türkiye'nin değerlerinde bugün önemli manevi değerlerimizden birini daha, Kurban Bayramı'nı konuştuk. Anlamını, ibadet yönünü, toplumsal ve kültürel boyutunu ele aldık sayın dinleyenlerimiz. Konuğumuzsa Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Sosyolojisi Anabilim Dalında Öğretim Üyesi ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu'ydu. Değerli vaktini ayırıp programımıza katıldığı için kendisine çok teşekkür ederiz.
0: Estağfurullah, ben de çok teşekkür ediyorum. Şimdiden bütün dinleyenlerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Sağlık ve esenlikle nice bayramlara ulaşmalarını gönülden diliyorum.
1: Bizler de şimdiden tüm Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyenlerinin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere, hoşça kalın. Türkiye'nin değerleri.

Gökyüzüne uzanan çamların arasında denizle dağ kucaklaşır, yeşil hüzün sarar. Fındık kokusu rüzgara karışır orduda. Bir nefes tutar insan, Karadeniz işte der.

Tarih kitaplarında Ordus et Aquas olarak geçen ordunun adı Latince sular kenti anlamına gelir. Ancak bu topraklarda ordu kelimesi yalnızca bir isim değil, bir kimliktir. Türk kültüründe ordu, Hakan'ın otağı kurduğu yer, bir merkez, bir baş şehir anlamını taşır. Yusuf Has Hacib'in Kutadgubiliğinde bu anlamlara rastlanır. Kaşgarlı Mahmut ise orduyu yerleşmek ve yurt edinmek olarak tanımlar. Bu yönüyle ordunun adı sadece askeri bir geçmişe değil, aynı zamanda

aslında yerleşmenin, kök salmanın ve bir medeniyet kurmanın sembolüdür. Ordili topraklarında bilinen ilk yerleşmeler M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanır. İl merkezindeki en eski yerleşim, bugün Kiraz Limanı yakınlarında bulunan Bozukkale, yani antik adıyla Kotyora'dır. M.Ö. 4. yüzyılda Yunan komutan Ksenepon, ünlü On Binlerin Dönüşü, Anabasis eserinde bu bölgeden söz eder. Kotyora'ya uğradıkları, burada yerleşik halkla karşılaştıklarını ve tam 45 gün kaldıklarını anlatır. Bu bile ordunun o dönemde bile önemli bir durak olduğunu gösterir. Tarih boyunca bu topraklar Kimmerler, Milettiler, Persler ve Büyük İskender'in ordularına ev sahipliği yaptı. Ardından yaklaşık 350 yıl hüküm süren Pontus Devleti bölgeye damgasını vurdu. Sonrasında Roma ve Bizans, ardından Trabzon Rum Devleti. Ama bu hikaye sadece imparatorlukların hikayesi değil. Ksenopon'un anlattığına göre bu topraklarda Kolhlar, Driller, Mosinoikler, Halipler ve Tibarenler gibi farklı kavimler yaşamaktaydı. Özellikle Halipler, madencilikte ileri gitmiş ve bölgenin yeraltı zenginliklerini işlemişti. Bugün bile bu kadim geçmişin izleri Cıngırt Kayası'nda, Kurul Kalesi'nde, Gölköy ve Ünye Kalelerinde ve Yason Burnu'nun dalgalarla dövülen kıyılarında hissedilir. Yason Burnu sadece bir coğrafya değil, aynı zamanda Argonot efsanesinin Karadeniz'e uzanan kapısıdır. Ordunun kaderini değiştiren dönem, Türklerin bu topraklara gelişiyle başlar. 11. yüzyılda Danişment Gazi komutasındaki Türk ordusu, Aybastı Perşembe Yaylası'nda büyük bir savaş verir. Sayıca çok üstün düşman karşısında geri çekilmek zorunda kalsalar da bu mücadele bölgeye Türk izinin ilk güçlü adımı olur. Asıl yerleşimse 14. yüzyılın sonlarında gerçekleşir. Hacı Emir Beyliği ve özellikle Süleyman Bey'in fetihleriyle birlikte Çepni başta olmak üzere birçok Oğuz boyu ordu topraklarına yerleşir. Bu boyların isimleri bugün hala yaşıyor. Eymir, Bayındır, Karkın, iyidir. Ordunun ruhu işte bu göçlerle yoğrulmuştur. Osmanlı döneminde ordu, Canik bölgesinin önemli merkezlerinden biri haline gelir. 15. yüzyıl kayıtlarında bölgede yaşayan halkın büyük çoğunluğunun Türk olduğu görülür. Ancak bugünkü Ordu şehri düşündüğünüz kadar eski değildir. Asıl şehirleşme, eski pazarın önemini yitirmesiyle Bucak bölgesinde başlar. 19. yüzyılda Bucak hızla büyür ve 1869 yılında resmen Ordu adını alır. Aynı yıl belediye teşkilatı kurulur. Fakat şehir tarihinin en dramatik anlarından biri 1883 Büyük Ordu yangınıdır. Bir yaz gecesi bir fırından çıkan kıvılcımlar ve neredeyse tüm şehri yok eden bir yangın. Ahşap evler birer birer yanar, ordu adeta küle döner. Ama küllerinden yeniden doğar. Felekzade Süleyman Ağa'nın öncülüğünde şehir yeniden planlanır. Bugünkü ordunun geniş caddeleri ve düzenli yapısı o felaketin ardından doğmuştur. Ordu, Karadeniz'in dalgalarıyla Torosların uzantısı Zümrüt Yeşili Derelerinin buluştuğu bir nokta. Yılın çoğu çam ve fındık kokan ormanlarda geçer. Yazları bunaltmaz, kışları bile hafif ılık. Tarih boyunca Pontus, Roma, Bizans ve Selçuklu izleri taşıyan bu kıyı kenti, özellikle Perşembe Yaylası'na, Çambaşı ve Gölköy yaylalarına bakan eski kervansaraylarıyla anılırdı. Fatsa'dan Ünye'ye, Korgan'dan Akkuş'a kadar uzanan ilçeleri ayrı ayrı birer doğa harikası ve kültür mozaiğidir. Karadeniz kültürü, horonun coşkusunu, mangal şenliğini, fındık toplama geleneğini, balıkçı barınaklarının sabah ağ sesiyle uyanışını anlatır.
Ordu'da her köşe başında bir türkünün, her yol ayrımında bir efsanenin izini sürersiniz. Ordu'nun sahil şeridi martılarla uyanan bir masaldır. Boztepe teleferiğiyle çıktığınızda hem yeşile hem denize karşısınızdır. Şehrin tüm ışıkları gece boyunca bir yıldız tarlası gibi parlar. Yason burnunda antik bir fener beklerken dalgaların güç gösterisini izler, Perşembe yaylasında kuzu sesleri ve çiçek kokuları arasında sabahın serinini içersiniz. Çambaşı yaylası, karlı tepeleriyle kayak ve trekking için nadir bir Karadeniz cennetidir. Ünye Kalesi surlarından Karadeniz rüzgarını içinize çekin. Fatsa'nın balıkçı teknelerinde taze hamsi ziyafeti çekin, Akkuş'un orman patikalarında kaybolun. Her ilçesi ayrı bir doğa albümüdür Ordu'nun.

Karadeniz'in en tanınmış simgesi fındıktır. Ordu, Türkiye fındığının kalbidir. Yazın derelerden serin su, bağlardan taze fındık kokusu yükselir. Kavrulmuş fındık, fındık ezmesi hem sofraları hem cüzdanları bereketlendirir. Balık sofraları özellikle hamsi tava ve midye dolması akşam deniz seyrine eşlik eder. Pancaraşı adı verilen yöresel çorba, pancar ve bulgurun kaynaşmasıyla bereketi sunar. El sanatlarında ahşap oyma ve hasır sepetçilik hala hayat bulur. Osmanlı sivil mimarisinden izler taşıyan taşbaşı konaklarında bu zanaatkar işçilikleri yakından görmek mümkündür. Ordu'nun simgeleri, geceyi aydınlatan Boztepe feneri, tepeden bakınca bir mücevher gibi parlayan şehir ve her adımda fındık bahçelerinin sonsuz yeşili. Ordu'nun tarih sahnesine çıkışında en önemli isimlerden biri Hacı Emiroğulları Beyliği'nin güçlü hükümdarı Süleyman Bey'dir. 14. yüzyılın sonlarında Karadeniz'in doğu kıyılarında hakimiyet kuran bu Türk beyi sadece bir komutan değil, aynı zamanda bölgeye kimlik kazandıran bir devlet kurucusudur. Babası Hacı Emir Bey'den devraldığı beylik topraklarını genişleten Süleyman Bey, özellikle 1396-1397 yıllarında gerçekleştirdiği seferlerle dikkat çeker. Bu süreçte Giresun'u fethederek Karadeniz sahilindeki en önemli kalelerden birini ele geçirir. Bu fetih sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda bölgeye Türk yerleşiminin hızlanmasının da önünü açar. Süleyman Bey döneminde Çepni başta olmak üzere Oğuz boyları Ordu ve çevresine yerleşmiş, bugünkü demografik ve kültürel yapının temelleri atılmıştır. Kurduğu düzen sayesinde dağınık yerleşimler bir araya gelmiş, köyler, yaylalar ve ticaret yolları sistemli bir yapıya kavuşmuştur. Onun en önemli katkılarından biri de Ordu topraklarının bir yurt haline gelmesidir. Sadece fetheden değil, yerleştiren ve yaşatan bir lider olarak Süleyman Bey, bu bölgeyi kalıcı bir Türk yurdu haline getirmiştir. Bugün Ordu'nun dağlarında yankılanan yayla şenliklerinde, köy isimlerinde ve halkın hafızasında onun izleri hala yaşamaktadır. Süleyman Bey, Karadeniz'in hırçın kıyılarında bir beylik kurmuş ama aslında bir şehrin kaderini yazmıştır. Eskiden her bahar sofralarında buluşan keşkekli hamsi, zamanla unutulmaya yüz tutmuş bir lezzet. Haşlanan hamsiler, düdüklü tencerede bulgur ve tavuk suyuyla pişirilip üzerine tereyağı gezdirilerek hazırlanırdı. Karadeniz'in balık bereketini İç Anadolu'nun tahıl mirasıyla birleştiren bu yemek, artık sadece yaşlı annelerin mutfağında yeniden doğar. Ordu'da geleneksel anlamda Türkiye çapında bilinen büyük bir festivalden söz etmek zor olsa da, şehir son yıllarda kültürel ve ekonomik etkinliklerle kendini yeniden tanımlamaya başlamıştır. Özellikle düzenlenmeye başlanan tarım, hayvancılık ve fındık fuarı, Ordu'nun üretim gücünü ve fındık merkezli kimliğini öne çıkaran önemli organizasyonlardan biridir. Bu etkinlikler hem üreticiye,

Sevgili dinleyiciler, Ordu'ya Karadeniz'in dalga sesiyle yarışan bir türküyle veda ediyoruz. Program yapımcısı Zeynep Yıldırım, ana kumanda masasında Serpil Kızılpınar, mikrofonda ben Orhan Yaşar. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi.

kesildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türker'i. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysam bin Tarık'la telefonla görüştü. Gündemde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci vardı. Erdoğan, diplomatik adımların desteklenmesinin önemini bir kez daha vurguladı. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. Füze fırlatma rampalarının ve mayın döşemeye çalışan botların hedef alındığı açıklandı. Saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da Hürmüz Boğazı her halükarda açık olmalı mesajını verdi. Tahran'sa Hürmüz konusunda geri adım atmıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkesin kalıcı barışa dönmesi için Türkiye'nin diplomatik adımları sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte kilit rol oynadığını vurguladı. Çelik, bütün kardeş ülkelerin bu siyasi iradeye destek vermesi son derece memnuniyet vericidir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir dedi, siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Çatışmanın CHP'lilerin kendi içinde olduğunu söyleyen Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yılın ardından 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Kurban Bayramı'nın 4. gününde partililerle bayramlaşacak. 1 Haziran'da ise parti meclisini toplayarak Merkez Yönetim Kurulu'nu belirleyecek. Gün boyu çalışmalarını evinde sürdüren Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden isimlerle yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Tebligatın ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel, mesaisini mecliste sürdürdü. Özel'in meclisteki odasının girişindeki tabeladaki unvanı değiştirildi, CHP Grup Başkanı yazan tabela asıldı. Özgür Özel meclise DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Grup Başkan Vekilleri ve MYK üyeleriyle yol haritasını ele aldı. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. AK Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu. Partiler arası bayramlaşma bayramın ikinci günü yapılacak. AK Parti heyeti uzun bir aranın ardından CHP heyetiyle de bayramlaşacak. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı, kazada motokurye hayatını kaybetti. Yaklaşık 1,5 milyon Müslümanın kutsal topraklardaki hac yolculuğu başladı. Hacı adayları Arife gününün ilk saatlerinde Hazreti Muhammed'in veda hutbesini irad ettiği Arafat'taki Rahmet Tepesi'ne akın etti. Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentlerine son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu güneydeki ormanları da yangın çıkaran fosfor bombasıyla vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridini hedef almaya devam ediyor. Son saldırılarda 6 Filistinli daha katledildi. Gazze'liler zor şartlar altında bayram hazırlığı yapmaya çalışıyor. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail güçleri çeşitli kentlere düzenlediği baskınlarda 7 Filistinliyi gözaltına aldı, bir genci bacağından vurdu, Filistinlilere ait tarım araçlarına ve traktörlere de el koydu. Haberleri sunduk.

Merhaba gurbet, merhaba memleket. Türküler, şarkılar, sohbet, sıcacık selamlar ve memleketten haberler için memleket treni yola çıkıyor. Siz nerede olursanız olun, memleket treni radyonuzda.

Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler. Yepyeni bir günde sizlerle birlikteyiz. Böyle enerjik, tempolu, güzel bir gün olsun efendim. Güzellikler getirsin hem sizlere hem bize. Memleket treni yola çıkıyor. Vagonlar dolu dolu değerli dinleyenler. Var mısınız bizimle yol arkadaşlığına? Efendim Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca sizler için bu programı hazırladı. Teknik Masa'da Burak Hararoğlu, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Güzel bir yolculuk olacak. Artı 90 312 463 34 19 ya da 34 21 numaralı telefonlardan. Artı 90 530 662 21 86.

WhatsApp iletişim hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Memleket Treni ismiyle hem Facebook hem Instagram'dayız. Bizlere yazın değerli dinleyenler. Eleştirileri, yorumları, istekleri bekliyor olacağız. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden, TRT Dinle uygulamasından, kısa dalga 19 metre 15.350 kHz ile TürkSat 4A Batı paketi uydusundan dinleyebilirsiniz. Hatırlatalım. Efendim bu salı gününde sağlık rehberi köşemizde doğallığı konuşacağız efendim. Hani etrafımızda artık biliyorsunuz çok tek tip yüzler görüyoruz. Sadece kadınlar değil artık erkeklere de geçen bir estetik furyası var. Ama yeni moda doğallıkmış değerli dinleyenler. Ne güzel, keşke öyle bir rüzgar esse, doğallık geri gelse, öyle istiyoruz. İnsanların doğal doğal yaşlanması, yaş alması çok daha güzel diyenlerdeniz. Uzman bir konuğumuz olacak değerli dinleyenler. Neler konuşacağız, biz de çok şey öğreneceğiz. Sizlere de anlatacağız. Efendim kitaplık köşemizde her hafta önemli bir yazarımızı ve eserini konuşuyoruz. Bu hafta Abdülhak Şinasi Hisar'ı konuşacağız. 1941. Ama efendim ne kadar gerilere gidiyorsunuz demeyin. Fahim Bey ve biz. Ben ödevimi yaptım, okudum efendim. Bence okunması gereken çok eğlenceli, çok güzel bir eser. Hani böyle toplum içinde, etrafımızda, hani geçen hafta Kürk Mantolu Madonna'da da söylemiştik. Bilmediğimiz, tanımadığımız birçok karakter, kişilik var değil mi? Onlardan biri Fahim Bey'i tanıtacağız bugün sizlere. Efendim dedik ya, dolu dolu güzel bir program sizleri bekliyor. İlk şarkımızda Zerrin Özer'le Haydi Gelin Yola Çıkalım.

Efendim biliyorsunuz sizler için güne bir not alıntılıyoruz. Doçent Doktor Şafak Nakajima'dan. Gelin bakalım bugün neler paylaşmış sizler ve bizler için. Küçük devrimler başlığını taşıyor bugünkü notumuz. Dünyada hiçbir güzel şey binlerce küçük devrim olmadan var olmadı. İyi bir hayat da böyledir. Hayat bizi daha büyük bir gerçeği aramaya zorlayan anların toplamıyla güzelleşir. Rahat yaşayanlar bu yüzden değişmez. Çünkü zorlanmadıkça gelişmeye ihtiyaç duymazlar. Biz insanlar ancak aynı kalmak daha çok acıttığında değişmeye cesaret ederiz. Her zaman bir yol vardır. İşte, aşkta, parayla ilişkimizde ve dünyayı tanımakta. Yol hep var. Asıl engel dışarıda değil, zihnimizin içinde. Çünkü zihindeki her düşünce ya bizi eski döngülere geri çeker ya da özgür bırakır. Bazı döngüler iyileştirir, bazıları ise yıpratır. Kimi döngülerin farkındayızdır, değiştirmek isteriz. Kimini ise yaşarken bile fark etmeyiz. Bazen de değişim şarttır ama nasıl olacağını bir türlü bilemeyiz. Hayat bu farkındalıkların çoğalmasıyla adım adım dönüşür.

Özgürleştirici bir düşüncenin gücü apaçık ortada olmasındadır. Çoğu zaman sorunu çözmesi gerekmez. Yalnızca neden o sorunu yaşadığımızı fark ettirir. Bugünkü biz yaşadıklarımızın sonucu. Yarınki bizse yaşayacaklarımızla şekillenecek. Enerjimizi nereye yönlendirirsek orada büyüyecek ve o kişiye dönüşeceğiz. Başkalarını değiştiremeyiz. Değişim içeriden başlar. İnsanlara bize nasıl davranmaları gerektiğini ancak biz öğretebiliriz. Hayatın özü aslında çok basit. Yılları değil, anları hatırlarız. An elimizdeki tek şey. Ya farkındayızdır ya da değilizdir. Ve farkında olduğumuz sürece en kötü deneyimler bile bizi en iyi olasılıklara hazırlayabilir. Kabul, sabır, cesaret ve olgunluk gibi erdemler ancak böyle kazanılır. Anlamlı bir yaşam böyle inşa edilir. Cenazelerde kimse güzel yüzler ya da gösterişli bedenler için ağlamaz. İnsanlar güzel anılar için ağlar. Çünkü geriye kalan, bedeni aşan ve belleğimizde yaşamaya devam eden izlerdir. Asıl mesele, değecek bir yaşam sürmek ve ardımızda kalplere dokunan bir miras bırakabilmektir.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86 +90 530 662 21 86.

0: Sağlık Rehberi.
1: Değerli dinleyenler, yeni güzellik akımı doğallığı konuşacağız. Bugün Sağlık Rehberi köşemizde. Zannediyoruz ki etrafımızda artık tek tip yüzler gördüğümüz için estetik biraz daha moda gibi geliyor olabilir bizlere. Hayır, yeni bir akım. Artık doğallığa dönen insan sayısı da artmış görünüyor. Dermatoloji ve kozmetoloji uzmanı, uzman doktor Selma Salman telefon hattında konuğumuz. Selma Hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi gerçekten bu tek tip güzellikten başlayalım dilerseniz. Hocam gerçekten büyük bir endüstri haline de geldi, büyük bir akım haline de geldi. Talep eden de çok, hizmet veren de çok. Artık gerçekten bu tek tipleşmeden doğallığa bir geri dönüş var mı?
2: Evet, gerçekten de öyle. Son yıllarda estetik anlayış çok değişti. Bir dönem daha belirgin yüz hatları, daha fazla dolgu, daha dramatik değişimler modaydı. Hı hı. Ama artık insanlar bambaşka bir şey istiyor, doğal görünmek. Bu son 1-2 senedir güzellik algısı yüzü tamamen değiştirmekten çok, daha doğrusu değiştirmekten çok yüzün kendi yapısını koruyarak daha iyi hale getirmek üzerine kurulu. Ben kendi klinik pratiğimden de bunu çok net görüyorum. Birkaç yıl önce hyaluronik asit dozlar en sık yaptığım işlemdi. Ancak zamanla bazı abartılı ve doğal olmayan sonuçlar arttıkça insanlar da dolgulara karşı biraz mesafeli olmaya başladı. Aslında dolgu uygulamaları biz dermatologlar için hala çok kıymetli. Hı hı. Doğru kişiye, doğru noktaya, uygun miktarda yapıldığında sonuçlar son derece doğal ve yüz ifadesi bozmayan şekilde oluyor. Hı hı. Gerçekten. Ama hastalarımızın çekincelerini de çok iyi anlıyorum. Çünkü çevrede sıkça fazla dolgulu, kötü botokslu, yüz ifadesi değişmiş

0: olduğundan ister istemez bir ön yargı oluştu. Bu da aslında bizim hastalarımızın beklentisi çok basit. Yüzüm değişmesin, sadece daha dinlenmiş, daha sağlıklı ve daha taze görüneyim. Bu yüzden günümüzde klasik hacim arttırma dolgularından çok farklı yönlere hastalarımız kaydı. Örneğin cildin kendi kolajen üretimini destekleyen biostimüler, yani akıllı dolgular gibi uygulamalar ya da cihaz uygulamalarını daha çok tercih etmeye başladı hastalarımız.
1: Peki hocam, doğru bilgi nasıl alınacak? Yani bir doktora gidip akıl mı danışacağız? Mesela doktor mu bizleri yönlendirecek? Nasıl bir yol izlenmeli? Şimdi söylediğiniz şeyleri mesela ben hiç bilmiyorum. Dediniz ki doğru yere doğru miktarda uygulandığında çok güzel sonuçlar alınıyor. Taze görünmekten bahsediyorsunuz. Yani doğal görünürken taze görünmeyi elbette hepimiz isteriz. Nasıl bir yol izleyeceğiz biz? Çok yanlış bilgi var çünkü ortamda.
0: Evet. Yani şimdi bir kere hekiminizin sizin ne istediğinizi iyi anlaması, yani karşılıklı iyi münazara etmeniz lazım bu konuda. Bazısının talebi de şöyle oluyor. Benim şöyle hastalığım da var. Ben doğal görünmek istemiyorum. Benim dudağım dışarıdan dolgu yapıldığı anlaşılsın. Yani öyle bir grup da var. Ama siz o gruptan değilseniz, ben sadece sağlıklı dinç görünmek istiyorum diyorsanız, doktorunuza bunu kesin bir dille ifade edeceksiniz. Ondan sonra size zaten buna yönelik tedaviler önerecektir. Yani karşılıklı o ilk muayene, cildin değerlendirilmesi, ihtiyaçların belirlenmesi hekim tarafından yapılmalı. Bu hekimin de tabii ki tecrübeli olması, gerek aletler, gerek enjeksiyon işlemleri konusunda, gerek cilt anatomisi konusunda tecrübeli biri olması lazım. O zaten sizdeki kusur demeyelim de, oluşmuş yaşlanma belirtileri ya da cilt problemlerini görür, teşhisini koyar, size ona göre bir yol çizer.
1: Evet. Peki hocam, şimdi siz de dediniz bunu isteyenler de var. Abartılı görünmeyi ya da yapılı olduğu dışarıdan belli olsun diyenler de var. Böyle bir talep de geliyor. Peki bunun
0: Evet.
1: sağlık açısından bir riski var mı?
0: Şöyle İşte bazen influencerlar da oluyor, işte dolgu yüzünden çeşitli ameliyatlar geçirmiş, mağdur olmuş vesaire. Öncelikle biz bazı sertifikaları almış ürünler kullanmamız lazım. İşte onaylı, FDA onaylı, gerçekten o bölgeye kullanılmasının normal olduğu, sağlıklı olduğu, bunu zaten hekim bilir. Bazen mesela cildin belli bir bölgesine uygunsuz uygulamalarda yapılıyor. Bu da tamamen bazen maalesef hekim olmayan kişiler ya da bu konuda iyi eğitim almamış hekimlerin yaptığı uygulamalarda görüyoruz. Bir kere ürünü iyi seçeceğiz. Çok fazla şu sıralar bir de sahte ürün var maalesef. Ambalajı diğer piyasadaki ürünlere benzeyen, birebir aynısı gibi görünen ancak sahte ve ucuz ürünler. Maliyeti düşürüp hastaları çekmek için ucuza dolgu yapıyoruz, ucuza işte işlem yapıyoruz deyip maalesef bu sahte ürünler kullanılıyor. Bunlardan uzak durmak gerekir. Hem işte hekimi iyi seçeceğiz ki, bu uygulamaları yapan kişiyi iyi seçeceğiz ki böyle şeylere maruz kalmayalım. Eğer uygun dozlarda yapılırsa bunların hepsi bilimsel, test edilmiş, onaylı, bilimsel yayını olan ürünler. Dolguda, botoksta, mezoterapide, PRP'de hakkında 1 milyon tane çalışma olan şeyler. Zaten bilimi takip eden bir hekim gelişmeleri de takip ediyordur. Size sağlığınıza uygun ürünleri yapacaktır ve uygulayacaktır. Her şeyin bir kere bir de fazlası da zarar. Abartmamak da lazım bu estetik camiada.
1: Evet, altını çizelim hocam bunun. Gerçekten çok haklısın. Bir hekim olarak bunu söylüyorsunuz. Şimdi siz de azıcık bahsettiniz. Şimdi bir tıp hekimi dışında yapan yerler de var maalesef ki bunu. Buraya bir açıklık getirebilir miyiz? Legal mi hocam bu işlem yapan yerler? Yani nasıl bir bu konuda durum var? Biraz da ortamı değerlendirebilir misiniz? Tabii ki bir doktordan bu yönde tavsiye alınmasını ve uygulama alınmasını tavsiye ediyoruz biz mikrofonumuzdan.
0: Evet. Şimdi hekim dışı kişilerin yapabildiği estetik uygulamalar var. Mesela basit bir cilt bakımı veyahut da bazı zayıflama aletleri, çok ısı vermeyen, bir komplikasyon riski olmayan ya da epilasyon cihazı gibi bazı cihazlar. Onun bu yasayla belirtilmiş şeyler dışında,

0: Aslında işte eline bu insan anatomi eğitimi almadığı için, tıp eğitimi almadığı için enjeksiyon alamaz. Cilt altına iğneyle bir madde veremez. Veyahut da bu cihazların hepsi cilt altına ısı veren cihazlar. İşte çok duyuyoruz son zamanlarda. Ben atıyorum A cihazını yaptırdım, yüzümdeki yağlar eridi. Aslında bu anatomiyi bilmemekten oluyor. Bu cihazların hiçbiri yüzünüzdeki yağı eritmez uygun dozlarda ve anatomiye yaparsanız. Ama eğitimsiz biri kafasına göre yaparsa evet böyle komplikasyonlar olacaktır. Bu tür kişilerin güzellik merkezinin yapabileceği uygulamalar vardır. Yapamayacağı uygulamaları kişinin de aslında bilinçli olup talep etmemesi lazım. Bazen güzellik merkezleri hekim de çalıştırabiliyor. Hekim olduğu müddetçe problem yok. Ama hekim olduğunu mutlaka öğrenmeleri kişilerin sorgulamaları lazım.
1: Bu saydığınız basit işlemler dışındaki gerçekten uygulamalara bir hekim bilgisi, ciddi bir anatomi bilgisi gerektiğini o zaman biz buradan duyuralım hocam. Çok önemli bir şey. İkinci söylediğiniz malzemelerin zannediyorum kalitesi değil mi? Bunu da aktaralım. Sohbetimizin sonunda çok önemli. Bir hekim tavsiyesiyle doğru yere doğru miktarda uygulandığında taze görünen yeni görünümler elde edebiliyoruz doğal görünüm içinde. Ama sizin de söylediğiniz gibi tabii ki diğerini tercih edenler de mutlaka olacaktır. Bu bir tercih meselesi. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.
1: İyi çalışmalar diliyoruz. Değerli dinleyenler, dermatoloji ve kozmetoloji uzmanı, uzman doktor Selma Salman'ı ağırladık. Doğal görünmek mi? Tabii ki biraz daha abartılı çok abartıyı doğru bulmuyoruz. Değerli dinleyenler, biraz daha abartılı görünmek mi? Bu sizin tercihiniz. Ama hocamın da dediği gibi hiçbir şey yaptırmamak değil. Doğru yere doğru miktarda taze görünmek için yapılan uygulamalar da var. Bunlar da aslında hani çok abartılı ve tek tip yüzler görüyor olabiliriz ama doğallığa doğru yine bir kayma, bir trend olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bizi mutlu ediyor tabii ki. Birlikteliğimiz devam ediyor. Az sonra kitaplık köşemizde burada olacağız.

0: Değerli dinleyenler, kitaplık köşemizde birlikteliğimiz devam ediyor. Abdülhak Şinasi Hisarı ve Fahim Bey ve Biz romanını konuşacağız. Şimdi efendim, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doktor Merve Akbaş bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gülür Hanım.
0: Şimdi benim heyecanlandığım bir kitap, roman dedim. Hemen şuradan başlayalım mı hocam? Kitabın arkasında Abdülhak Şinasi Hisar'ın hikaye dediği romanları diyor.
1: Evet.
0: Gerçekten bir hikaye havası var ama roman.
1: Evet. Bu tür tartışması yazıldığı devirde de zaten var. Çünkü alıştığımız roman havasında değil
0: Değil.
1: eser.
0: Evet.
1: Evet. Dikkat ederseniz 22 bölümden oluşuyor kitap ve bu 22 bölümün birbiriyle doğrudan
0: Alakası
1: bir
0: yok.
1: ilgisi de yok. Sanki akla gelenler, hatırlananlar,
0: Evet.
1: duyulanlar,
0: Not
1: işitilenler,
0: alınmış gibi hocam.
1: evet, aktarılmış gibi. Dolayısıyla bu devre kadar çok alıştığımız bir roman şekli değil, roman türünde değil. Abdülhak Şinasi Hisar, evet, bunu hikaye olarak adlandırıyor. Tabii bu devirde şöylesi bir şey de var. Halit Ziya Uşaklıgil'in hikaye adını verdiği eser, halbuki tahkiyeli metinleri, yani romanı anlatır. Şimdi bu kavram kargaşasına yol açacak bir şey belki. Evet, yani biz bugün öykü diye ayırmaya gayret ediyoruz ki en azından doğrudan bir edebi türe işaret etsin diye. Bilmem demek istediğimi anlatabildim mi rahatça. Burada aslında hikayeden kasıt da tahkiyeli bir metin. Ama eser ortaya çıktığında da, ilk basıldığında da şöylesi bir edebi tartışma çıkıyor. Bu eser 1941 yılında Ulus Gazetesi'nde önce tefrika ediliyor. Herhalde Haziran-Temmuz aylarında çok kısa zamanda tefrika ediliyor. Zaten küçük de bir eser biliyorsunuz. Hemen aynı yıl kitap haline getiriliyor. Ancak hakkındaki bu tartışmalar daha tefrika sürecinde başlıyor. Ve bunu edebi bir hadise olarak görüyorlar. Çünkü o zamana kadar alıştığımız roman türünün karşısında bir şey bu. Daha farklı bir şey ya da öyle söyleyeyim. Çünkü bildiğimiz romanlardaki gibi bir kronoloji takip eden ya da geriye dönüşlerle anlatılan, çok diyaloglarla örülmüş bir şey yok. Dikkat etmişsinizdir
0: Birbirini
1: belki siz
0: takip
1: de.
0: eden
1: Evet.
0: olaylar ya da sonunda ne olacak acaba dediğimiz bir durum yok
1: Durum
0: aslında.
1: yok. Evet. Çünkü sonu başından belli.

0: belli.
1: Evet.
0: Bir ölüm ilanıyla başlıyor
1: Evet.
0: kitap ve ölüm ilanı verilen kişi Fahim Bey'in kendisi.
1: Evet, doğru. Şimdi Fahim Bey ve biz hani böyle Abdülhak Şinasi Hisar deyince 1941 deyince hemen gözünüz korkmasın değerli dinleyenler. Gerçekten şimdi bir kere birazcık hocam eski Türkçe demek mi doğru? Yani asıl Türkçe mi demeliyiz? Çok güzel bir Türkçe metin var aslında önümüzde.
0: Kelime kadrosu itibariyle tabii bugünden bakınca günümüz Türkçesinden çekilmiş birçok kelime var. Ama cümle kuruluşu itibarıyla ya
1: Değil
0: da
1: mi?
0: o evet bizde
1: Anlatın.
0: bıraktığı lezzet itibarıyla gerçekten Abdülhak Şinasi Hisar'ın çok nefis bir Türkçesi var. Ben şunu fark ettim. Bu Fahim Bey ve bizi zannederim benim üçüncü okuyuşum oldu programdan
1: Gerçekten
0: önce. Evet. Olayları ya da işte kimin ne söylediğini Fahim Bey'le ilgili unutuyorsunuz mesela. Çünkü
1: evet.
0: daha çok hani anekdotlar gibi ya. En başında söylediğim gibi hani birisi bir şey söylemiş Fahim Bey'le ilgili ve onu naklediyor anlatıcı. Bunları unutuyorsunuz ama kitaptan aldığınız lezzeti unutmuyorsunuz. Bazı kitaplar böyledir. Fahim Bey ve biz de
1: Sevindim.
0: gerçekten
1: Çünkü
0: öyle bir
1: ben de
0: kitap.
1: şöyle diyorum yani şimdi hocam yayından önce okumalısınız bu kitabı dedi. Ama okuyorum dediğiniz gibi hani belli şeyler işte belki metinlerin başlıkları işte bir rüya gördüğünü ya da bir kıyafetle ilgili bir sıkı kaza yaşadığını bu ana şeyler kalıyor aklınızda ama dediğiniz gibi hani Fahim Bey'e ne olmuştu kim ne demişti? Ana şeyler kalmıyor aklınızda ama dediğiniz gibi okurken eğleniyorsunuz hocam.
0: Evet. İroniyi çok ustalıkla
1: İroni,
0: kullanıyor
1: evet.
0: hakikaten. Abdülhak Şinasi Hisar'ın işte 41'de yayınlanan bu romanı 43 yılında CHP'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir roman yarışması var. Aslında ilanı 1941'de, duyurusu 1941'de yapılıyor. 1943'te bu ödülü alıyor ve ödülü veren jüride o dönemin çok önemli otoriteleri var. Halit Ziya Uşaklıgil'in buna başkanlık ettiğini biliyoruz. Yahya Kemal, İbrahim Alaaddin Gövsa, Köprülü gibi isimler var. 25 kişiden oluşan bir jüri bu. Abdülhak Şinasi Hisar bu kitapla üçüncülük ödülünü alıyor. Ve önemli de bir oy alıyor aslında. Puan alıyor diyelim. Birincilik Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban'la. İkincisi de
1: Aa çok güzel.
0: evet ikincilik ödülü de Halide Edip Adıvar'ın. Şimdi Abdülhak Şinasi Hisar'ın artık romancı kimliğiyle tanıdığımız bu iki isim arasında üçüncülük alması çok mühim bir şey tabii çünkü ilk eser.
1: Evet.
0: Abdülhak Şinasi Hisar'ın ilk eseri bu.
1: Evet, şimdi Fahim Bey'e dönelim. Şimdi biz geçen hafta da Raif Efendi'yi
0: Evet,
1: konuşmuştuk.
0: onu anımsattı mı size doğrusu?
1: Evet hocam gerçekten şimdi böyle yalnız karakterler var. Başka kitaplardan da aklınıza gelecek. Yalnız demek doğru mu bilmiyorum. Nevi şahsına münhasır diyebiliriz belki.
0: Evet.
1: Raif Efendi gibi. Hani okurken geçen hafta da ya şöyle yapsaydı böyle niye bir sesini çıkarmamış? Niye şöyle yapmamış diyoruz ya. Burada da onu görüyoruz. Şimdi başka kitaplarda da düşünüyorum. Kesinlikle var. Yani Aylak Adam da var mesela. Birçok kitap yeni nesil yazarlardan Ayfer Tunç'un Aziz Bey Hadisesi'nde görüyoruz onu.
0: Evet.
1: Yalnız erkek karakterler. O da içinize işliyor. Şimdi Fahim Bey de biraz öyle. Aslında yalnız değil. Bir eşi var Saffet Hanım.
0: Evet.
1: Ama onun dışında genel olarak herkes tarafından zannediyorum tuhaf karşılanan bir
0: Evet.
1: karakter.
0: Tuhaf, deli, acayip.
1: Diyebiliriz.
0: Evet.
1: Ama anlatan kişi seviyor Fahim Bey'i.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Anlatıcı, evet, anlatıcı Fahim Bey'in bir arkadaşının oğlu aslında. Biz bütün Fahim Bey'le ilgili anlatılanları, bilinenleri ya bütün aslında romanı onun bakışından görüyoruz. Ve başında da söylediğim gibi çok az diyalog var eserde. Bu anlatıcı önce işte ölüm ilanı veriliyor. Sonra Fahim Bey'in babasının arkadaşı olduğunu söylüyor ve
1: İlk tanışmadan
0: evet ilk
1: başlıyor.
0: tanışmadan başlıyor. Ve ondan sonra babamın anlattıkları bölümüyle devam ediyor. Önce kendi babasının anlattıklarını aktarıyor. Sonra eseri belki işte aklımızda en kalıcı şeylerden birisi, bölümlerden birisi bu kıyafet meselesi. Esvaplara geçiyor. Fahim Bey Galatasaray Mektebi Sultanisi mezunu. Abdülhak Şinasi Hisar'ın da mezun olduğu bugünkü Galatasaray Lisesi aslında. Sonra hariciye de çalışmaya başlıyor. Ancak çalışma hayatında şöyle bir maaş yok. 3-5 kuruş dahi olsa bir para kazanmıyor. Ve babası da aslında

0: Fahim Bey'in iyi bir hayat kurmasını çok arzu ediyor. Bu sebeple babasına da aslında iyi bir gelirinin olduğunu göstermek için koskocaman bir konak kiralıyor. Ve işte babası o sırada rahatsız. Eve gelip gidenleri de hani onunla beraber gelecek kişileri de daha rahat yatırmak istiyor. Ve çok büyük bir konak tutuyor. Konağın odaları boş, eşya yok denecek kadar az, doldurulamayan bir ev var ortada. Ve
1: Kirayı
0: Fahim
1: zor
0: Bey
1: ödüyor.
0: kirayı zor ödüyor, borç harç içinde ve bir taraftan o boş odalarda keman çalıyor. Çok ilginç bir tasvir hakikaten bu, değil mi? Absürt geliyor çok düşününce. Daha sonra babası tabii iyileşemiyor ve vefat ediyor. Bu aşamada bir Londra'ya gidişi var
1: Evet.
0: Fahim Bey'in. Ve Londra'ya gittiği zaman Londra'daki önemli terzilerden birisinde kendisi için birkaç kat kıyafet diktiriyor. Aslında amacı birkaç kat kıyafet diktirmek sadece. Ancak burada bir yanlış anlaşılmayla koca bir gardırop
1: Geliyor.
0: hazırlanıyor kendisine. Ve bu defa ömrü boyunca neredeyse o kıyafetlerin parasını ödemeye çalışıyor. Ve artık yeni kıyafet almasına hiç gerek kalmıyor. Onları ters yüz ederek giyiyor.
1: Her şeyi kabullenen, hiçbir şeye itiraz etmeyen
0: Evet.
1: farklı bir karakter görüyoruz
0: Evet.
1: gerçekten.
0: Aynı zamanda insanlara yardım etmeyi de çok seven birisi ve çok kibar biri. Fahim Bey'i tanıyan herkes onun ne kadar kibar ve zarif biri olduğunu söylüyorlar aslında. Tabii Galatasaray Lisesi mezunu olduğu için dil biliyor, Fransızca biliyor, tercüme bürolarında çalışıyor. Bunu biliyoruz. Ancak hayalperest bir adam. Kitapta değinilen bu ince güzel şeylerden birisi de bence şu. Meşrutiyet yıllarında ki meşrutiyetin ilanından sonra Abdülhak Şinasi Hisar da Paris'ten İstanbul'a yeniden dönüyor. Meşrutiyetin ilanından önce Paris'te olduğunu biliyoruz onun. Jön Türklerle yakın görüştüğünü vesaire. Fahim Bey de ikinci meşrutiyetin ilanını takiben Prens Sabahattin'in bir düşüncesi var. Teşebbüsü şahsi. Bu dönemin fikir hareketleri içerisinde mutlaka o da anılır. Teşebbüsü şahsi nedir? Aslında bir girişimcilik. Yani kişinin bir sermaye ortaya koyarak ticari hayata atılması. Fahim Bey de bu fikre kapılarak bir ticari faaliyet elde etmeyi, ticari faaliyetle hayatını sürdürmeyi düşünüyor. Bir sermaye arayışında ama tabii başarısız, her defasında başarısız. Başarısız derken aslında kendi içinde başarılı gibi çünkü ümidini hiç yitirmiyor Fahim Bey. Ama bunların hiçbirisi hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Onun en önemli düşlerinden birisi de Bursa Ovası'nda pamuk yetiştirmek. Yine bunda da istediğini elde edemiyor. Ve birçok kimse kendisiyle alay da ediyor. Diyorlar ki yani bu kişiyle ne iş yapması? Hani oturulup konuşulmaz bile, ciddiye alınacak bir şey yok. Çünkü bu adam bir hayal dünyasında yaşıyor. Ama kendi içinde mutlu birisi. Evet.
1: Hatta bir büro kiralıyor hocam, değil
0: Evet,
1: mi?
0: evet.
1: Günümüz deyimiyle bir büro, yazıhane denilirdi, değil mi
0: Evet.
1: eskiden? Oranın kapıcısı da dalga geçiyor. Yani diyor ki içeride uyuyor bu adam.
0: Evet.
1: Ama o kendi çapında mutlu, öyle bir yazıhane açtığı için.
0: Evet, yazıhane açtığı için mutlu. Çünkü bir gün gerçekleştireceğini düşündüğü projesini ufak ufak bir çocuğun adeta bir oyun kurması gibi başlıyor. Hayali bir ticari faaliyet, hayali müşteriler, müşterilerden gelen hayali mektuplar, onlara yazılan yine hayali cevaplar ve derken zaten çevresi Fahim Bey'in artık delirdiğini düşünüyor. Çünkü ortada gerçek olan hiçbir şey yok.
1: Evet, ortada gerçek olan hiçbir şey yok. Kitabın ben de tam olarak sonuna gelmedim ama belki başarır düşüncesi de var benim kafamda. Ama şimdi yazarın da anlatan kişinin de bu arkadaşının olduğunun da gerçekten hatta kitaptaki tek bu kişiye olumlu bakan belki de o diyebiliriz.
0: Nadir kişilerden biri,
1: Evet,
0: evet.
1: ismi de yok zannediyorum, değil mi hocam?
0: Evet,
1: Yanlış
0: evet.
1: söylemeyeyim.
0: Yok, ismi belirsiz.
1: Şimdi kitapta ben şöyle gülümseyen surat koydum bir cümle var. Asıl şaşılacak olan şudur ki diyor, Fahim Bey böyle birçok helecanlar geçirdiği halde işinin reddolunmasından büyük bir sükutu hayale uğrayarak ümidini kaybetmiyor ve hep aynı yerde hep vazifesini yapmış, tecrübesini çoğaltmış, hep aynı vaziyette kendini takdir etmiş kalıyordu.
0: Evet.
1: Kendini de seven bir
0: Kendini
1: karakter Fahim Bey. Gerçekten öyle.
0: takdir ediyor ve bir yandan da aslında boş durmamış oluyor. Yani deneyimini artırmış oluyor
1: Evet.
0: hakikaten.
1: Denemekten
0: Londra'ya hiç
1: vazgeçmiyor.
0: asla. Aklıma bir şeyi getirmişti. Benim çocukluğumda TRT'de bir dizi vardı. Böyle okuldan döndüğüm zamanlara denk gelirdi. Ayrılsak da beraberiz. Orada bir

0: şey vardı, Recai karakteri.
1: Evet.
0: Yırttık abicim, yırttık diye bir onun klişe repliği
1: Ama hiç
0: vardı.
1: yırtamıyordu.
0: Hatırlarsanız, ama
1: Evet.
0: hiç yırtamıyordu. Fahim Bey de biraz aslında öyle, oradaki o Recai gibi yırtamıyor ama sürekli tırmalıyor. Bir şeyleri
1: Tırmanıyor.
0: evet elde etmeye çalışıyor. Eserde benim çok hoşuma giden şeylerden birisi de Fahim Bey'in aslında Arapça belagat kurallarına göre de adının doğru olmayışı.
1: Evet, o da
0: Fahim isminin.
1: ilginç.
0: Evet. Abdülhak Şinasi Hisar, Fatin Bey isminde bir tanıdığından hareketle bu eseri yazdığını, kaleme aldığını söylüyor. Ve karakterine Fahim Bey adını veriyor. Şimdi Süleyman Nazif'in Bursa'da bulunduğu bir sırada Fahim Bey ile Süleyman Nazif'i tanıştırmak istiyorlar ama o diyor ki ben mazurum, ismi yanlış bir adamla doğru dürüst görüşemem.

0: Öyle spot cümleler var ki ölümle ilgili,
1: Evet.
0: Fahim Bey'in kendisiyle ilgili, İstanbul'la ilgili, herhangi bir olaya, herhangi bir bakışla ilgili insanı hem gülümsetiyor hem de zihnine kazınıyor, nakşediyor. Mesela kitabın hemen başında bu ölüm ilanının peşine gelen şu paragraf beni hep aklımda kalmıştır. İşte ölünün cesedi üstüne atılan birkaç kürek toprak gibi hatırası üzerine kapanan birkaç satır. O ölüyü bilmeyenlerden bu yazıyı okuyanlar sanki ne duyarlar? Bir talihin Adem'e göçmesinden onunla alakası olmayan ne anlar? Bir faninin öldüğüne kimse şaşmaz ve kimse düşünmez ki o da kendisini ölümden bizim kendimizi sandığımız kadar uzak sanırdı. İnsanlar birbirlerinden uzun mesafelerle ayrılmış yıldızlar gibi kendi hususi boşlukları içinde dönen, hepsi yalnız, hepsi mahrem ve başkalarına kapalı birer dünyadır. Bir yıldız sönünce ondan uzaktakiler bir şey duymaz. Herkes ancak biraz kendi komşusuyla meşgul olur. Herkes ancak bir iki düşman için kin, ancak üç dört dost veya akraba için haset veya muhabbet ve ancak beş altı vücut ve ruh için bir zaaf, bir temayül veya bir aşk duyar ve beşeriyetin üst tarafı bize tamamen yabancı gibi karanlık kalır. İnsanın yalnızlığını ne kadar güzel bir metaforla anlatıyor, değil mi?
1: Evet, çok
0: Ya halbuki
1: haklısınız.
0: yıldız metaforu çok kullanılır. İşte gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, değil mi?
1: Evet.
0: Ama bunu ölüm üzerinden ve kişinin işte doğduğunda da öldüğünde de hep yalnız oluşundan bahsedişiyle bence çok akılda kalıcı, çok güzel ve dediğim gibi çok çok güzel, çok temiz bir Türkçe ile veriyor.
1: Evet, okumalarını tavsiye edelim o zaman dinleyenlerimizin. Fahim Bey ve biz, hani dedik ya, ismi bile yanlış yazılmış, farklı bir karakteri görüyoruz burada. Yani biz deniyor ama aslında gerçek etrafındaki kalabalık da katılarak anlatılıyor ama genelde o kişinin düşünceleriyle aktarılıyor. Herhalde onu tasdikleyen, onu seven ya da ondan etkilenen tek kişi de oymuş gibi anlıyoruz, değil mi
0: Biraz
1: hocam?
0: öyle bir hava var. Evet. Burada tabii belki şeyin de üzerine durmak gerekir. Fahim Bey ve biz. Peki biz kimiz?
1: Evet,
0: Fahim
1: ben de
0: Bey
1: orada.
0: ve onun hakkında söz
1: Konuşanlar,
0: söyleyenler,
1: değil mi?
0: konuşanlar. Evet.
1: Bu arada dedikodular da var.
0: Dedikodular da var tabii.
1: Evet.
0: Yani en sonuçta delirdiğini söylüyorlar. Mesela burada bir enişte var ki
1: Evet.
0: bu
1: O da
0: enişte daha
1: ilginç bir
0: sonra
1: karakter.
0: evet Abdülhak Şinasi Hisar'ın Çamlıca'daki eniştemiz kitabında konu
1: Aa.
0: edilen eniştedir. Evet yani Fahim Bey ve Biz aslında ikinci eseri de doğurur bir bakıma.
1: Aa, onu da okuyabiliriz yani. Evet, bir enişte karakteri var, kitapta vefat ediyor ama Fahim Bey'i baştan beri sevmeyen,
0: Evet.
1: asla tasdik etmeyen bir karakter olarak anlatıcı kişinin halasının eşiydi
0: Evet,
1: zannediyorum
0: evet.
1: hocam, eniştesi. Farklı bir karakter olarak o da geçiyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam, renk kattınız.
0: Ben
1: Şimdi
0: teşekkür ederim.
1: İşin tuhaf tarafı, şarkı listemizin son şarkısı da Bir Garip Yolcuyum. Yani onu dinleyerek de kapatalım. Fahim Bey aslında bir garip yolcu, bize öyle geldi. Hani baştan dedik ya, acayip, değişik, tuhaf dedik. Bir Garip Yolcu Fahim Bey, okumanızı tavsiye ediyoruz. Doktor Merve Akbaş bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Haftaya yine farklı bir kitapla burada olacağız inşallah Merve hocamla. Efendim, bugün noktayı koyduk. Yarın aynı saatte Türkiye saati 10'u 5 geçe burada olacağız. Sağlıkla buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyenler. Spikeriniz Sevda Türker'i. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'la telefonla görüştü. Gündemde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci vardı. Erdoğan, diplomatik adımların desteklenmesinin önemini bir kez daha vurguladı. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyine vurdu. Füze fırlatma rampalarının ve mayın döşemeye çalışan botların hedef alındığı açıklandı. Saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'sa İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da Hürmüz Boğazı her halükarda açık olmalı mesajı verdi. Tahran'sa Hürmüz konusunda geri adım atmıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkesin kalıcı barışa dönmesi için Türkiye'nin diplomatik adımları sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte kilit rol oynadığını vurguladı. Çelik, bütün kardeş ülkelerin bu siyasi iradeye destek vermesi son derece memnuniyet vericidir, dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir dedi, siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Çatışmanın CHP'lilerin kendi içinde olduğunu söyleyen Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yılın ardından 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek, Kurban Bayramı'nın 4. gününde partililerle bayramlaşacak. 1 Haziran'da ise parti meclisini toplayarak Merkez Yönetim Kurulu'nu belirleyecek. Gün boyu çalışmalarını evinde sürdüren Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden isimlerle yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Tebligatın ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel mesaisini mecliste sürdürdü. Özel'in meclisteki odasının girişindeki tabeladaki unvanı değiştirildi. CHP Grup Başkanı yazan tabela asıldı. Özgür Özel mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Grup Başkan Vekilleri ve MYK üyeleriyle yol haritasını ele aldı. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Fethiye ilçesi belediye başkanı Alim Karaca'ya yönelik silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. AK Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu. Partiler arası bayramlaşma bayramın ikinci günü yapılacak. AK Parti heyeti uzun bir aranın ardından CHP heyetiyle de bayramlaşacak. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı, kazada motokurye hayatını kaybetti. Yaklaşık 1,5 milyon Müslümanın kutsal topraklardaki hac yolculuğu başladı. Hacı adayları Arife gününün ilk saatlerinde Hazreti Muhammed'in veda hutbesini irade ettiği Arafat'taki Rahmet Tepesi'ne akın etti. Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentlerine son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu güneydeki ormanları da yangın çıkan fosfor bombasıyla vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptığı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridini hedef almaya devam ediyor. Son saldırılarda 6 Filistinli daha katledildi. Gazze'liler zor şartlar altında bayram hazırlığı yapmaya çalışıyor. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail güçleri çeşitli kentlere düzenlediği baskınlarda 7 Filistinliyi gözaltına aldı, bir genci bacağından vurdu. Filistinlilere ait tarım araçlarına ve traktörlere de el koydu. Haberleriniz.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Hatay, Çankırı, Gaziantep, Kilis çevreleri, Sakarya'nın güney ve doğusu, Denizli'nin güneyi, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Samsun ve Malatya 23, İstanbul ve Diyarbakır 25, İzmir 31, Afyonkarahisar 22, Adana 29, Kahramanmaraş 28, Antalya 27, Bolu ve Trabzon 21, Erzurum 17, Gaziantep 26, Van 16 derece.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sabah Ajansı.
1: Türkiye'de saatler 11'i 7 dakika geçerken Sabah Ajansı'nda canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yine sizlerleyiz. Bugün 26 Mayıs 2026 Salı. Bu mübarek Kurban Bayramı arifesinde bu özel günde her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Programı sizler için Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu hazırladı. Teknik masada Burak Hararoğlu sesimizi sizlerle buluşturuyor. Yayın şefimiz Serkan Oksal ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Saat 11.50'ye kadar yurttan ve dünya basınından gelişmelerle karşınızda olacağız. Programımıza ilk olarak Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Ardından dış basında öne çıkan haberleri aktaracağız. Ve bugünkü stüdyo konuğumuz Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özel Özcan bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
0: Türk basını.
1: Efendim basın turumuza ilk olarak Milliyet Gazetesi ile başlıyoruz. Milliyet Gazetesi manşetinde kılıçlar çekiliyor demiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan sonrası Özel 1 Haziran'da olağanüstü kurultayı toplamak için düğmeye basacak. Kurultayın yapılabilmesi için delegenin yarısından bir fazlasının imzası aranacak. Bir diğer haberimiz diplomatik adımlar desteklenmeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'la görüştü. Savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını vurgulayan Erdoğan, diplomatik adımların desteklenmesi önem arz ediyor. Türkiye olarak bölgemizdeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösteriyoruz mesajını verdi. Erdoğan, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda elden gelen desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti. Milliyet gazetesinden seçtiğimiz son haber, barış için İbrahim anlaşmaları şartı başlığı taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la kalıcı ateşkes sağlanması için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 6 ülkenin İsrail'le İbrahim anlaşmalarını imzalamasını talep etti. Trump, ya herkes için büyük bir anlaşma olacak ya da çatışmalar yeniden başlayacak dedi. İbrahim anlaşmaları, İsrail'le bazı Arap ülkeleri arasında ilişkileri tamamen normalleştirmek amacıyla imzalanan bir dizi ikili anlaşmaya verilen ortak isim.

Efendim sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet gazetesi A takımı için kolları sıvadı başlıklı haberle karşınızdayız. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yeni dönemine hızlı başlayacak. Öncelikle gündeminde A takımı da denilen yeni MYK'yı oluşturmak ve arınma komisyonu bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun 7-8 kişilik Merkez Yürütme Kurulu için çalışmalara başladığı öğrenildi. Sık sık vurgu yaptığı arınma çıkışıyla ilgili yakında önemli bir adım atacağı ve yolsuzluklarla mücadele komisyonu kuracağı konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun partinin en üst karar organı parti meclisini toplayıp toplamayacağı ise henüz net değil. Babalık beyni değiştiriyor. Nörobilim dalında yapılan yeni araştırmaya göre baba olunca erkeklerin beyninde hızlı bir değişim yaşanıyor. Doğumdan sonraki ilk haftalarda beynin görev, planlama ve bakım davranışlarını yöneten frontal ve parietal bölgeleri yeniden organize oluyor. Son haberimiz hava durumu. Bayramda yağmur yağacak. Bayramın ilk günü ülkenin büyük bölümünde yağmursuz geçecek. İkinci gün İstanbul dahil bazı şehirlerde bulutlu ve parçalı bulutlu hava olacak. Yağışlar görülecek. Cumartesi günü yağmur etkisini kaybedecek. Efendim birlikteliğimize Yeni Şafak Gazetesi ile devam ediyoruz. Yeni Şafak gazetesinden seçtiğimiz haber İsrail canavarlaşıyor tartışması. İsrail'deki yeni tartışma Cumhurbaşkanı Herzog'un yerleşimci terörünü eleştirip İsrail toplumunda canavarlaşma süreci yaşanıyor demesi oldu. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Herzog'un Cumhurbaşkanlığına layık olmadığını belirtti. Yahudi Gücü Milletvekili Yitzhak Reuser de açıklamanın İsraillerin yüzüne tükürmesini

0: Mekke anlamına geldiğini söyledi. Milyonlar Arafat'ta haccın en önemli rüknü olan vakfe için milyonlar Arafat'a akın etti. Bugünü Arafat'ta geçirecek hacı adayları geç saatlerde Müzdelife'ye inecek. Hacı adayları yarın sabah burada topladıkları taşları cemrelere atmak üzere Mina'ya çıkacak. Yeni Şafak gazetesinin son haberi, kayıp 13. parça bulundu. Gaziantep'teki Zeugma Müzesi'nde bugüne kadar 12 panel halinde sergilenen Çingene Kızı mozaiğinin kayıp 13. parçası Türkiye'ye getirildi. Kayıp eser, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir online müzayede evinde bulundu. Müjdeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy verdi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Efendim sırada Sabah Gazetesi var. Sabah Gazetesi'nin manşeti, minik yüreklerin bayram sevinci. İsrail'in soykırımı altında insanlık tarihinin en büyük acısını yaşayan Gazze'li çocuklar bir bayrama daha ateş altında giriyor. Türk Kızılay'ın uzattığı şefkat eli, direnişin çocuklarına bayram sevincini yeniden hatırlattı. Türkiye soykırım altında küçücük bedenlerine rağmen direnişleriyle dünyaya ders veren Filistinli çocukları yalnız bırakmadı. Türk Kızılay, savaşın ve açlığın gölgesinde bayramı karşılayan çocuklar için özel bir seferberlik başlattı. Neşeli Çocuklar projesiyle 1544 minik yüreğe dokundu. Yaşadıkları travmaları kısa süreliğine de olsa bir kenara bırakan çocuklar, Kızılay'ın getirdiği kıyafetlerden istediklerini seçerek bayramlıklarını giydi. Gönüllü ekipler, oyunlar ve çeşitli etkinliklerle onların bayram coşkusuna eşlik etti. İsrail bayramı kana buladı. Soykırım ordusu Kurban Bayramı öncesi Han Yunus'ta Filistinli sivillerin sığındığı Gais kampını vurdu. Helikopterden çadırlara açılan ateş sonucu biri 6 yaşında çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti. Gönül bağımız daim olsun. Emine Erdoğan 25 Mayıs Afrika gününü kutladı. Afrika'daki misafirperverliğin kendisini her zaman derinden etkilediğini belirten Emine Erdoğan, Afrikalı kardeşlerimizle aramızdaki gönül bağının daim olmasını diliyorum dedi.

Efendim son olarak akşam gazetesindeki haberleri aktaracağız. Barış gücü personeli 10 yılda yarıya indi. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün raporuna göre dünya genelindeki barış gücü personeli son 10 yılda yarıya indi. Rapora göre 31 Aralık 2025 itibarıyla dünyanın farklı bölgelerindeki barış operasyonlarında toplam 78.633 yabancı personel görev yaptı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, bunun 2016 yılına kıyasla %49 düşüş anlamına geldiğini ve 2000 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviye olduğunu bildirdi. Analistler en sert düşüşün 2025 yılında yaşandığını kaydetmişti. Kongo'da Ebola alarmı, Dünya Sağlık Örgütü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 900'den fazla şüpheli Ebola vakası tespit edildiğini belirtti. Genel Direktör Gebreyesus, salgının merkez üssü olan Ituri eyaletinde yaklaşık 5 milyon kişinin devam eden çatışmaların ortasında yaşadığına dikkati çekti. Her 4 kişiden birinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu aktardı. Dünya hayran kaldı. 8. Etnospor Kültür Festivali dünya medyasında geniş yer buldu. Reuters alanın yukarıdan çekilmiş bir görüntüsüne yer verip dünya kültürlerinin buluşma noktası notunu düştü. Özellikle Türk Cumhuriyetlerinde büyük ilgi gören etkinlikte yer alan ekipler ülkelerinde yaşadıkları güzel deneyimleri paylaştı. Katar Haber Ajansı da etkinlikte Katar Al Gannas topluluğunun yer aldığını hatırlattı.

0: dış basın.
1: İngiltere Uluslararası Haber Ajansı Reuters, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek, geçişlerden ücret alınmasının söz konusu olmadığını açıkladığını duyuruyor. Verilecek hizmetlerin belirli bir maliyet gerektirebileceğini ifade eden sözcü, bunun geçiş ücreti olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. ABD ile yürütülen müzakerelere de değinen İranlı yetkili, birçok konuda çerçeveye ulaşıldığını ancak bunun anlaşmanın yakın olduğu anlamına gelmediğini kaydetti. Sözcü ayrıca Lübnan'da

0: dahil tüm cephelerde çatışmaların sona ermesinin de olası bir anlaşmanın parçası olacağını ifade etti. İranlı öğrenciler haber ajansı ISNA'ya göre İran Dışişleri Bakanlığı Meclis İşlerinden Sorumlu Genel Müdürü Nushabadi, nükleer meseleler ve zenginleştirilmiş uranyum konusunun Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhütlerine bağlılığı karşılığında 60 günlük müzakere sürecinde inceleneceğini söyledi. Nushabadi, Tahran'la Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptıyla birlikte tarafların diğer meseleler hakkında nihai anlaşmaya varmak için 30 günlük bir süreye sahip olacağını ve bu sürenin 60 güne kadar uzatılabileceğini ifade etti. Nushabadi şunları kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhütlerine bağlılığı ve anlaşmanın birinci aşamasında ilerleme kaydedilmesi halinde İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve ABD kuvvetlerinin bölgeden çekilmesi karşılığında nükleer meseleler ve zenginleştirilmiş uranyum konusu 60 günlük müzakere sürecinde incelenecekti. İran'ın yarı resmi Fars haber ajansına göre İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Mecliste gerçekleştirilen oylamada 276 oyun 235'ini alan Kalibaf yeniden meclis başkanı oldu. Diğer adaylardan Naktali 29, Salari 7 oy alırken 5 oysa geçersiz sayıldı. Meclis Başkan Yardımcılığına ise 143 oy alan Erdebil Milletvekili Ali Nikzat'la 100 oy alan Hemedan Milletvekili Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. Milletvekili seçimlerinin 4 yılda bir yapıldığı İran'da Meclis Başkanlığı seçimleri ise her yıl düzenleniyor.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: İran Yargı Erkin'e bağlı Mizan Haber Ajansı'nın haberine göre İran'da son protestolar sırasında şiddetli eylemlerine liderlik ettiği ve terör eyleminde bulunduğu suçlamasıyla idama mahkum edilen bir kişinin cezasının infaz edildiği belirtildi. Abbas Ekberi Feyzabadi'nin idam cezası dün sabah erken saatlerde yerine getirildi. Haberde Feyzabadi'nin son protestolar sırasında İsfahan eyaletindeki şiddet olaylarına liderlik etmek, emniyet güçleriyle kamu binalarına yönelik saldırılar düzenlemekle suçlandığı ifade edildi.

0: Birleşik Krallık Ajansı Independent, Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 Ocak'ta düzenlediği gece baskınıyla Venezuela'dan kaçırdığı Maduro ve eşinin New York'a bağlı Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nden halka seslendiğini duyuruyor. Maduro, Hristiyanlıktaki en önemli bayramlardan biri olan Hamsin Yoğurtusu nedeniyle sosyal medya hesaplarından halkına umut, dayanışma, sevgi, saygı, yardımlaşma, birlik ve beraberlik mesajı vererek "Verdiğiniz büyük destek, ettiğiniz dualar ve gösterdiğiniz dayanışma için sizlere çok müteşekkiriz, her zaman sizinleyiz" ifadesini kullandı. Çin'in Xinhua Haber Ajansı'nın haberine göre Çin Su Kaynakları Bakanlığı ve Çin Meteorolojisi İdaresi ülkenin iç kesimlerindeki Anhui eyaletinin batısı ve Hubei eyaletinin doğusundaki yerleşimler için en yüksek uyarı seviyesi olan kırmızı alarmı ilan etti. Yetkililer bu bölgelerde yoğun sağanak nedeniyle dağ sularından kaynaklanan ani sel baskını tehlikesinin çok yüksek olduğu uyarısında bulundu. Bu arada bazı yerleşimler için de turuncu alarm ilan edildi, yerel yönetimlere gerçek zamanlı izleme ve önleyici tahliyeler yapmaları için talimat verildi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Almanya'nın Weltanschauung gazetesinin haberine göre ülkede vatandaşlık verilen kişi sayısının yeni bir rekor kırması bekleniyor. Geçen yıl en az 309.852 kişi Alman pasaportu aldı. Bu da 2024'te 291.955 olan vatandaşlığa kabul rekorunun geçildiği anlamına geliyor. Gazete söz konusu verileri 14 eyaletten elde etti. Kesin veriler açıklandığında 2025'te

vatandaşlık verilenlerin sayısının daha yüksek olması bekleniyor. Almanya'nın Doğu Çevreli Ajansı, Kıbrıs Rum yönetiminde yapılan genel seçimde Cumhurbaşkanı Christodoulidis'i destekleyen partilerin ağır darbe aldığını aktarıyor. 500 bin aşkın kayıtlı seçmenin yaklaşık 3'te 2'sinin sandığa gittiği seçimde Muhafazakar Parti Demokratik Seferberlik oyların yaklaşık %27'sini aldı. Komünist Emekçi Halkın İlerici Partisi %24'e yakın oy alırken aşırı sağcı Ulusal Halk Cephesi yaklaşık %11 oyla 3. oldu. Fransa'nın Euronews ajansı, İspanya'da polisin 17. yüzyıl Sevillalı ressam Lucas Valdés'e atfedilen oval formda iki çam pano üzerine yağlı boya eserini ele geçirdiğini belirtiyor. Sevilla'daki Venerable Rahipler Hastanesi'ne ait olan tabloların yaklaşık 96 yıldır kaybolduğu açıklandı. Soruşturma, 2025 yılı Eylül ayında Kültür Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlığı Kaçakçılığı Biriminin Sevilla Başpiskoposluğu'nun uyarısı üzerine harekete geçmesiyle başladı. Bir müzayede evi kataloğunda yer alan iki eserin Sevilla'daki Venerable Rahipler Hastanesi Kilisesi'nden çalınmış olabileceğinin polise bildirilmesiyle birlikte inceleme başlatıldı. Eserlerin birkaç gün sonra açık artırmaya çıkarılması planlanıyordu ve 1930'dan bu yana kaybolan iki tabloyla aynı özellikleri taşıyordu. Söz konusu iki tablo, Sevilla'daki Ibero Amerikan sergisinin ardından ortadan kaybolmuştu. Son olarak iki eser, geçen ayın 20'sinde Sevilla Başpiskoposluğuna teslim edildi.

Türkiye ve dünyada neler oluyor, hangi gelişmeler yaşanıyor? Türk ve dünya basını bu olayları sayfalarında nasıl değerlendiriyor? Uzman konuklar ve gazetecilerle yurtta ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirdiğimiz Sabah Ajansı programı, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda hafta içi her gün Türkiye saatiyle 11.05'te sizlerle.

0: Efendim programımızın başında da belirttiğimiz gibi bugünkü stüdyo konuğumuz Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özel Özcan bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Bu vesileyle sizin ve dinleyicilerimiz de bayramını erkenden kutlamış
0: Biz de
1: olayım.
0: şimdiden dinleyicilerimizin bayramını kutlayalım hocam. Teşekkür ederiz. Hocam ABD-İran hattında Trump'ın dün gece yaptığı açıklamalar vardı. İran'la kalıcı barışın sağlanması için bölge ülkelerinin İsrail ile İbrahim Anlaşması'nı imzalamasını talep etti. Hatta burada bir iki ülkenin katılmamak için bir nedeni olabilir ve bu kabul edilebilecektir şeklinde bir iki ülkeye de imtiyaz verdi. Bu pencereden baktığımızda ABD-İran hattındaki son hareketliliği nasıl okumak gerekir? Savaş barış arasında şu an sürecin neresindeyiz?
1: Evet, İbrahim anlaşmaları masaya geldiyse demek ki Amerika Birleşik Devletleri'nin burada sadece İran'la devam ettirdiği savaş değil, aynı zamanda İsrail'de bölgede güçlendirmeye yönelik adım attığını görüyoruz. Çünkü şu ana kadar biz sanki savaşta İran ve Amerika varmış gibi bir tablo çizildiğini gördük. İsrail sanki hiç yokmuş, İsrail denklemin içine değilmiş gibi bir hava oluşturuluyordu. Ama an itibariyle Trump'tan bu açıklama geldiyse büyük ihtimalle yakın dönemde farklı açıklamaları da görebiliriz diye düşünüyorum. Bunu söylememdeki en temel neden son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'nin ki İbrahim Anlaşmaları'nın en önemli imzacılarından biri diyebileceğimiz bir aktör doğrudan savaşa dahil olduğuna dair iddialar ortaya çıkmıştı. İsrail askerlerinin burada bulunduğu, İran'la devam eden savaş süreci içerisinde bunun bir parçası olduğuna dair. Bir yandan da Bahreyn var. Bahreyn de İbrahim Anlaşmaları'nı imzalamıştı. Yani masaya baktığımız zaman masada anlaşma sistemini Trump'ın gittikçe genişletmeye çalıştığını görüyoruz. Ve bence buradaki asıl kilit mesele İbrahim anlaşmalarıyla sadece normalleşme bağlamında değil, aynı zamanda yeni bir güvenlik mimarisi oluşturuyor.

0: oluşturma noktasında hareket edecek bu aktörler. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri şunu gördük ki İran bölge içerisinde tek başına hareket etmeyen bir aktör. Özellikle Çin ziyareti, Rusya-Çin görüşmesi bence bunun arka planını oluşturmuş oldu. Bir diğer nokta ise belki en önemli başlıklardan biri. Çok uzun süredir zaten Suudi Arabistan ve İsrail ilişkilerini normalleştirmeye çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Ama Suudi Arabistan Filistin konusu başta olmak üzere İsrail'le bu normalleşmeyi ve İbrahim anlaşmalarını onaylamıyordu. Şimdi buna ilişkin de adım atmaya çalıştıklarını görüyoruz. Hani burada bir iki devlet istisna tutulmuş acaba hangileri diye belki düşünmek
1: Evet.
0: gerekecek. Kendimizi de burada belki konumlandırmak gereken bir arka plan oluşuyor. Çünkü Trump Türkiye ile alakalı böyle çok önemli planlarından bahsediyor olsa da şunu görmek gerekiyor. Bugün Orta Doğu coğrafyasında Türkiye'nin olmadığı bir masa ya da Türkiye'nin olmadığı bir yeni güvenlik mimarisinin inşası zor. Ama bununla birlikte İbrahim anlaşmalarının da gerçekleşmesi çok zor diye düşünüyorum.
1: Evet. Hocam, dilerseniz Amerika-Küba gerilimiyle devam edelim. Geçen hafta Amerika Dışişleri Bakanı Rubio'nun Küba'yı ulusal güvenlik tehdidi olarak tanımlaması, hatta daha sonra Amerikan basınında bazı haberler vardı. Şöyle ki, İran'da istediği sonucu alamayan Trump, dış politikada tarihi zafer elde etmek amacıyla rotasını Küba'ya mı çevirdi şeklinde. Bütün bunlara baktığımızda soğuk savaş reflekslerinin geri döndüğünü mü görüyoruz? ABD'nin Latin Amerika politikasında yeniden sertleşme eğilimi görüyor musunuz? Bu yaklaşım bölge ülkelerini nasıl etkiler?
0: Amerika zaten Trump koltuğa oturduğundan bu yana herhalde inanılmaz derecede sert bir yaklaşım takip etmeye başladı. 1823 Monroe doktrininin şimdi Donroe doktrini diyorlar ama 21. yüzyıl versiyonuyla karşı karşıyayız. Yani şimdi Venezuela'da inanılmaz bir başarı elde ettiğini ilan etti Trump ve bunun üzerinden de karşımıza çıkan tablo esasında Venezuela benzeri bir İran süreci beklentisiydi ama İran'da gerçekten bu olmadı. Hani sizin de sorunuzda belirtmiş olduğunuz gibi buradaki temel durum Trump'ın beklentileriyle sahadakilerin birbirini tutmadığı gerçeği. Soğuk savaş güvenlik mantığının 21. yüzyıl jeopolitik versiyonunu görüyoruz biz bir yandan. 1960'ların tekrarı değil aslında. Hani Küba krizine düşünecek olursak o dönem içerisinde Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasında nükleer kullanımına kadar varacak bir restleşme vardı. Ama bugün bunu görmüyoruz fakat bir yandan da Küba son derece önemli bir aktör. Rusya'sından Çin'e kadar pek çok aktör Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya uyguladığı abluka ya da işte yaptırım diyeceğimiz süreç karşısında Küba'yı desteklediler ve desteklemeye devam ediyorlar. Peki şimdi Rubio'nun açıklamalarında hani bir tehdit, güvenlik tehdidi algısı nereden doğuyor diye bakmak gerekiyor. Buradaki en temel konu Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Latin Amerika coğrafyasında kendisiyle işbirliği içinde olan aktörleri görmek istemesi. Zaten Venezuela örneğin bundan gerçekleşti. Hani petrol evet son derece önemli, tatlı su kaynakları son derece önemli. Peki Küba'da ne var diye sormak gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani bu başlığın bir cevabı yok. Fakat temel istediği şey Amerika Birleşik Devletleri burada kendisiyle birlikte hareket eden işte Küba, Venezuela, Nikaragua gibi yönetimleri otoriter tehditler olarak algılıyor ve bunları değiştirip işbirliği içerisinde devam edebileceği yeni kanallar açmaya çalışıyor. Bunu da nasıl yapıyor? Yaptırımlar, ekonomik baskı, hatta askeri seçeneğin masada olduğunu söylüyor ama o zaman şunu sormak gerekecek. İran'da başarılı olamayan bir Amerika Birleşik Devletleri Küba'da nasıl başarılı olacak? Ya da Küba'daki beklentisi ne olacak? Çünkü Rusya ve Çin Venezuela'dan biraz daha farklı olarak bu kadar yardım yapıyorsa demek ki burada çok daha farklı bir denklem var karşımızda. Amerika doğrudan şu ana kadar bir aksiyon almadı ama şunu söyleyebiliriz ki bölge içerisinde eski dosyalar yeniden açılıyor. Soğuk Savaş dönemindeki başlıklar ya da işte 90'lardaki başlıklar yeniden ve yeniden
1: O
0: karşımıza
1: geçen haftaki
0: çıkıyor.
1: iddianameden de bahsediyorsunuz herhalde, Raul
0: Aynen,
1: Castro ile
0: kesinlikle.
1: alakalı. Evet.
0: Kesinlikle. Şimdi hal böyle olunca da bizim Küba hattını konuşurken İran hattını, Venezuela hattını dışlayabileceğimiz bir arka plan ya da Soğuk Savaş dönemi yenilgilerinin, travmalarının unutulacağı bir alanda yok. Ya Trump bunları tekrar tekrar yaşatan bir aktör konumuna geldi. Çünkü ben Küba'da özellikle şunu görüyorum. Sadece Küba üzerinde bir yaptırımı bugün için uygulamıyor. Geçmişin bedeli gibi uygulatmaya çalışıyor. Yani Soğuk Savaş dönemindeki o kırılmanın bugün bir şekilde telafisini yapmaya çalışıyor. İran'da da aynı şey var. 79'dan bu yana bu söylemler var diye söylüyor hem Rubio hem Hegseth. Ya yani şimdi baktığımızda o açıdan Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikası tamamen bugünü geçmişle harmanlayan şekilde ilerliyor. Küba konusu bence son derece kritik ama Küba'da Venezuela'daki gibi hareket edip aynı sonucu bekleyebilir mi? Ondan çok emin değilim tarihsel bağlamında düşünecek olursak.
1: Evet. Hocam, yine Trump'la devam etmek istiyorum.

0: Karadeniz'de yine geçtiğimiz haftalarda Polonya ve Almanya'daki Amerikan askerlerinin bir kısmını bölgeden çekeceğini belirten Trump yine çark ederek Polonya'ya ilave asker gönderme kararı aldı. Bunu açıklarken Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile olan ilişkilerini göz önünde bulundurarak böyle bir karar aldığını ileri sürdü. Trump'ın Polonya'ya ilave asker gönderme kararı NATO içinde nasıl karşılanır? Avrupa güvenlik mimarisi açısından bunun anlamı nedir? Ve son olarak ABD'nin Doğu Avrupa'daki askeri varlığını artırması Rusya tarafından nasıl karşılık bulur hocam?
1: Evet, şimdi ileri hatta konuşlanmış durumda diyebiliriz Trump açısından. Ama bir yandan da Almanya'dan ya da diğer Avrupalı aktörlerden de askerlerini çekme kararı aldı zaten. Bence bu da son derece önemli. Amerika Avrupa savunması genel bağlılığı değiştiriyor ya da öngörebilir noktaları değiştirmeye başladı desem hatalı olmayacak. Bir yandan da NATO genelinde zaten artık tam anlamıyla eskisi gibi okuyabileceğimiz bir işbirliği süreci de yok sanırım. Hani bu kırılganlıklar gittikçe su yüzüne çıkmaya başladı. Trump'ın beklentileri, Avrupalı aktörlerin beklentileri birbirini tamamen tutmuyor. Burada belki bu kırılganlık noktasına şunu da okumak gerekecek. Amerika Birleşik Devletleri Polonya'yı mı güçlendiriyor yoksa burada coğrafi olarak bir ön hat mı oluşturuyor kendine, bir lojistik merkez mi oluşturuyor? Şimdi Polonya son derece stratejik bir yer. Sadece işte Rusya açısından okumayalım, aynı zamanda Avrupa açısından da okumamız gereken bir başlık diye düşünüyorum. Hemen Romanya'da çok yakınında en büyük NATO üslerinden biri oluşturuluyordu. Bir yandan da bölge içerisinde özellikle son yıllarda bu Tayvan'ın çip kriziyle birlikte işte fason çip üretimi konusunda dünyanın en önemli gücü zaten, ama Tayvan-Çin gerginliği Amerika'nın yeni çip üretim merkezleri arayışına soktu kendisini ve Doğu Avrupa bunun için en dikkat çeken bölgelerden biri haline gelmeye başladı. Yani ben bu denklemi okurken sadece NATO bağlamında da okuyamıyorum bu
0: Evet.
1: nedenle. Bir diğer konuysa Avrupa ile bir yük paylaşımı istemediğini biliyoruz zaten Trump'ın. Avrupa'ya diyor ki ben diyor yük paylaşmak istemiyorum aslında. Sen diyor bana parasını ver, ben karşılığında korumayı yapayım. Ama Polonya ve Baltık açısından bu askeri güçlendirmeyi ben okurken hemen bir başlık daha açmak istiyorum. O da Kuzey Kutbu başlığı. Çok uzak gibi görünmemesi gerekiyor bence buradaki durumunda. Yarın öbür gün Trump ben bu askerlerin farklı bölgelere kaydırıyorum da diyebilir, Almanya'da olduğu gibi. Bir son başlık daha açayım bununla alakalı Polonya'dan bahsetmişken. Hafta sonu başlayan ki biz Rusya-Ukrayna cephesini belki çok uzun süredir konuşmuyorduk. Halbuki yaz ayları savaşın hızlandığı aylar haline geliyor ve an itibariyle bunu görmeye başladık. Rusya'nın Oreşnik füzesini kullanması son derece kritik. Çünkü bu şu ana kadar başlıksız kullanıldı diyebileceğimiz bir şey. Sadece onun hipersonik gücünden faydalandılar. Şimdi başlıkla birlikte kullanılması, yarın öbür gün acaba nükleer başlık kullanabilir mi? Ya da çoklu başlık kullanabilir mi soru işaretinde bence beraberinde geçiyor. Çünkü bugün Lavrov'un Rubio ile görüştüğüne dair iddialar da vardı. İşte Büyükelçilikteki ya da Amerikan vatandaşlarının geri çağrılmasını istemişler. O zaman bizim karşımıza ne çıkacak? Hayalet ülke olarak mı Ukrayna'yı okuyacağız? Hayalet şehirlerden oluşan bir ülkeyi mi okuyacağız? Bu da son derece kritik bir başlık. Sadece Rusya'nın saldırıları üzerinden değil, aynı zamanda NATO'nun Polonya kanadı madem bu kadar askerileşiyor, Belarus'un da Rusya tarafından askerileştirildiğini unutmamamız gereken bir denklem çıkıyor. Yani buradaki gidişat biraz endişe verici olmaya başladı diyebilirim. Çok sert söylemler havada uçuşmaya başladı. Biz zaten diyorum hep yaz aylarında aslında bunu görüyoruz ama sanki bu yıl biraz daha sert, sembollerin gerçek caydırıcılık bağlamlarının değiştiği bir süreç görüyoruz gibi geliyor.
0: Evet. Hocam isterseniz o dosyayı biraz açalım. Rusya-Ukrayna ile ilgili Ukrayna'nın Storobilsk saldırısı ve Rusya'nın Kiev'e balistik füze saldırısıyla karşılık vermesi savaşın yeni bir aşamaya geçtiğini mi gösteriyor? Son dönemde artan uzun menzilli saldırılar savaşın seyrini stratejik olarak değiştirecek sanki. Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çözüm ihtimali sizce giderek azalıyor mu? Tarafların mevcut pozisyonları neler söylüyor efendim?
1: İlk olarak konjonktürü okuyarak belki biraz yanıt vermek gerekiyor. Çünkü biz çok uzun süredir Rusya'dan aslında Ukrayna cephesiyle alakalı çok sert mesajları görmedik. Açıklamalar oluyordu ama doğrudan sahada bunu görmedik. Fakat Rusya'nın elini güçlendiren inanılmaz önemli yeni bir savaş alanı var karşımızda. O da İran. Hürmüz kapandığından bu yana enerji fiyatları arttı. Enerji fiyatlarının artması Rusya'nın en önemli gelir kalemini beslemek demek. Ve bu gelir kaleminde neyi besliyor? Günün sonunda savunma sanayi alanını besliyor. 2024 yılında Rusya şöyle bir adım attı. Sergey Shoigu'yu aldı, Belousov'u getirdi. Maliye ya da ekonomi konusunda uzman bir isim. Ne yaptı? Savunma sanayini özellikle daha ekonomik başlıklarla okumaya başladı. Ve dolayısıyla bu üretim alanını, üretim bandını değiştirmeye yönelik adımlar attı. Yani Rusya bugün sadece sahada başarılı olma konusunda değil, dış politikada da savunma sanayi alanında atılım sağlama konusunda ilerlemeye çalışıyor. Ve burada verilen mesajların hiçbiri sadece Ukrayna'ya verilen mesajlar değil, Batı'ya verilen mesajlar haline geldi. Rusya'nın zaten burada az önce de bahsettim, Oreşni'yi kullanması son derece önemli. Ukrayna üzerinde baskı oluşturuyor ama asıl mesajı Avrupa'ya veriyor. Şimdi hipersonik sistemlerden, hipersonik balistik füzelerden bahsediyoruz ve bunların menzilinin gittikçe böyle artacağı bir düzlem de bizim karşımıza çıkarıyor. Şu an çok belki doğru bir tabir de olmayacak ama Rusya Ukrayna topraklarında bu füzeyi deniyor, gönderiyor ve deniyor aslında. Neler yapabilir, ne kadar yıkıcı olabilir? Bunları görüyoruz maalesef ki hepimiz, işte savaşın en büyük sorunlarından biri bu. Ve Oreşni'nin kullanılması sadece hani Rusya-Ukrayna denklemi içerisinde değil, dediğim gibi Batı açısından da son derece önemli. Çünkü Avrupalı aktörler de bu füzenin ulaşabileceği alanları, menzilini, etkisini, kimi vurduğunu, nasıl vurduğunu okumakta zorlanacakları bir dönemdeler. Bir diğer konu, misilleme saldırılarıyla çerçeveleyen bir süreçten bahsediyoruz ama son dönemde sahada şöyle bir gelişme daha oldu özellikle. Rusya Ukrayna dronlarını sistemde kontrol etmeye başladı. Özellikle Ukrayna dronlarının ya da işte SİHA'larının Baltık ülkeleri üzerinden Rusya'ya geleceği haberleri ya da istihbarati paylaşımları sonrasında biz Baltık ülkelerinin üzerinde dronların düşürüldüğünü ya da olası drone saldırıların başladığı gibi haberleri görmeye başladık. Bu dronların her biri Ukrayna'ya ait. Rusya sadece sistemlerini bozuyor ve Baltık ülkelerini bu şekilde de tehdit ediyor. Yani algoritmaların devreye girdiği bir savaş cephesi daha bizim karşımızda. Şimdi böyle olunca Ukrayna'yı sadece tek başına okuyamıyoruz. Avrupa aktörlerini, özellikle Baltık aktörlerini de okuyoruz. Bu da bir önceki sorunuzla aslında birbirini
0: Evet.
1: besliyor. Polonya'da niye askeri anlamda bu kadar adım atılıyor? Niye bir anda biz yaz aylarında bunları görmeye başladık? Trump Rusya'yı destekliyor diye bir arka plan okuyoruz. Ama acaba bu bir destekleme mi? Sadece askerlerimi gönderdim ama hiçbir şey yapmayacağım beklentisi mi? Bunu da belki çok dikkatli okumak gerekecek. Yani Trump'ın ben günün sonunda sahada atacağı adımlarda tam kapasite çalışacağını da düşünemiyorum. Bir yandan Kiev hayalet şehre mi dönecek? Yani bu soruyu da sormak gerekiyor. Tamamen her iki aktör de birbirinin şehirlerini, merkezlerini hedef alıyorlar ve sivil can kaybı da artıyor burada. Askeri can kaybının zaten hangi noktada olduğunu artık düşünemiyoruz. Çünkü taraflar sürekli yanlış bilgilerle aslında manipüle etmeye çalışıyorlar sistemi. Ama 1,5-2 milyon civarında olduğunu biliyoruz. İnanılmaz rakamlar. Yani sanki böyle dünya savaşı takip eder gibi 4 yılı aşkın bir süredir bunu takip ediyoruz ki Birinci Dünya Savaşı 4 yıl sürmüştü. Yani bu açıdan ben masada bir uzlaşının olması gerektiğini düşünüyorum. Ama taraflar an itibariyle psikolojik olarak sahaya odaklanmış durumda. Bu da endişe verici bir süreç. Rusya son dönemde özellikle Ukrayna'nın saldırdığı yerler olarak Ukrayna topraklarını söylüyor. Yani Luhansk bölgesi Ukrayna'nın topraklarıydı ama Rusya kendisinin olarak algılayıp bunu o şekilde artık lanse etmeye başladığına göre demek ki sahada da belli başlıklar değişti. Yani burada bizim yapmamız gereken şey, Türkiye'nin arabuluculuğu sistemi içerisinden söylüyorum, bir an önce tarafların masada uzlaşacağı bir arka planın oluşturulması. Yoksa endişeli bir süreç, o nükleer psikolojik baskı ile birlikte daha da değişecek. Çünkü Rusya 2024'te yani bu psikolojik diyoruz ya, nükleer doktrini de değiştirmişti. Olası bir Belarus'a saldırı dahi Rusya'ya yapılmış sayılacak artık.
0: Evet. Hocam, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın açıklamaları vardı. Türkiye bağlantılı demir yolu açılımı Güney Kafkasya'da yeni bir dönemin başlangıcı olabilir mi? Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde ekonomik ve lojistik işbirlikleri ve siyasi normalleşmenin önünü açabilir mi? Gürcistan üzerinden açılan demir yolu hattının bölgesel ticaret ve enerji koridorları açısından önemi nedir? Kafkasya'daki bu yumuşama işaretleri Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine nasıl yansır?
1: Ben bu sürecin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Küçük teknik bir gelişme gibi düşünüyorlar belki ama bence Kafkasya içerisinde çok büyük bir jeopolitik dönüşümün sinyallerini veriyor diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye zaten 33 yıldır böyle kadük kalan, çalışmayan bir demir yolunu Ermenistan'la arasına açacağını söylemişti. Bunu Zengezur hattıyla ya da işte Orta Koridor'la birlikte bağlantılandırdığımızda aslında Hürmüz'ün etkisini de bir yandan görüyoruz diyebiliriz. Önümüzde çok önemli bir süreç süreç var. Güzergahlar, geçiş alanları, enerji merkezleri değişirken Türkiye'de Kafkasya üzerinden aslında yeni bir jeopolitik denklemin, yeni bir jeopolitik gelişimin merkezinde yer alan bir aktör Azerbaycan'la birlikte biz bu süreci 2. Karabağ Savaşı sonrası da belki başlattık desek hatalı olmayacak. Burada en önemli aktör Ermenistan'dı. Çünkü Ermenistan'ın ne yapacağına, ne yapmak istediğine karar vermesi gerekiyordu. İzolasyonist politikalar mı takip edecekti yoksa Türkiye ve Azerbaycan'la birlikte yeni bir geleceğe doğru mu hareket edecekti? Bence Ermenistan burada normal leşme odağında ilerleyerek en azından onlara dikte edilen tarihsel arka planları da değiştirmeye çalışıyor diyebilirim. Yani bugüne kadar bizim karşımıza hep gelen bağlamlar Azerbaycan'a karşı, Türkiye'ye karşı tamamen düşman söylemleri üzerine odaklanmışlardı. Ama şimdi bölgedeki güvenlik algıları, jeopolitik süreç değişmeye başladıkça ekonomik ve lojistik alanında işbirliğinin normalleştiği, yeni bir sürecin karşımıza çıktığı bağlamında görüyoruz. Dediğim gibi buradaki en temel konu belki şu başlıkla da okunması gerekiyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Kafkas coğrafyası üzerinde yarattığı etki, Türkiye'nin savunma sanayi alanı başta olmak üzere pek çok alanda yapmış olduğu atılımlar. Bunların her birini birleştirdiğimizde ne oluyor? Bütün coğrafya içerisinde yeni bir denklem, yeni bir güç perspektifi ortaya çıkıyor. Türkiye'de bunu işbirlikleri üzerinden, orta koridorun esnekliği üzerinden devam ettiriyor. Bu açıdan son derece değerli.
0: Hocam son olarak bugün haberlerde de vardı, onu da sormak istiyorum. ABD-İran arasındaki ateşkesin, özür dilerim, dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın dün güneyini vurdu. Füze fırlatma rampalarının ve mayın döşemeye çalışan botların hedef alındığı açıklandı. Saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği ileri sürüldü. ABD Başkanı Trump ise İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini bir kez daha belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da Hürmüz Boğazı her halükarda açık olmalı mesajını verdi. Tahran ise Hürmüz konusunda geri adım atmıyor. Bununla ilgili son olarak neler söylersiniz dünkü saldırılarla ilgili?
1: Tabii ki de aslında en baştaki konuya gelmiş oluyoruz belki de burada. Çünkü inanılmaz bir döngü içerisine girdik şu an. Yani İran'dan bahsediyoruz, Ukrayna-Rusya savaşından bahsediyoruz. Her biri birbirini doğrudan besleyen alanlar haline geldi maalesef. Çünkü çatışma alanlarının doğası zaten bu şekilde ilerliyor. Amerika Birleşik Devletleri dediğim gibi masada ne kadar ateşkesi istiyorum dese de aslında biz an itibariyle bunu çok da arzulamadığını da görüyoruz maalesef ki. Çünkü masaya İran'ı getirmek için genel baskısı hep saha üzerinden ilerleme kurgusuyla karşımıza çıkıyor. Keza İsrail de aynı şekilde bu yaklaşımla hareket ediyor. Bir de İran masasından bahsederken Lübnan ve Gazze masasını da birlikte okumak gerekiyor. Yani 3 masa birbirine bağlı ateşkes konusunda. Fakat gerek Amerika'nın yapmış olduğu son bu diplomatik hem askeri hamleler, gerek İsrail'in takip ettiği politikalar ki bence burada Sumut filosundan da belki ayrıca bahsetmek gerekecek. Evet. O da çok büyük bir kırılma yarattı diye düşünüyorum artık Avrupa'nın İsrail'e bakış konusunda. Özellikle Sumut filosundaki aktivistlere davranışla ilgili. Bu açıdan bizim karşımızdaki genel çerçeve aslında Orta Doğu coğrafyasında karşımıza çıkan tarafların konumlarının ve takip edeceği politikaların belirsizleşmeye başladığı bir durum ortaya çıkardı. Burada da Amerika Birleşik Devletleri'ne bakacak olsak Rubio'dan farklı bir açıklama geliyor. Trump'tan farklı bir açıklama geliyor. Biz eskiden sadece Trump'tan böyle karışık açıklamalar olduğunu gördük ama artık diğer aktörler de tam net çerçeve çizemiyorlar. İran konusunda evet Pakistan arabuluculuğunda devam eden bir masa var ama bu masa ne kadar etkili olacak? Bu masanın sonuçlarını ne kadar görebileceğiz? Bu çok büyük bir soru işareti. Az önce siz de aslında soruda belirttiniz. Bence buradaki en belki kırılmalardan biri Hürmüz'e odaklanıyoruz ama ikinci başlık uranyum zenginleştirilmesiyle alakalı. Şimdi İran'ın zenginleştirdiği uranyum meselesi son derece önemli. Bunu kim alacak? Daha öncesinde Rusya'nın alabileceği söylenmişti. Hatta şunu eklemem gerekiyor. Bundan yıllar önce ilk başta bu uranyum ve zenginleştirme ile alakalı nükleer başlık ortaya çıktığında Umman önemli aktörlerden biriydi. Arabuluculuğu zaten oradan gelmeye başlıyor. Ve bu arabuluculuk noktasında da İran'ın uranyum zenginleştirmesi için kullandığı belli maddeler ya da formüller var. bunların belli kotayı aşması durumunda Umman'a gönderildiğini biliyorduk. Şimdi yeniden acaba zenginleştirilmiş uranyum Umman'a mı gidecek, Rusya'ya mı gidecek, yoksa İran'da kalıp Amerika Birleşik Devletleri mi alacak? Yani bunun tam olarak çerçevesini çizilemediği bir nokta var. Bu açıdan masadan bir sonuç çıkabilmesi için Hürmüz ve nükleer başlık konusu tam anlamıyla çözülmeli. Ama tarafların bunu ne kadar çözeceği Amerika açısından belki doğrudan bir baskı unsuru haline gelse de İran açısından bir egemenlik sorunu olarak karşımıza çıkıyor.
0: Hocam çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınız için. Efendim Sabah Ajansı'nda bugün konuğumuz Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özel Özcan bizlerle birlikteydi. Kendisiyle gündemi ve gelişmeleri değerlendirdik. Yarın 11 haberlerinin ardından Sabah Ajansı'nda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün ünlü yönetmen Tim Burton'un en dokunaklı filmlerinden birinden söz edeceğiz. 2003 yapımı o eşsiz hayal gücü serüveni Büyük Balık. Film ömrü boyunca herkese akıl almaz masallar anlatan Edward Bloom'un hikayesini merkeze alır. Edward artık yolun sonuna gelmiştir. Ancak oğlu Will'le arası bu uydurma hikayeler yüzünden açıktır. Oğlu için babası sadece yalan söyleyen bir yabancıdır. Edward için ise o masallar hayatın zorluklarına katlanmanın ve dünyayı sevmenin tek yoludur. Edward geçmişini anlatmaya başladığında karşımıza devler, sirkler, cadılar ve uçsuz bucaksız çiçek tarlaları çıkar. Bu filmde her şey özellikle pırıl pırıl ve çok canlıdır. Edward'ın bir cadının gözünde kendi ölümünü görmesi ya da hayatının aşkını bulmak için zamanı durdurduğu o efsanevi sirk sahnesi, sinemanın da aslında bir hayal kurma sanatı olduğunu bizlere yeniden hatırlatır. Ancak bu renkli masalların altında çok daha insani bir durum yatar. Bir evladın babasını tüm tuhaflıklarıyla kabul etme mücadelesi. Will, babasının anlattığı devlerin ve büyük balıkların ardındaki gerçek adamı ararken, aslında gerçekliğin sadece yaşanılanlar değil, anlatılanlar olduğunu fark eder. Özetle Edward Bloom, dünyayı olduğu gibi değil, kendi hayal ettiği gibi görmeyi seçmiştir. Ona göre küçük bir akvaryumda yaşamak, büyük hayalleri olan bir adam için imkansızdır. Filmin sonunda anlarız ki, bir insan hikayelerini ne kadar çok anlatırsa, sonunda o hikayelerin kendisi olur. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'la telefonla görüştü. Gündemde ABD ile İran arasındaki müzakere süreci vardı. Erdoğan, diplomatik adımların desteklenmesinin önemini bir kez daha vurguladı. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. Füze fırlatma rampalarının ve mayın boşamaya çalışan botların hedef alındığı açıklandı. Saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği ileri sürüldü. ABD Başkanı Trump ise İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da Hürmüz Boğazı her halükarda açık olmalı mesajı verdi. Tahran ise Hürmüz konusunda geri adım atmıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkesin kalıcı barışa dönmesi için Türkiye'nin diplomatik adımları sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte kilit rol oynadığını vurguladı. Çelik, bütün kardeş ülkelerin bu siyasi iradeye destek vermesi son derece memnuniyet vericidir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir" diyerek siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Çatışmanın CHP'lilerin kendi içinde olduğunu söyleyen Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yılın ardından 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Kurban Bayramı'nın 4. gününde partililerle bayramlaşacak. 1 Haziran'da ise parti meclisini toplayarak Merkez Yönetim Kurulu'nu belirleyecek. Gün boyu çalışmalarını evinde sürdüren Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden isimlerle yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Tebligatın ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel mesaisini mecliste sürdürdü. Özel'in meclisteki odasının girişindeki tabeladaki unvanı değiştirildi, CHP Grup Başkanı Yasan tabela asıldı. Özgür Özel, mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Grup Başkan Vekilleri ve MYK üyeleriyle yol haritasını ele aldı. AK Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu. Partiler arası bayramlaşma bayramın ikinci günü yapılacak. AK Parti heyeti uzun bir aranın ardından CHP heyetiyle bayramlaşacak. Yaklaşık 1,5 milyon Müslümanın kutsal topraklardaki haç yolculuğu başladı. Hacı adayları Arife gününün ilk saatlerinde Hazreti Muhammed'in veda hutbesini irad ettiği Arafat'taki Rahmet Tepesi'ne akın etti. İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentlerine son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu güneydeki ormanları da yangın çıkaran fosfor bombasıyla vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptığı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. İsrail, Gazze şeridini de hedef almaya devam ediyor. Son saldırılarda 6 Filistinli daha katledildi. Gazzeliler zor şartlar altında bayram hazırlığı yapmaya çalışıyor. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail güçleri çeşitli kentlere düzenlediği baskınlarda 7 Filistinliyi gözaltına aldı. Bir genci bacağından vurdu. Filistinlilere ait tarım araçlarına ve traktörlere de el koydu. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 22, İstanbul 26, Saraybosna ve Bakü 23, Viyana 32, güneşli olmak üzere Üsküp 30, Lefkoşa 26, Kerkük 31, Stockholm 20, Sofya 25, güneşli olmak üzere Bern 32, Berlin 29, Brüksel 30, Kopenhag 20, Amsterdam 30, Paris 31, Tiran 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz. Thank you.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Doğadan Gelen Derman programıyla yine karşınızdayız. Programımızda bitkilerin gizemli ve şifa dolu dünyasına kapı aralıyor ve Türkiye florasında yetişen bitki türlerini her hafta sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Programı hazırlayan Hatice Ürün, program yapımcımız Nurettin Çetin, yapım yardımcımız Nilay Yazar Kan Keleş, teknik masada Mehmet Ayçiçeği sesimizi sizlerle buluşturuyor ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar, bu keyifli yolculukta Anadolu topraklarının ne denli büyük bir hazine olduğunu keşfetmeye devam ediyoruz. Daimi konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İrem Tatlıçankaya bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Doğadan gelen derman başlıyor.

0: Efendim teşbihte hata olmasın ama altın gibi bir bitkiyle başlıyoruz. Altın otu. Niye altın gibi dedik kıymetli dinleyenlerimiz? Dalından koparılmasına rağmen hemen solmayan, solduğunda bile altın sarısı rengini yitirmeyen ve faydaları saymakla bitmeyen bir bitki altın otu. Şimdi bu şifa dolu bitkiyi genel hatlarıyla hocamızdan dinliyoruz. Ardından sorularımızla devam edeceğiz.
1: Evet, bugün de yine çok güzel söylediğiniz gibi altın gibi bir bitkiyle başlıyoruz. Helikrizum türleri diyelim. Tabii farklı tür isimleri altında ben bugün size bahsetmek istiyorum helikrizumları. Plikatum'dan bahsedeceğiz, italikum'dan bahsedeceğiz, arenarium'dan bahsedeceğiz. Ama dediniz ki bana, ha neden her daim altın rengini görüyorsunuz veya bu bitkinin çiçekleri dökülmediğinden hatta kuruduktan sonra bile rengini koruduğundan ölmez çiçek olarak da adlandırılıyor. Anadolu ve Balkanlarda güçlü etnobotanik hafızası olan bir türdür. Az önce söylediğimiz gibi ölmez çiçek, altın otu ve

0: bazı yörelerde mantuvar gibi adlarla adlandırılan bir bitkidir. Kuruduktan sonra dahi rengini koruyan çiçek yapısıyla ilgilidir. Hatta bu nedenle de tarih boyunca yalnızca estetik amaçlı değil ki buna da değineceğim birazdan, sembolik değer nedeniyle de çok ilgi görmüştür. Kalıcılık, dayanıklık çağrışımı yapar. Ve Anadolu'da da yaygın dağılımı nedeniyle çok fazla kullanılan bitkilerden biridir. Tabii bu bitkinin Anadolu'da fazla bir kullanımı olduğu için de halk arasında gerek mide, gerek karaciğer, gerek böbrek taşı, gerek diyabet, hastalar her derde deva gibi de aslında bu bitkiyi kullanmışlar. Çok farklı alanlarda kullanıma eğilim göstermişler. Bazı saha araştırmalarından gastrointestinal sistemde yani mide bağırsak sisteminde etkili olduğu, hatta bazı kayıtlarda infertiliteye kadar etkili olabileceği, bazılarında soğuk algınlığı, safra karaciğer ekseniyle bağlantılı bir kullanım öne çıkmıştır. Bu da bize neyi göstermiş bu çeşitlilik? Bitkinin halk tıbbında sadece bir endikasyonda bir etkililikte sıkışmadığını, aksine çok amaçlı böyle bir evde kullanacak bir ilaç niteliği kazandırdığını düşündürmüştür. Dolayısıyla da aslında size daha önce bahsetmiştim, ben halk ilacı çalışmaları yapıyorum, etnobotanik çalışmalar yapıyorum.
1: Evet.
0: Köyleri gezdiğinizde bu bitkinin neredeyse hemen hemen evde böyle demetler halinde kurutulmuş şekillerini görebilirsiniz. Hem süs amaçlı kullanılmakta hem de bu bitki tedavi amaçlı olarak tercih edilmiştir.
1: Evet hocam, burada altın bitkisi programımızın başında da söyledik. Çiçekleri kuruduğunda da rengini koruması nedeniyle çiçekçilerin aranjman sırasında özellikle tercih ettikleri bir tür. Aynı zamanda ev, park ve bahçe dekorasyonunda da kullanımı tercih edilen bir bitkimiz.
0: Evet, bu bitki özellikle de dediğiniz gibi bütün evlerde ve normalde kendisi böyle çok canlı bir sarı rengine sahip olmakla beraber o formunu koruduğu için, çiçekler dökülmediği için, hatta böyle farklı sprey boyalarla da boyarlar, gerek mavi gerek yeşil, bir şekilde evlerde dekorasyon amacıyla süs bitkisi olarak da kullanılır. Tabii biz bitkileri gördüğümüzde, bu güzel çiçekleri gördüğümüzde estetik amacı tercih ediyoruz ama bu bitkinin en önemli kullanımı halk arasında hastalıklara karşı olanıdır. Ve bitkinin az önce de söylediğimiz gibi çiçek durumu kullanılır. İngilizce'de de everlasting flower deniyor. Yani hiçbir zaman solmayan, dökülmeyen ölmez çiçek ismi de oradan ileri geliyor. Tabii ki bitki flavonoidler açısından çok zengin bir bitki. Bir diğer taraftan ise uçucu yağlarınca zengin. Yani belki bir taraftan da hoş kokuları etkililikle beraber bu bileşiklerden ileri geliyor. Antienflamatuar, yani iltihaba karşı, enfeksiyonlara karşı, mikroorganizmalara karşı antibakteriyel, özellikle safra organımız üzerinde kolagog, koleritik etkili, spazmolitik etkili olarak kullanılmaktadır. Ancak bu bitkiden bugün konuşmak icap ettiğinde biz genel olarak halk tıbbında böbrek taşı düşürmede, böbrek iltihabında, ülser ve diyabette kullanımından daha çok söz etmemiz gerekir. Tabii ki hazımsızlık gibi, mide şişkinlikleri gibi sindirim sistemi problemlerinde de kullanılır. Ancak daha çoğunlukla idrar yolu enfeksiyonları, safra akışını arttırıcı ve iştah açıcı olarak bahsedebiliriz. Şimdi altın otu, hatırlarsanız yine bir programlarımızın başında geleneksel tababetten bahsetmiştik ve bir bitkinin halk arasında geleneksel olarak kullandığını ispat etme yöntemimiz geriye dönük 15 yıl boyunca halkın içinde kullanılıyor olduğunu literatür verileri, yayınlar, bibliyografik olarak kanıtlanmasından geçtiğini söylemiştik. İşte Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Türkiye'de de bu bitki en az 15 yıldır, ki zaten 30 yıla kadar varan bir kullanımı vardır ve bu kullanım gereksinimlerini karşıladığı için de bugün tıbbi ürünler, özellikle de geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin içeriğinde yer alan en önemli bitkilerden biridir. Tabii halk arasında kullanılıyor olması bu bitkinin öncelikli olarak çay şeklinde kullanılmasını gerektiriyor. Biliyorsunuz hep biz bunu konuşuyoruz, tıbbi çaylar diye. İnfüzyon ve dekoksiyon, yani hem demleme hem de kaynatma yöntemiyle 1,5 gram parçalanmış bitkisel drokları, o çiçekli kısımları üzerine 150-250 mililitre kadar soğuk su eklenebilir. Kaynatma yapılacaksa 10 dakika kadar kaynatılır ve taze hazırlanmış çay günde 2-3 defa yemeklerden 15-30 dakika önce içilir. Eğer demleme yapacaksak 3 gram tam veya parçalanmış halde bu çiçekli kısımlarını yine alıyoruz. Üzerine 150-200 mililitre kadar kaynamış su ilave ediyoruz. 10-15 dakika demledikten sonra, ki ben daha önce dinleyicilerimize de tam 100 derecede kaynamış değil de 80 dereceye kadar soğutulmuş su diye ifade etmiştim. Bunu yine hatırlatmak isterim. Bu suyu ilave edip demledikten sonra süzüp taze hazırlanmış çayını günde 1-3 defa yemeklerden 15-30 dakika önce içebilirler. Tabii ki uyarmamız gereken noktalar da olacak burada. Yine bu bitki daha önce sizlerle konuştuğumuz üzere papatyagiller, Asterese composta familyasının üyeleri, dolayısıyla alerjik reaksiyon gelişebilir. Buna hassasiyet gösteren kişiler bu bitkiyi kullanmakta biraz daha dikkatli olmalılar. 18 yaş altındaki çocuklar ve gençler bunu kullanmamalıdır. Safra artırıcı etkisi nedeniyle de safra kanalında tıkanıklık, safra kesesi taşları ve sarılıkta kullanılmamalıdır. Semptomlar 2 haftadan uzun sürerse kişi hekimine veya eczacısına danışmalıdır. 2 haftadan fazla kullanmamalıdır ve antiprotozoal etkili ilaçlarla beraber etkileşebileceğini de buradan dinleyicilerimize aktaralım.
1: Hocam altın otu ile ilgili son olarak altın otu terapötik özelliklere sahip bir bitkidir ve genellikle aromaterapi ve cilt bakımında kullanılan bir uçucu yağa sahip olduğu da biliniyor. Bu özellikleriyle ilgili neler söylersiniz?
0: Evet, şimdi ben bu sohbetimizin başında dedim ya, hangisinin uçucu yağı acaba kullanılıyor? İşte burada dikkat çekmem gereken konu bu türün plikatum olmadığıdır. Bu tür Helichrysum italicum türüdür ve bu bitkinin uçucu yağları çok kıymetlidir. Bugün hem Türkiye hem Avrupa pazarında elde edilen uçucu yağı oldukça yüksek miktarlara, çünkü çok nadir, daha doğrusu daha az miktarda elde edilir. İçerdiği bileşikler nedeniyle çok kıymetlidir. Aromaterapi diye sizinle daha önce konuşmuştuk, bu uçucu yağlarla yapılan tedavi sistemi. Burada kullanıldığı gibi asıl olarak sizin de bahsettiğiniz üzere cilt bakımında, anti aging dediğimiz yaşlanma karşıtı preparatlarda, gerek yüz kremleri, losyonları, jelleri veyahut da göz çevresindeki kırışıklıklar, en önemli özelliği hücre rejenerasyonunu arttırması, yani hücre yenilenmesinde çok kıymetli olduğudur. O nedenle bu bitki özellikle de cilt bakımlarında çok kıymetli, çok değerli, oldukça yüksek miktarlara satılan en önemli uçucu yağ bileşenlerini taşıyan bitkilerden biridir.
1: Değerli dinleyenler, Osmanlı ve Selçuklu devletlerinde güzel görüntüsünden dolayı Gül Ebru ismiyle anılan, daha sonraları değişime uğrayarak Türkiye'nin farklı bölgelerinde Gileboru, Girabolu, Gildar, Gilabba, Giligili, Gilebu, Giraboğlu şeklinde isimlendirilen Gileboru bitkisiyle söyleşimiz devam ediyor.

0: Geleneksel ve alternatif tedavi yaklaşımlarındaki yeriyle başlayalım dilerseniz hocam Gileborun'un. Neler söylersiniz?
1: Evet, bu bitki bizim için çok kıymetli. Neden olduğunu söyleyelim. Türkiye'de nadir olarak kendi ülkemizde yetişen ve sizin de söylediğiniz gibi geleneksel kullanımı oldukça yaygın olan bitkilerden biridir. Bu bitkinin meyveleri kullanılır. Meyveler böyle parlak, kırmızı renkte ve küre biçimindedir. Geleneksel dediğiniz için tam olarak nasıl yapıldığına dair bilgi vermek istiyorum. Meyveler üzerine su ilave edilip hava almayacak şekilde serin ve karanlık yerde 3 ay boyunca saklanmakta. Daha sonra bu zaman zarfında meyve olgunlaşmaya bağlı olarak böyle buruk tatta bir kısım düzelme meydana geliyor bitkide. Ve olgunlaşma ile meyveler eziliyor, ortaya çıkan posa 1'e 4 oranında sulandırılıp az miktar şeker eklenerek tüketim için hazırlanıyor.
0: Salamura şeklinde mi hocam bu?
1: Gibi diyelim yani salamura şeklinde
0: Tamam.
1: hazırlanıyor ve özellikle de belli bir yörede yani ülkemizde Kayseri ilimize özgü bir bitkidir.
0: Evet.
1: Ve siz de oraya gittiğinizde halk arasında böyle şerbet şeklinde
0: Lokantalarda bile ikram ediliyor hocam.
1: lokantalarda
0: Evet.
1: da böyle öz suyu şeklinde ve vitamince zengin de derler. Tabii ki bileşiklerin hani ayrıntılı olarak tabii ki burada

0: konuşacağız. Ancak çok fazla sunulan, tercih edilen, orada da gerek işte mide hazımsızlık problemlerinde de önemsenen bitkilerden biridir.
1: Hocam bu gileboru bitkisi geleneksel ve alternatif tedavi yöntemlerinde kullanılan bir bitki olarak yer alsa da zaman içerisinde ilaç sektöründe ham madde olarak da kullanılmaya başlanmış. Birçok faydası var ama önde gelen faydalarından bahsedelim dilerseniz.
0: Teşekkürler. Evet, bu bitkimizde bir önce konuştuğumuz bitki gibi idrar yolu enfeksiyonlarında, böbrek taşı problemlerinde tercih edilen en önemli bitkilerden biridir. İçeriğinde klorojenik asit dediğimiz bileşeni sekonder metaboliti oldukça yüksek oranda taşıyan bitkilerden biridir. Tabii beraberinde de diğer fenolik bileşikler olan kateşinler gibi, siyanidinler gibi bunların glikozitleriyle beraber pek çok sekonder metaboliti taşımaktadır. Hani konuştuk ya hazırlanışı sırasında böyle buruk bir tat meydana gelir diye. Eğer biz herhangi bir bitkiden böyle buruk bir tat alıyorsak, mesela hurmada da aynı tadı alırız, ayvada da aynı tadı alırız. Bilelim ki kateşin benzeri, antosiyanin benzeri bileşikleri taşıyorlar demektir. O buruk tat bize oradan gelir. Beraberinde de karbonhidrat yapısındaki polisakkaritleri taşıyan bir bitkidir. Burada meyvelerinden hazırlanan %2'lik, üçlük infüzyonlar, az önce konuştuğumuz hani demlemeler, hazırlama şekilleri günde 2-3 bardak şeklinde içilebilir. Meyve suyu halinde veya dediniz ya ilaç sektöründe yeri var mı diye. İşte daha önce de sizinle konuştuğumuz gibi bazı biyoaktif ve markör bileşikler üzerinden standardize edilmiş ekstreler halinde ilaç sektörüne giriyor. Burada da klorojenik asit üzerinden standardize edilmiş meyve ekstreleri halinde kullanılabilir. Böbrek taşı düşürmek amacıyla kullanılmaktadır. Diüretik etkilidir. Yani nedir? Diürezi arttırır, idrar atılımını arttırır. Yine size daha önceki programlarda söylediğim gibi bu tip bitkiler veya preparatları kullanırken çok fazla su ile de tüketilmesi gerekiyor ki bu diüretik etki ortaya çıksın, diürez olsun, yani idrar miktarı artsın. Tabii ki kısmen prostat rahatsızlığında, ancak temelde idrar yolu rahatsızlıklarında kullanılan bir bitkidir.
1: Hocam kırmızı renkli meyvelerin antioksidan özelliğini biliyoruz. Bu noktada kanser önleyici olarak kullanılabilir mi gileboru?
0: Evet, şimdi ben de her zaman şunu söylüyorum. Eğer bir meyve renkli ise mavi, mor, kırmızı, yani renkli bitkiler, meyveler muhakkak içeriğinde antioksidan etkisi yüksek olan antosiyanin grupları, fenolik bileşenler, kateşinler, bunları taşıyan bitkilerdir. Dolayısıyla vücudumuzdaki oksidatif stres veya ona sebep olan reaktif oksijen türevleri deriz. Bu tip türevlerin uzaklaştırılmasında herkes kendi bir avcı kadar gerek kuru meyveyi gerek bu bitkilerden elde edilen preparatları aldığı zaman genel iyileşme hali gösterebilirler. Yani bizim dış etkenlerden, işte UV ışınlarından, fotoyaşlanma deriz mesela, hücrelerimizin zayıflaması veya eskimesi veyahut da dışarıdan alacağımız herhangi bir genetik mutasyonlar, yapı bozulmalarında hep böyle antioksidan etkili bitkilerin, meyvelerin yenmesi istenir. Şimdi kanser nedir aslında temelde? Bir kronik enflamasyonun başladığı noktadır. Dolayısıyla kanser demesek bile kişilerin iyi olma hali, bir hastalığa yakalanmama durumu gibi genel iyi hallerini korumada, iyi beslenmede, diyetlerine dikkat etmede bu tip meyveleri, bitkileri yemelerini biz arzu ederiz. Tabii ki bu sadece kendi ülkemizde değil, Avrupa'da, Kuzey Amerika'da oldukça da iyi bilinen, etnobotanik olarak kullanımı, her şekilde tonik olarak kullanımı iyi bilinen bir bitki. Bu nedenle siz de hani kanserde önleyici olarak kullanılabilir mi diye duymuş olabilirsiniz. Tabii ki çalışmalar var, bilimsel yayınlar, her bitkinin her etkisine karşı çalışılmış oluyor. Ama kanıt niteliğinde olması, kanıta dayalı tedavi diyoruz ya,
1: Evet.
0: bunun için daha bitkileri konuşmakta, özellikle kanser için konuşmak için biraz daha zaman var diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: O nedenle sadece şimdilik oksidatif stres, gene anlamda bizim vücudumuza zarar veren bazı reaktif oksijen türevlerinin uzaklaştırılması dersek yeterli olabilir.
1: Hocam son olarak gileborunun besin içeriklerinden de bahseder misiniz?
0: Tabii ki gilebor şimdi az

0: Az önce söyledik ya, polisakkarit yapıları nedeniyle önemli, antosiyanin yapıları nedeniyle önemli, özellikle vitamin C kaynağı, karotenoidler yani bu renkli pigmentlerin olduğu bir bitkidir. Uçucu bileşenlerle ilişkilendirilir. Bu nedenle zaten antioksidan dedik, üriner sistemde enflamasyona karşı metabolik süreçlerde özellikle konumlandırılan en önemli bitkilerden biridir. Anadolu'da halk ilacı geleneği ile yerel fonksiyonel içecek kültürü türünün birleştiği çok önemli örneklerden biridir bu bitki.
1: Evet. Efendim bir diğer bitkimiz kırmızı kantaronla söyleşimiz devam ediyor.

0: Halk arasında acı ot ya da sadece kantaron olarak da bilinen bu bitki, pembe ve kırmızı çiçekleriyle de tanınıyor. Şifa kaynağı, alternatif tıp ve bitkisel tedavi yöntemleri içinde önemli de bir yere sahip. Kırmızı kantaronla ilgili neler söylersiniz hocam?
1: Evet, şimdi bu bitkimiz Centaurium eritrea, kırmızı kantaron olarak adlandırıyoruz. İngilizce'de de Centauri diye duyabilirsiniz ya da bazen bazı dinleyicilerimiz internetten araştırmak istiyorlar. O nedenle söylemek istedim. Bu bitkinin kurutulmuş, çiçekli, toprak üstü kısımları kullanılır ve dediğiniz gibi güzel böyle pembe kırmızı çiçekleri vardır. Şimdi bahsettiniz ya acı ot. Yani bu bitki aslında sekoiridoidler dediğimiz acı bileşikler sınıfında sivertamerin gibi, gensiyopikrozit gibi bazı bileşikleri taşır. İşte bu acı bileşikler nedeniyle de bu bitkiye acı ot deniyor. Ve daha önce size söylediğim bu markör bileşikler, bazı özel aktiviteden sorumlu olan bileşikler var bu bitkilerin içerisinde demiştik. Bu bileşik sivertamerin yüksek sıcaklıkta bozunduğunda araştırmacılar bir diğer taraftan bu bitkinin içerisindeki kısantonlar üzerine doğru da gitmişler. Yani şöyle genel olarak bakarsak sekoiridoidler, kısantonlar, organik asitler, fitosteroller gibi çok önemli bileşikleri taşıyan bir bitkidir. Nerede kullanılıyor peki? Hazımsızlıkta, hafif böyle mide bağırsak şikayetlerinde ve geçici iştah kaybında kullanılır. Biz eğer bir bitki acı bileşikleri taşıyorsa iştah arttırıcı olarak tonik özelliktedir deriz. İşte bu bitki de onlardan biridir. Bir diğer taraftan antimikrobiyal özellikleri, yani yine mikroorganizmalara karşı vücudumuzu savunabileceğimiz, kullanabileceğimiz en önemli bitkilerden biri. Fakat yeri şurasıdır. Üriner sistem enfeksiyonlarında ve böbrek taşını önlemek amacıyla kullanılan bitkidir. Bunun üzerine pek çok klinik çalışma yapılmıştır ve bu klinik çalışmalarda da farklı dozlarda, farklı kullanım uygulama alanlarıyla özellikle de doğrudan toz edilmiş bitkisel drop günde 3 defaya kadar 2 grama kadar alındığında veya demleme yoluyla tıbbi çay şeklinde 1 ila 4 gram parçalanmış toprak üstü, çiçekli toprak üstü kısımların üzerine 200 mililitre kadar kaynamış 80 dereceye kadar soğutulmuş su eklenip 15-20 dakika bekledikten sonra süzülüp taze hazırlanan çayın günde 4 defaya kadar içilmesiyle ve bir diğer taraftan da eczacılık alanında sıvı ekstreler, ten türler, yumuşak ekstreler biçiminde kullanılan bitkilerden biridir. Tabii her zaman bir uyarılarımız oluyor biliyorsunuz. Bu bitkiler çocuklarda, 18 yaş altı gençlerde kullanımı önerilmeyen bitkilerdir. Diğer diüretik bitkilerde olduğu gibi semptomlar 2 haftadan uzun sürerse hekim ya da eczacısına danışmalıdır hastalar. Ve iyileşme görülmesi için uzun süreli kullanım gerekmekte ve beraberinde yüksek miktarda su alımına dikkat etmeliler. Bitkilerin tabii ki aktif bileşenlerine karşı hassasiyet söz konusuysa buna karşı dikkatli olunmalıdır. Bir diğer taraftan da mide salgısını artırıcı etkisi olması nedeniyle de mide bağırsak ülseri olan kişiler kullanmamalıdır.
0: Hocam kırmızı kantarondan bahsetsek de mavi kantaron, sarı kantaron gibi de türleri var. Bu bitkilerin hepsi aynı mı? Farklı renkleri olması hangi türleri daha değerli kılıyor?
1: Evet, bu sorunuz o kadar yerinde oldu ki şimdi bakın lokal isminde bile kırmızı diyor, mavi diyor, sarı diyor. Demek ki bu bitkilerin birbirinden farklı bazı özellikleri var. Hatırlar mısınız geçen haftalarda sizinle sarı kantaronu konuşmuştuk ve
0: Evet.
1: demiştik ki Hypericum perforatum. Bakın bu Centaurea eritreum. Yani bu bitki Centaurium eritrea bitkisi Latince isim olarak diğer Hypericum perforatum'dan bambaşka, aynı cins bile değil bu bitkiler baktığınızda. Çok farklı türler. Demek ki isimlerinden de anlaşıldığı üzere farklı alanlarda kullanılan bitkiler. Sarı kantaronu şöyle bir kere daha hatırlayalım. Dedik ki biz bu bitkinin halk arasında bir zeytinyağında bekletilerek maserat demiştik, yağlı maserata hazırlanıyor ve yara yanık tedavisinde kullanılıyor demiştik. Oral olarak da alındığında mide ülserinde tercih edilebilir demiştik. Ve ne işe yarıyor burada? Güzel bir enflamasyon giderici ve yara yanıkta özellikle de açık yaralara nadir olarak kullanılan bitkilerden biridir. Bakın bu hazırlamış olduğunuz yağlı maserat sarı kantaronun. Ama kırmızı kantarona baktığınızda ya da mavi kantarona baktığınızda tonik bir özelliği var. Zaten siz yara ve yanık olan bölgeye sürdüğünüzde onu daha da şiddetlendirebilir bakın. Ve maalesef bu konunun uzmanı olmayan kişiler bu preparatları sadece kantaron yağı adı altında satıyorlar. Halbuki ben de şu anda dinleyicilerimizi uyarmak istiyorum ki sorsunlar, bu acaba nasıl bir kantaron yağı? Sarı kantaron ise ancak yara ve yanık tedavisinde kullanılabilir. Ve tabii ki doğadan da doğru toplamadıklarında halk bu bitkiyi toplar. Yaklaşık olarak üstten böyle aşağıda toprağa doğru dörtte üç kısmını keser, bir kavanozda zeytinyağında toplar ve renginin böyle turuncu parlak olması beklenir. Bunu göremediği zaman, bitkiyi de yanlış topladı ya, içine maalesef gıda katkı maddeleri koyarak renklendiriyorlar ve bunu sarı kantaron maseratı diye, yağı diye satıyorlar. Ben yine bu uyarıyı yapmak istiyorum. Lütfen işin ehli kişilerine bunu sorun. Ve halk arasında geleneksel olarak bu işi çok uzun süredir hazırlayan şifacı bir kültürümüz vardır. Onların bilgilerinin dışında diğer kantaron bitkilerinin, kırmızı veya mavi kantaron bitkisinin bu amaçla kullanılmaması gerektiğini bir kez daha belirtmiş olalım.
0: Hocam, verdiğiniz kıymetli bilgiler eşliğinde yine zaman çok çabuk geçti ve bir doğadan gelen dermanın daha sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Sevgili dinleyiciler, bugün altın otu, gileburu ve kırmızı kantaronu derledik sizler için. Önümüzdeki program tekrar bir arada olabilmek arzusuyla esen kalın.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinlediniz.
1: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde, daima sizinleyiz.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'la telefonla görüştü. Gündemde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci vardı. Erdoğan, diplomatik adımların desteklenmesinin önemini bir kez daha vurguladı. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. Füze fırlatma rampalarının ve mayın döşemeye çalışan botların hedef alındığı açıklandı. Saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da Hürmüz Boğazı her halükarda açık olmalı mesajını verdi. Tahran ise Hürmüz konusunda geri adım atmıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi için Türkiye'nin diplomatik adımları sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte kilit rol oynadığını vurguladı. Çelik, bütün kardeş ülkelerin bu siyasi iradeye destek vermesi son derece memnuniyet vericidir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir" diyerek siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Çatışmanın CHP'lilerin kendi içinde olduğunu söyleyen Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafına olmadığı vurgulandı. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yılın ardından 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Kurban Bayramı'nın 4. gününde partililerle bayramlaşacak. 1 Haziran'da ise parti meclisini toplayarak Merkez Yönetim Kurulu'nu belirleyecek. Gün boyu çalışmalarını evinde sürdüren Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden isimlerle yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Tebligatın ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel mesaisini mecliste sürdürdü. Özel'in meclisteki odasının girişindeki tabeladaki ünvanı değiştirildi, CHP Grup Başkanı yazan tabela asıldı. Özgür Özel, mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Grup Başkan Vekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle yol haritasını ele aldı. AK Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu. Partiler arası bayramlaşma bayramın ikinci günü yapılacak. AK Parti heyeti uzun bir aranın ardından CHP heyetiyle de bayramlaşacak. Yaklaşık 1,5 milyon Müslümanın kutsal topraklardaki hac yolculuğu başladı. Hacı adayları Arife gününün ilk saatlerinde Hazreti Muhammed'in veda hutbesini irad ettiği Arafat'taki Rahmet Tepesi'ne akın etti. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentlerine son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu güneydeki ormanları da yangın çıkaran fosfor bombasıyla vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. İsrail, Gazze şeridini de hedef almaya devam ediyor. Son saldırılarda 6 Filistinli daha katledildi. Gazzeliler zor şartlar altında bayram hazırlığı yapmaya çalışıyor. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail güçleri, çeşitli kentlere düzenlediği baskınlarda 7 Filistinliyi gözaltına aldı. Bir genci bacağından vurdu. Filistinlilere ait tarım araçlarına ve traktörlere de el koydu. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 22, İstanbul 26, Saraybosna ve Bakü 23, Viyana 32, Amsterdam ve Üsküp 30, Lefkoşa 26, Kerkük 31, Stockholm 20, Sofya 25, yine güneşli olmak üzere Bern 32, Berlin ve Tiran 29, Brüksel 30, Kopenhag 20, Paris 31 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Başka Haberler Merkezi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba, ben Miray Önsal. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Yapımcımız Murat Baran'la yarım saat boyunca sizleyiz. Bir haftanın ardından Mehmet Kancı ile gündemin kıyısında kalan fakat tüm dünyayı ilgilendiren haberleri konuşacağız. Merhaba Mehmet Kancı, bugün gündemimizde neler var, sizden alalım.
2: Evet Miray Önsal, bugün gündemimizde ağırlıklı olarak Eurovision şarkı yarışmasını, bu şarkı yarışmasının artık şarkı yarışması olmaktan çıkıp nasıl politik bir boyuta dönüştüğünü ve İsrail'in antisemitizm konforunu kullanarak Batı dünyasını nasıl suistimal ettiğini, insan hakları kavramını, uluslararası hukuk kavramını nasıl suistimal ettiğini konuşacağız. Tabii çıkış noktamız dediğim gibi Eurovision şarkı yarışması, ancak 2023'te Gazze'de başlattıkları soykırımı nasıl bir antisemitizm paketine sarıp dünyaya dayattıklarını, İsrail'in dayattığını da bu programda ele alacağız.
1: Son olarak Smut filosundan da son haberleri paylaşmaya çalışacağız vaktimiz yeterse. Şimdi 2026 2000'lerden beri en düşük katılımlı Eurovision oldu. Bunun nedeni elbette Filistin'e destek çağrılarıydı. Birçok ülke yarışmadan geri çekildi ve hatta Eurovision sürerken o zaman diliminde Gazze Savaşı'na yönelik belli destek belgeselleri paylaşıldı bazı ülkelerde. Tam Eurovision'la aynı saatlerde de.
2: Tabii başlıca talep şuydu. Özellikle spor alanında da bu vardı. Nasıl Rusya, Ukrayna Savaşı nedeniyle bir takım uluslararası organizasyonlarda ambargoya maruz kaldı, katılması engellendiyse, aynı şeyin İsrail'e de uygulanması isteniyor 2023 yılından bu yana. Ancak ne Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği ne de Eurovision şarkı yarışmasını düzenleyenler bu cesareti gösteremiyor.
1: Evet, Eurovision'da İsrail'in men edilmesi isteği çokça gelmesine rağmen, çokça protestolar olmasına rağmen Eurovision'da böyle bir şey yapılmadı. Fakat dediğiniz gibi Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya belirli yaptırımlar yapılmıştı. Ve çelişkili olma eleştirilerine maruz kaldı Eurovision.
2: Çifte standardın zirve noktasını izliyoruz her sene.
1: Şimdi peki 2026 Eurovision'da neler oldu? İsrail ikincilik kazandı yarışmada ve bu da yine oldukça tepkiyle karşılandı. Bu kadar halk oylamasında, tırnak içerisinde söylüyoruz, yüksek destek alması acaba

0: Gerçek miydi, değil miydi tartışmalarını da beraberinde getirdi. Burada İsrail'in özellikle kültür sanat gibi etkinliklerde nasıl yarışmaları domine ettiği, hatta kültür emperyalizmi diyebileceğimiz noktalara işi götürdüğünü de görüyoruz. Şimdi hangi ülkeler peki protesto etmişti? Onu da hemen aktaralım. İsrail'i protesto eden ve yarışmadan çekilen ülkeler İzlanda, İrlanda, İspanya, Hollanda ve Slovenya büyük tepki gösterdi. Ebu'ya İsrail konusunda baskı yapıldı. Zaten Türkiye yıllardır katılmıyor ama yine toplantılarda İsrail'in men edilmesi için çağrılarını da yeniledi. Zaten çok fazla sosyal medyada bile bu konuda baskı yapıldı Türkiye'den de İsrail'in yarışmada tutulmaması konusunda. Fakat İsrail yarışmada yer aldı ve ikinci olarak da tamamladı. İşte bu sebeple İsrail ve müzik lobisi tartışması da gelmeye başladı.
1: Bu sadece müzik lobisi değil Miray. Şunun altını çizmek lazım. Entertainment dediğimiz günümüzde artık sadece sanat değil, sanat eğlence sektörünün ne şekilde İsrail tarafından, Siyonizm tarafından domine edildiği farklı farklı gelişmelerle karşımıza çıkıyor. Mesela bunun ilk örneklerinden bir tanesi. Bugün Erevizyon'u konuşuyoruz ama oraya kadar beklemeye gerek yok. 2023 yılının 18-22 Ekim tarihlerinde 75.'si düzenlenecek Frankfurt Kitap Fuarı'nda Filistinli yazar Adanya Şibli'nin katılması engellenmişti kitap fuarını düzenleyenler tarafından. Ve bütün edebiyat dünyası neredeyse buna tepki göstermişti. Fakat Adanya Şibli'nin o Frankfurt Kitap Fuarı'na katılıp oradaki etkinlikleri, söyleşilerini yapması mümkün olmamıştı. Niye? Çünkü Şibli'nin katılımı engellenmişti. Özellikle Küçük Bir Ayrıntı adlı kitabı 1949 yılında İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli bir genç kadını konu alıyordu. Ve Şibli bu kitabı nedeniyle bunca ödül almış olmasına rağmen, çeşitli dünya dillerine çevrilmiş olmasına rağmen eserleri hemen harekete geçti. O antisemitizm konfor makinesi ve Şibli'nin Frankfurt Kitap Fuarı'nda konuşmasının önüne geçildi. Çünkü İsrail bugün aradan geçen 3 yılda neyin satışını yapıyor? Sanki Filistin sorunu 7 Ekim 2023'te başlamış gibi bir imajı dünyaya dayatmaya çalışıyor. İşte daha geride bıraktığımız günlerde 15 Mayıs günü Nekbe günü Filistinlerin 1948'den itibaren evlerinden sürülmesinin başlangıcıydı. İsrail bunlar konuşulsun istenmiyor. İsrail'in kurucu kadrosunun liderliğini yaptıkları Siyonist terör örgütlerinin Filistin köylerini basıp nasıl kadınları, çocukları, yaşlıları bundan 80 yıl önce katlettiğinin konuşulmasını istemiyor. Bunun yerine kendi dayattıkları bir kültür ajandası var. Onun dünya tarafından benimsenmesini istiyorlar.
0: Peki nasıl oluyor? Yani her alanda, bir kitap fuarında, bir şarkı yarışmasında neyi görüyoruz? Filistin'i dışlayıcı ve kendilerini böyle ön plana çıkartıcı bir durum görüyoruz, bir
1: Gündemleri var.
0: gündem görüyoruz ve hani bu nasıl olabiliyor diye biraz böyle baktığımızda aslında büyük sponsorlar, yayın hakları, reklam gelirleri ve diplomatik baskılar nedeniyle mesela Ebu'nun, Avrupa Yayıncılık Birliği'nin İsrail konusunda daha böyle tutuk davrandığını görüyoruz. Dolayısıyla hani her ne kadar biz işte bir kültürel yarışmayız vesaire deseler de aslında tamamen siyasi bir yarışma olduğu da bize gösteriliyor, tüm dünyaya gösteriliyor.
1: Çünkü konunun ekonomi boyutuyla eğlence boyutu,
0: İç
1: sanat
0: içe.
1: boyutu iç içe ve o ağı çok kapsamlı bir şekilde İsrail sadece 1948'den bu yana maksimalist politikalarıyla Orta Doğu'da yayılmayı hedeflememiş. Bu alanlarda da yayılma işini çok başarılı bir şekilde yürütmüş. Mesela Trump'ın en önde gelen sponsorlarından biri, onun seçim kampanyalarını destekleyenlerden bir tanesi bir iş kadını. Amerika Birleşik Devletleri'nde eşinin de kumarhaneleri var. Ve buradan gelen parayla Trump'ı destekliyorlar ve birinci başkanlık döneminde Trump'a verdiği paralar karşılığında neyi talep ediyor? Kudüs'ü diyor başkenti ilan edeceksin diyor.
0: Ne
1: Ve
0: kadar
1: bu da kabul görüyor.
0: farklı.
1: Yani Amerikan siyaseti, eğlence sektörü ve bunun bir ekonomisi var. Bu
0: Aynı
1: bir döngü.
0: zamanda eğlence sektörü dediğimiz şey de

0: ülkelere kültürel anlamda bir meşruiyet vermiyor mu? Yani hani yumuşak güç kavramı vardır ya.
1: Evet.
0: Hani her işte işgal ya da işte her yayılmacı politika silahla, savaşla olmaz. Aynı zamanda müzikle olur, işte filmlerle olur vesaire ve aslında bu gücü, yumuşak gücün İsrail'in sıkça kullanmaya çalıştığını, hatta baskı yaptığını, işte kuruluşları domine ettiğini de görüyoruz. Medyanın gücünü sıkça kullanmaya başvurduğunu da görüyoruz.
1: Şimdi kültür emperyalizmi dediğimiz zaman bunu sadece hamburger kültürünün dayatılması olarak görmemek lazım.
0: Evet.
1: 1960'lı yıllarda Hollywood'da bir film çekildi. Hatta çekildikten sonra gösterime girdikten sonra da Oscar'larda baya bir başarı kazandı. Hangi filmdi bu? Exodus filmi. Exodus filminin konusu neydi? İşte Avrupa'dan kaçan bir grup Yahudinin Filistin topraklarına ulaşmasının hikayesi anlatılıyordu ve o dönemin en popüler, en gelecek vaat eden yıldızları o filmde oynatılmıştı ki bunlardan biri Paul Newman'dı. Ve bu filmin Avrupa'da hala kalmaya devam eden veya dünyanın çeşitli yerlerindeki Yahudi toplulukları üzerinde çok ciddi bir etkisi oldu. Filistin topraklarına Yahudi göçünü tetikleyen faktörlerden bir tanesi olduğu kabul ediliyor o filmin. Exodus.
0: Yani Hollywood ve Batı medyasında ve sinema sektöründe İsrail anlatısının nasıl böyle ulvileştirildiğini de görüyoruz aslında, dediğiniz
1: Tabii
0: gibi, ve
1: aşama
0: bunu
1: aşama örülmüş bir şey bu. Yani bu bugünden yarına tesadüfen inşa edilmiş bir yapı değil.
0: bazı kampanyalar da yürütüyorlar, özellikle yani teknoloji sanat alanlarında, turizm üzerinde bir modern ülke imajı oluşturulması için Brand İsrail denilen mesela bir kampanyaları
1: Tabii
0: var onların.
1: vatandaş diplomasisini özellikle çok etkili bir şekilde kullanıyorlar. Ne olursa olsun kendi Siyonizm propagandalarını yapmayacak herhangi bir kişiyi dış dünyada tanıtmıyorlar, gezdirmiyorlar. Hollywood'da çok sayıda Siyonizm ile övünen insan var. Geçtiğimiz haftalarda bir medya patronundan bahsettik. Yani video platformların sahibi Almanya'da, Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli basın kuruluşlarının sahibi, patronu olan bu kişi, basın mensupları ancak Siyonizmi kabul eder, İsrail'i desteklerlerse benim kurumlarımda çalışabilir diye açıkça ifade ediyor. Bunu kabul etmeyen birinin benim markalarımda yeri yok diyor. Bunu söyleyen kişinin desteklediği İsrail bugüne kadar 235 Filistinli gazeteciyi ve medya çalışanını öldürdü.
0: Değil mi? Ne kadar acı bir tablo
1: Evet.
0: aslında. Şimdi gazetecilerden söz ettiniz. Mesela akademide de bu var. Yani üniversitelerde, düşünce kuruluşlarında, işte kültürel değişim programlarında vesaire. Hakikaten böyle ciddi manada bu lobiciliğin diyorum tırnak
1: Tekel.
0: içerisinde bir tekelleşme olduğunu da görüyoruz. Nitekim Filistin'e destek veren araştırmacılar, işte profesörler, doçentler Avrupa'da da Amerika'da da o kadar büyük zorluklarla karşılaştı ki bazıları işinden oldu hatta. Yani
1: Evet.
0: oralarda artık barındırmamaya gayret eden bir İsrail var. Ve dediğimiz gibi spor organizasyonlarında da yine bu ayrımcılığı görüyoruz ve en ufak bir eleştirinin de antisemitik olmakla
1: Tabii.
0: bir tutulduğu bir
1: Tabii.
0: dünyadayız.
1: Mesela
0: Yani
1: bunun son örneğini Barcelona Futbol Kulübü'nde görüyoruz.
0: evet, orada da Lamine Yamal, değil
1: Lamine
0: mi?
1: Yamal, evet Faslı.
0: Barcelona'nın genç futbolcusu Lamine Yamal, şampiyonluk kutlamalarında verdiği mesajla uluslararası tartışmanın merkezine oturdu. Peki ne yaptı Yamal? İspanya La Liga'nın şampiyonluğuna ulaşan Barcelona'nın kutlamalarında binlerce taraftarlar sokağa çıktı, bir kutlama havası vardı ve Yamal da ne yaptı? Kutlamalar sırasında takım otobüsünün üzerinde Filistin bayrağı salladı. 17 yaşındaki bu genç Filistin'e destek
1: Ve
0: verdi. Filistin bayrağı
1: kendi
0: salladı.
1: teknik direktörü Hansi Flick başta olmak üzere çok ciddi bir kesimin tepkilerine yol açtı.
0: İsrail Savunma Bakanı bile
1: Tabii
0: tepki
1: ki
0: verdi.
1: gündemine yani o İsrail
0: Evet.
1: Savunma Bakanı zaten meczup kişiliğiyle ün salmış bir insan. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez Yamal'a gösterilen tepkiler karşısında bu tavra tepki gösterenler akıllarını kaybetmişlerdir demek zorunda kaldı. Ayrıca şunu da söyleyeyim, Almanya'da alınan son kararlar doğrultusunda Yamal eğer Almanya'da oynadığı takımda mesela Bayern Münih'te şampiyon olsa ve bu davranışı sergilese hapse bile girebilirdi.
0: Evet.
1: Çünkü Almanya'nın son getirdiği antisemitizm
0: yasal.
1: gerekçesi altında aldığı yasal önlemler Filistin'in savunabileceğiniz her türlü sembol nedeniyle hapse girmenizin yolunu açıyor.
0: Ya bu çok enteresan. Mesela İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Yamal'ı nefret söylemini törüklemekle suçladığı
1: Tabii
0: bir
1: ki.
0: haber bu. Yani hani nefret söylemi bir bayrak sallamakla mı oluyor? Bunu
1: Yani
0: anlamış değilim.
1: idam cezasını geri getirenler nefret
0: Evet.
1: içermiyorlar. Onlar nefretten muaf.
0: Hı.
1: Ama veya işte gülerek bir idam sehpasının önünde videolar çeken bir hükümetin bakanı son derece normal. Ama 17 yaşında Filistin'e destek veren bir futbolcu Filistin bayrağı açtığı için nefret söyleminin başındaki insan oluyor.
0: Bir de mesela Almanya dediniz. Alman iç istihbarat raporu vardı geçen hafta ve orada örnek veriyorum işte Filistin'e destek sembollerinden karpuzun sanki bir suç unsuru gibi
1: Tabii
0: olduğu.
1: Almanya'daki suç unsurları arasında bu da var artık.
0: Evet,
1: Bu da
0: işte
1: var.
0: kırmızı bir üçgenin farklı bir terör örgütü hedefi şeklinde nitelendirildi. Yani
1: Tabii.
0: Filistin'e destek
1: Tabii.
0: vermek için kullanılan
1: Tabii.
0: sembollerin
1: Bunlar
0: terörize edildiği, kriminalize edildiği bir
1: bunlar
0: dünyadayız.
1: ne uğruna yapılıyor tabii şuna bakmak lazım. Şimdi İsrail 29 Nisan gecesi Sumud filosuna Girit açıklarında müdahale etti.
0: Hı.
1: Ve Mayıs ayına geldiğimizde de 18 Mayıs'ta da Güney Kıbrıs Rum yönetiminin kontrolü altındaki alanlarda ona yakın alanlarda yine Sumud filosuna ikinci müdahaleyi gerçekleştirdi. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan İsrail tarafından oradan alacakları silah sistemleri ve mühimmatla satın alındılar. Almanya neyle satın alındı? Son kalemi söyleyeyim. Almanya hükümeti uçak yakıtı krizi malum gündemde Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle Almanya İsrail'den uçak yakıtı almak için anlaşma imzalamış.
0: Yani
1: Yani
0: aslında
1: İsrail eğlence sektörünü olduğu gibi ülkeleri de hükümetleri de satın alıyor.
0: Evet.
1: Ücreti mukabilinde çıkarılıyor bu yasalar. Bu antisemitizm oyunu ücreti mukabilinde oynanan bir oyun.
0: Şimdi bir de Berlin Film Festivali, Berlin Uluslararası Film Festivali'nde de yine İsrail'in yaptığı baskılar gündeme gelmişti. Oraya da bir değinmek istiyorum. Çünkü Gazze konusunda konuşan bazı yönetmenler ve sanatçılar yoğun baskı gördüklerini söyledi. Ve hatta sessizlik de gündem oldu. Bazı yönetmenlerin sessiz kalması vesaire. O yüzden bazı sanatçılar kendi kendilerine zaten bir kontrol altında hissettiklerini söyledi. Yani otokontrol oluştuğunu savundu bazı sanatçılar. Ve bu dediğiniz gibi antisemitizm hassasiyeti nedeniyle sanki oluyormuş gibi bir izlenim verildi. Halbuki insan haklarından yana olmak, mazlumların hakkını, yaşam hakkını savunabilmek, orada olanlara soykırım diyebilmek, hani antisemitik bir söylenmiş. İşte bu da gerçekten büyük bir soru işareti
1: Mesela
0: ve
1: Amerikalı Yahudi akademisyen Mersheimer'ın bir tespiti var. Filistinlilerin zalim olduğu senaryosu üzerinden ahlaki üstünlük kurma senaryosu diyor buna. İsrail'in yaptıklarına.
0: Evet, çok güzel bir tanımlama olmuş
1: Yani
0: gerçekten.
1: tekrar edeyim. Filistinlilerin zalim olduğu senaryosu üzerinden ahlaki üstünlük kurma senaryosu.
0: Yani kendileri bir senaryoyu üretiyor, yazıyor ve tüm dünyanın buna uygun şekilde hareket etmesini istiyor. Karşı gelinmesini istemiyor. Aksi takdirde karşı çıkarsanız da
1: Karşı
0: ekonomik yaptırımlar, uluslararası kuruluşlarda...
1: çıkarsanız birinci aşamada doğrudan o ülkenin siyasilerine yönelik Epstein dosyaları gündeme geliyor.
0: Evet,
1: Şimdi
0: doğru.
1: Epstein diye bir adam vardı. Epstein denen adamın ne olduğu sadece buzdağının belki denizin üzerinde görünen yüzünü görebildik ama o görünen yüzü bize ne diyor? Şunu söylüyor. Epstein diye bir adam icat edildi. Son derece sıradan bir adamdı. Bir resim öğretmeni ya da matematik öğretmeni miydi? Bu adam birkaç yıl içerisinde yüzlerce milyon dolarlık bir servetin sahibi oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde en etkili şirket yöneticilerine, sahiplerine ve siyasetçilere ulaşabilir bir hale geldi. Daha sonra da 18 yaşından küçük genç kızların kullanıldığı bir fuhuş çetesiyle bir şantaj ağı oluşturdu. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, bu Avrupa'da da çalışmış bir şantaj ağı. Hatta Avrupa monarşilerinin içine de sızmış bir şantaj ağından bahsediyoruz. İngiltere tahtında kraliyet ailesinin üyelerinden biri bütün haklarından mahrum edildi bu ilişkileri ortaya çıkınca. Şimdi bu ilişkiler ağıyla neler yapıldı, neler yaptırıldı artık yani tahmin etmek mümkün değil.
0: Yani sadece dışlanmakla sınanmıyorsunuz İsrail karşıtıysanız. Aslında yıllardır

0: kurulmuş bir ağ var ve sizi
1: Evet.
0: kontrol etmek için
1: Tabii.
0: üretilmiş, uydurulmuş sistemler,
1: Şimdi
0: yöntemler
1: mesela
0: konuşuluyor.
1: Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Hristodulidis aleyhinde bir takım yolsuzluk dosyaları ortaya çıktı bundan 3-4 ay önce. Sonra o yolsuzluk dosyaları aniden kesildi. Neleri görmeye başladık biz? Larnaka yakınlarındaki bir köy komple İsrail'e satılmış. Hatta İsrail o köydeki kiliseye Rumların gelmesini engellemeye başlayacak kadar satın almış o toprakları. Şimdi bu nasıl oluyor? Hristodulidis bunu ne uğruna buna izin veriyor? Demek ki kendisi aleyhinde nasıl bir dosya varsa İsrail'in elinde yani topraklarını bir köyü komple İsrail'e satmayı kabul edecek hale geliyor.
0: Burada sanki işte insanları kontrol edebilmek için ilmek ilmek örülmüş,
1: Tabii
0: değil
1: ki.
0: mi? Temelleri çok önceden atılmış bir takım adımlar da var ve işte bu çok sinsice ve çok ürpertici bir şey
1: Kesinlikle.
0: gerçekten.
1: Mesela şimdi işte İsrail bir Filistin bayrağı sallayanı antisemitik olmakla, nefret suçu yaymakla suçluyor. Ben normal medyada rastlanamayacak bazı haberleri hatırlatayım isterseniz. Birinci İntifada Filistin topraklarında 1987-1991 arası. İsrail o yıllarda Filistin halkı ayaklanmıştı. İsrail'e karşı özellikle çocuklar sokaklardaydı. Şimdi bugün olduğu gibi BBC'nin bir haberine göre, araştırmasına göre en az 200 Filistinli çocuğun kafalarından İsrail keskin nişancıları tarafından öldürüldüğü son 2023'ten bu yana ispatlanmış vaziyette. Delillendirilmiş 200 vaka var. O yıllarda İsrail henüz uluslararası hukuk ayakta olduğu için çocuklara bunu yapamıyordu. Ne yapıyordu? Birinci intifada sırasında İsrail ordusu askerlerine kalın sopalar dağıtılmış ve Filistinli çocukların kemiklerini kırmaları talimatı verilmiş.
0: İnanamıyorum.
1: Save the Children örgütü İsveç şubesine göre Mayıs 1990'daki 1000 sayfalık rapora göre 2 yılda 23.600 ila 29.900 arasında çocuk darp nedeniyle tıbbi müdahale görmüş. Bu çocukların 1/3'ü 10 yaşın altında, 1/5'i 5 ya da daha küçük yaştaydı.
0: Yani bu insan haklarına aykırılık ya da
1: Değil, bu nefret değil.
0: nefret söyle
1: Tabii
0: nefret
1: nefret değil,
0: hareketleri
1: nefret
0: değil,
1: değil.
0: ama bir bayrak
1: Evet,
0: sallamak nefret.
1: 2007 yılının Mart ayında İsrail'de bir anket yapılıyor. İsrailli Yahudilerin %55'i etnik ayrım uygulanmasını savunuyor. Bakın 2007 yılı. Netanyahu'ya bağlı değil bu olaylar. İsrail toplumunun bir kısmı hasta, tedavi görmesi gerekiyor. Bu yine ankete katılanların %75'i Araplarla aynı apartmanda yaşamak istemediklerini söylemişler. Bu da nefret değil, değil mi? İsrail Demokrasi Enstitüsü 2003 yılı araştırmasına göre daha geriye gidiyoruz. İsraillilerin %53'ü Araplarla tam eşitliğe hayır diyor. %70'i siyasi kararların Yahudi çoğunluk tarafından alınması gerektiğini savunuyor. Yani
0: Yani
1: bunları ama bu haberleri biz medyada görebiliyor muyuz?
0: hayır.
1: Görebildik mi bundan 20 yıl önce? Hayır, göremedik.
0: Şimdi çok yoğun bir ırkçılık ve ayrımcılık olduğunu görüyoruz İsrail kanadından
1: Evet.
0: baktığımızda, ama tam tersi dünyayı işte ayrımcılıkla suçlayan ve
1: Evet.
0: sürekli kendilerinin
1: Kendi
0: mağdur
1: mağdur
0: olduğu
1: olduğunu
0: bir
1: kurgulayan.
0: kurgudan aslında söz etmeye devam ediyoruz. Şimdi tabii çok fazla tepki de geliyor. Dediğimiz gibi işte Pedro Sanchez, nitekim çok tepki veren isimler arasında Sumut filosu vardı bir de.
1: Evet.
0: Ona da değinmek istiyorum. İsrail güçleri Gazze'ye yardım götürmeye çalışan küresel Sumut filosuna da uluslararası sularda müdahale etti. Yani gönüllüler, aktivistler teknelere binerek, gemilere binerek oraya yardım götürmek istedi. Ve bu insanlar öyle hani askeri eğitim almış insanlar da değil.
1: Tabii.
0: Hani gazeteci var aralarında, yani siviller.
1: Ya
0: Gönüllü olarak gitmiş
1: 18
0: insanlar.
1: Mayıs günü gelen görüntülerde görüyorduk artık bu kaçıncı Sumut filosu baskını. Karşılarındaki insanların şiddete başvurmadığını biliyorlar, silahlı olmadığını biliyorlar. Buna rağmen üzerlerinde tam otomatik silahlar, tam teçhizatlı her türlü silahla o teknelere çıkmaya devam ediyorlar.
0: 54 teknelik filonun büyük bir kısmı durduruldu ve yüzlerce aktivist gözaltına alındı. Şiddete uğruyorlar,
1: Tabii.
0: aşağılanıyorlar.
1: Bu da
0: Dediğiniz
1: nefret
0: gibi
1: değil ama
0: yani.
1: bu da nefret değil kesinlikle. Yani 2025 Ağustos'undaki Sumut filosu müdahaleye maruz kalmıştı Gazze kıyılarına yaklaştıkları bir anda. Burada esas sorgulanması gereken Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin iki Avrupa Birliği ülkesinin İsrail ile yaptıkları işbirliği, bunun hesabının Brüksel'den sorulması gerekiyor.
0: Kesinlikle. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da yine Sumut filosuna müdahaleyi korsanlık olarak nitelendirdi ve Türk vatandaşlarının durumunu takip ettiğini de açıkladı. Kimler vardı peki bu Sumut filosunda? Avustralyalı, İrlandalı, Malezyalı, Türk, yani dünyanın her bir
1: Tabii,
0: yanından insan var bu
1: biz Ömer
0: filoda.
1: Aslan'la programda, televizyonda, canlı yayında bir araya gelme imkanı bulduk. O da Sumut filosundaki bir aktivistti. Anlattıkları üzerine o soruyu sorma gereği duydum. Siyonist olmayan Yahudiler de vardı Sumut filosunda. Yani kendisi de şunu söyledi. Zaten dedi, İsrail'i en çok korkutan o Siyonist olmayan Yahudilerin bizim aramızda olması.
0: Değil mi?
1: Çünkü
0: Aslında
1: propagandaları o noktada ters tepiyor.
0: ters tepiyor.
1: Ters tepiyor.
0: Yani işte insan haklarını savunmak hani ne bir ırka ne bir şeye indirgenebiliyor. Sağduyulu olmaya,
1: Kimsenin
0: insan
1: tek
0: olmaya
1: elinde değil, evet.
0: indirgenebiliyor. Kimsenin tek elinde değil. Dediğimiz gibi aksi takdirde sadece siz, tırnak içerisinde söylüyorum, kendi işinize gelen şekilde insan haklarını yorumlarsanız bu zaten dünyanın en büyük felaketine, en büyük sömürüsüne, en büyük ayrımcılığına yol açar. Sumut filosunda dediğiniz gibi Siyonist olmayan İsrailler,
1: Yahudilerin.
0: Yahudiler vardı ve belki de gerçekten en çok korkutan şey bu oldu. Çünkü
1: Tabii ki.
0: şeyi gösteriyor işte, insan haklarından yana olmak insan olmak meselesi.
1: Evet.
0: Aynı şekilde bu İsrail küresel Sumut filosuna yapılan saldırılar nedeniyle birçok yerde protestolar da yapıldı. Eurovizyon'da da mesela İsrail'in katılımı yoğun bir şekilde protesto edildi Avrupa'da da. Hatta Viyana'da gerçekleşmişti Eurovizyon. Tam Eurovizyon'un olduğu bölgede bir meydanda alternatif sahne kuruldu. Ve sanatçılar, işte gazeteciler orada o alternatif sahneye destek verdi. Filistin'e destekler verildi, sloganlar atıldı ve İsrail'in Eurovizyon'a katılımı da orada bizzat o bölgede meydanda kınandı.
1: Ama işte kınamanın ötesine geçilmesi lazım. Artık daha gerçek bir şeylerin hayata geçirilmesi lazım. İsrail devletinin bir şeylerden mahrum bırakılması lazım. Biz bunun gerçekleşmediğini görüyoruz. Hatta gerçekleşmediğini aslında nerede gördük? Daha henüz 2023'teki soykırım başladığı zaman G7 ülkeleri dediğimiz ülkeler İsrail'in her türlü soykırımına, katliamına yeşil ışık yaktılar. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden henüz ilk hastane vurulduğu zaman İsrail'i ziyaret etti ve neredeyse Filistinliler kendi kendilerini vurmuşlardır demeye getirdi. G7 ülkeleri ayrıca İsrail'e yönelik olarak silah ve mühimmat sevkiyatlarını 2025 yılının sonuna kadar neredeyse aralıksız devam
0: Devam
1: ettirdi. Kim
0: ettirdiler.
1: bu G7 ülkeleri? Almanya, Fransa, İngiltere, Kanada, Japonya, İtalya. Şimdi bu ülkeler bu desteği verdiği müddetçe, hatta biraz önce söyledim, Almanya hükümeti uçak yakıtı bulabilmek için İsrail'le anlaşma yapacak kadar düşmüş bir manzara sergilediği müddetçe İsrail'i durduracak herhangi bir şey, somut bir adım atılması mümkün değil. Zaten uluslararası hukuktan geriye bir şey kalmadı. Birleşmiş Milletler'in zaten bir baskı kurma olanağının olmadığı görüldü. Bugün Güney Lübnan'da İsrail ordusu oradaki Fransız askerlerini bile bombalayıp öldürebiliyor. Fransa Cumhurbaşkanı ağzını açıp bir şey söyleyemiyor. Bölgeye gidemiyor.
0: Yani Birleşmiş Milletler'in hakikaten çok pasif kaldığı bir dönemdeyiz ve bu kuruluşlar da varoluş nedenini tekrar sorgulatıyor. Yani o zaman neden varsınız ki, bir etkiniz yoksa diye. Çünkü insan hakları uzmanları Birleşmiş Milletler'de işte mesela Sumut filosunda da gözaltına alınan aktivistleri serbest bırakma çağrısı yapıyor İsrail'e. Anca sanki böyle sadece çağrı yapan, sadece bir şeyleri kınayan ama pasif bir rolde kalan Birleşmiş Milletler görüyoruz ve işte burada uluslararası kuruluşların artık işlevi kalmadı mı sorusunu sormak gerekiyor.
1: Yani aslında mesela bir Güney Afrika örneği var. Ondan biraz bahsedeyim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu daimi üyeleri 1963'te Güney Afrika Cumhuriyeti'ne karşı gönüllü silah ambargosu uygulanmasına dair 181 sayılı bir karar var. Bunu veto etme yönünde girişimde bulunmamışlar. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ırk ayrımı uyguladığına dair somut göstergeler olan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne karşı dahi harekete geçememiş. Burada münferit bir takım adımlar atıldığını görüyoruz. Mesela 1964'te

0: Japonya Güney Afrika Cumhuriyeti'ni Tokyo Olimpiyatlarına almamış. Katılımını reddetmiş. Demek ki bu yapılabiliyor, bir şeyler
1: Yapılabiliyor.
0: yapılabiliyor. Ama işte bu İsrail'in dünyada çeşitli ülkelerde kurduğu o ilişki ağları o adımların atılmasını imkansız kılıyor maalesef. İşte basın patronları, siyasette şantaj yapılan isimler,
1: O şantajların
0: açıkları olan isimler.
1: yıllar öncesinden kurgulanmış olması
0: Evet,
1: gibi
0: evet.
1: sebeplerle, dediğiniz gibi, hakikaten böyle bir İsrail'in böyle dünyayı avucunun içine aldığı ve oynattığı bir gerçeklikle maalesef karşı karşıyayız.
0: Evet. İsrail'in bu antisemitizm sosuna bulanmış, kendisini sürekli sütten çıkmış ak kaşık gibi gösteren oyunu ne zamana kadar devam edecek? Ve bu oyun oynanmaya devam ettiği müddetçe Orta Doğu'da savaşlar bitmiyor. En önemli konulardan bir tanesi bu.
1: Savaşların da artık hani bitmesi isteniyor mu, yoksa mütemadiyen devam eden ve mütemadiyen
0: Yani
1: yavaş yavaş zayıflatılan bir Orta Doğu mu
0: ben
1: var?
0: bunu Ukrayna-Rusya Savaşı ile makalelerimde 2 yıl önce ele almaya başladım. Birileri sürdürülebilir savaş kavramını savunuyor kanaatindeyim. Yani sürekli olarak küresel tedarik zincirini, ekonomik sistemi bir türlü refaha kavuşmasını müsaade etmeyecek bir çatışma ortamını canlı tutmak isteyen bir zihniyet var. Eylül ayında İsrail'de seçimler yapılacak. Netanyahu kazanacak mı, kaybedecek mi? Yani böyle Netanyahu'nun kaybedeceğine dair bir inanç var ama biraz önce 2003 yılından 2007 yılından anket sonuçları okudum. Yani İsrail toplumunun geniş bir kısmı hasta. Dolayısıyla Netanyahu kaybetmeyebilir veya yerine gelen Netanyahu'yu aratabilir. Öyle bir yapıyla karşı karşıyayız.
1: Bakalım o seçimlerde sonuçlar ne olacak? Dünya nereye doğru gidecek? Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Murat Baran'a da çok teşekkürler. Ben Miray Önsal. Yarım saat boyunca Mehmet Kancı'yla gündemin kıyısında kalan başka haberleri konuştuk. Haftaya Salı aynı saatte siz de olacağız. Başka Haberler Merkezi'nde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Başka Haberler Merkezi.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Türkiye'de saat 14.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'la telefonla görüştü. Gündemde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci vardı. Erdoğan, diplomatik adımların desteklenmesinin önemini bir kez daha vurguladı. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken, ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. Füze fırlatma rampalarının ve mayın döşemeye çalışan botların hedef alındığı açıklandı. Saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da Hürmüz Boğazı her halükarda açık olmalı mesajını verdi. Tahran ise Hürmüz konusunda geri adım atmıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkesin kalıcı barışa dönmesi için Türkiye'nin diplomatik adımları sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte kilit rol oynadığını vurguladı. Çelik, bütün kardeş ülkelerin bu siyasi iradeye destek vermesi son derece memnuniyet vericidir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir" diyerek siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Çatışmanın CHP'lilerin kendi içinde olduğunu söyleyen Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yılın ardından 30 Mayıs Cumartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidecek. Kurban Bayramı'nın 4. gününde partililerle bayramlaşacak. 1 Haziran'da ise parti meclisini toplayarak Merkez Yönetim Kurulu'nu belirleyecek. Gün boyu çalışmalarını evinde sürdüren Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden isimlerle yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde bulunuyor. Tebligatın ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel mesaisini mecliste sürdürdü. Özel'in meclisteki odasının girişindeki tabeladaki ünvanı değiştirildi, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı yazan tabela asıldı. Özgür Özel, mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi, grup başkan vekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle yol haritasını ele aldı. AK Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu. Partiler arası bayramlaşma bayramın ikinci günü yapılacak. AK Parti heyeti uzun bir aranın ardından CHP heyetiyle de bayramlaşacak. Yaklaşık 1,5 milyon Müslümanın kutsal topraklardaki hac yolculuğu başladı. Hac adayları Arife gününün ilk saatlerinde Hazreti Muhammed'in veda hutbesini irad ettiği Arafat'taki Rahmet Tepesi'ne akın etti. İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentlerine son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu güneydeki ormanları da yangın çıkaran fosfor bombasıyla vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. İsrail, Gazze şeridini de hedef almaya devam ediyor. Son saldırılarda 6 Filistinli daha katledildi. Gazze'liler zor şartlar altında bayram hazırlığı yapmaya çalışıyor. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail güçleri çeşitli kentlere düzenlediği baskınlarda 7 Filistinliyi gözaltına aldı, bir genci bacağından vurdu. Filistinlilere ait tarım araçlarına ve traktörlere el koydu. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 22, İstanbul 26, Saraybosna ve Bakü 23, Viyana 32, Amsterdam ve Üsküp 30, Lefkoşa 26, Kerkük 31, Stockholm 20, Sofya 25, yine güneşli olmak üzere Bern 32, Berlin ve Tiran 29, Brüksel 30, Kopenhag 20, Paris 31 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor başlıyor sevgili dinleyenlerimiz, programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Nuri Göktaş olacak. Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor'da bu hafta trafik cezaları konusunu konuşacağız. Konuklarımız, programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yaman, sizle başlayalım. Yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşı Türkiye'de kendi adına kayıtlı araca yazılan trafik cezasından haberdar olmadığını söylüyorsa bu cezaya karşı nasıl bir hukuki yol izleyebilir? Tebligatın yurt dışına yapılması zorunlu mudur?
3: Evet, bu konu özellikle yaz aylarında Türkiye'ye araçla gelen, Türkiye'de adına kayıtlı aracı bulunan veya aracını Türkiye'de aile bireylerinin kullanımına bırakan vatandaşlarımız için oldukça önemli konulardan. Öncelikle şunu söyleyelim. Türkiye'deki trafik cezaları iki şekilde karşımıza çıkabiliyor. Bunlardan birincisi, sürücü durduruluyor ve ceza doğrudan kişiye tebliğ ediliyor, bildiriliyor. İkincisi ise ceza aracın plakasına yazılıyor. Özellikle radar bölgelerinde hız sınırları aşıldığında, kırmızı ışık ihlallerinde emniyet şeridi ya da emniyet kemeri takılmadığı gibi durumlarda burada otomatikman cezalar plakaya düzenleniyor. Plakaya yazılan trafik idari cezaları ise araç sahibine doğrudan Türkiye'deki Mernis adresine tebliğ çıkarılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamalarında da trafik idari para cezası karar tutanağına karşı tebliğ tarihinden itibaren vatandaşlarımızın, araç sahibinin 15 gün içerisinde bu konuya eğer gerçekten esaslı bir itiraz sebebi varsa itiraz edebileceği düzenlenmiştir. Buradaki aslında bizim dikkat etmemiz gereken, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için en önemli husus tebliğ hususu. Hı hı. Çünkü vatandaşımız ben bu cezadan haberdar edilmedim diyebiliyorlar. Hukuken ilk bakılacak mesele de cezanın gerçekten usulüne uygun tebliğ edilip edilmediği olacaktır. Çünkü itiraz süreleri gerçekten usulüne uygun bir tebligat yapıldığı takdirde başlayacaktır. Trafik cezasından fiilen haberdar olmamak tek başına tabii ki yeterli değildir. Önemli olan idarenin bu cezayı kanuna uygun bir şekilde tebliğ edip etmediğinin gerçekten usulüne uygun yapılıp yapılmadığını tespit edilebilmesi her zaman çok daha önemlidir. Eğer ceza usulüne uygun tebliğ edilmişse vatandaşımız gerçekten bunu okumamış ya da fark etmemiş, geç fark etmiş olmasının hiçbir şekilde itiraz süresi hususunda etkisi olmayacaktır. İtiraz süreleri işlemeye devam edecektir. Ama gerçekten tebligat usulsüz yapılmışsa, örneğin yanlış adrese gönderilmişse ya da muhataba ulaşmamış, komşuya bırakılmışsa ve bu hususta muhataba bir bilgi verilmemişse, bu gibi durumlarda kanuni tebligat şartları sağlanmamış olacağı için usulsüz tebligat gündeme gelecektir. Şimdi gelelim asıl önemli sorumuza Tülin Hanım. Yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşı bakımından tebligatın mutlaka kişinin yurt dışında yaşadığı adrese mi yapılması zorunlu? Burada aslında bu soruya aslında vereceğimiz cevap somut duruma göre değişiklik gösterecektir. Eğer vatandaşın Türkiye'de adres kayıt sisteminde kayıtlı bir yerleşim yeri varsa, örneğin Türkiye'de ailesiyle yaşamış olduğu konutu tebliğ adresi olarak belirtmişse veya araç tescil kayıtlarında Türkiye'deki adresi görünüyorsa, idare tabii ki çoğu zaman tebligatı Türkiye'deki bu Mernis adresine çıkartacaktır. Plakaya düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanı kişiye tabii ki bu Türkiye'de belirtmiş olduğu Mernis adresine, ikamet adresine tebliğ çıkarılacaktır. Dolayısıyla kişinin fiilen Almanya'da bulunuyor olması, Hollanda'da yaşıyor olması veya farklı başka bir ülkede yaşıyor olması tek başına mutlaka tebligatın yurt dışında yapılması zorunluluğunu ortaya getirmez, bu sonucu doğurmaz. Eğer resmi kayıtlarda halen Türkiye'de aktif olarak belirttikleri bir ikametgah adresi varsa, Mernis sistemlerinde Türkiye'de adresleri görünüyorsa tebligatın o adrese yapılmış olması hukuken tabii ki sonuç doğuracaktır ve itiraz süreleri Türkiye'deki adreslerinin yapıldığı takdirde başlayacaktır. Ama kişi yurt dışında tamamen yaşadığı için, oraya yerleştiği için vatandaşımız Türkiye'deki adresi

0: adresini kapatmış olabilir. Yurt dışı adresini resmi olarak bildirmiş olabilir. Ve adres kayıt sistemlerinde yurt dışı adresi yer alıyor olabilir. Ancak buna rağmen eğer tebligat Türkiye'deki eski adresine ya da yanlış bir adrese çıkarılmışsa bu durumda tabii ki usulsüz tebligat olduğunu ileri sürülecektir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın en çok dikkat etmesi gereken noktalardan birisi de adres kayıtlarını güncel tutmaları olacaktır. Buradan uyarmış olalım. Çünkü konsolosluk üzerinden yapılan beyanlar doğru bir şekilde, gerçekten esaslı bir şekilde yapılması gerekiyor. Kişi eğer Türkiye'deki adresi kapatacaksa ve yurt dışına yeni bir adres belirtecekse bunu konsolosluk aracılığıyla Türkiye'ye bildirmesi gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz birçok hukuki süre tebligatla başlıyor. Ve tebligat eski adrese giderse ve kişi bunu geç öğrenirse süreç baştan tekrardan başlayabiliyor. Çok büyük hak kayıpları da yaşanabiliyor. Peki vatandaşımız cezayı sonradan öğrenmişse ne yapabilir? Öncelikle ceza tutanağının bir örneğini almalı, bakmalı. Ardından tebliğ mazbatası veya eğer usulsüz bir tebligat olduğunu söylüyorsa tebliğ mazbatasına bakmalı, tebliğ kayıtlarını incelemeli. Ceza hangi tarihte düzenlenmiş, hangi adrese gönderilmiş, bunu kim teslim almış, tebligat muhtara mı yapılmış, bunların hepsinin değerlendiriliyor olması gerekiyor. Eğer usulüne uygun tebligat yapılmamışsa suç ceza hakimliğine hem cezanın içeriğine yönelik hem de tebligata ilişkin itirazlarını yapabilir. Burada yine söyleyelim vatandaşımızın ben yurt dışında yaşıyorum bu cezadan haberdar olamadım demesi tek başına yeterli değil. Bunun belgelenmesi gerekiyor. Örneğin yurt dışındaki ikametgah belgesini, konsolosluk adres kaydını, pasaport giriş çıkışlarını bildirmeli. Cezanın gönderildiği adreste oturmadığını ilişkin yine belgelerde dosya itirazları ile birlikte sunabilir. Yine bununla birlikte eğer cezanın usulsüz tebligat olduğuna ilişkin belgelendirmeyi yaptıktan sonra esasında da bir itiraz olacaksa bu konuda da araç kullanımına ilişkin açıklamalarını, delillerini sunabilir. Bir başka yanlış bilinen husus da maalesef cezayı ödersem artık itiraz edemem gibi bir düşünce olabiliyor vatandaşlarımızda. Ancak bu durum böyle değil. Bazı durumlarda kişiler indirimden yararlanmak için cezayı ödüyorlar ancak sonrasında itiraz haklarını kaybettiklerini düşünüyorlar. Ancak süresi içerisinde ise tekrardan eğer bu cezanın hukuka aykırı olduğu düşünülüyor. Bu konuda tabii ki ödeme yapılmış olmasına rağmen itiraz hakları da baki kalacaktır. Bir diğer yanlış bilgi de şu. Aracı ben kullanmıyorum. Türkiye'de de yaşamıyorum. Yurt dışında ikamet ediyorum. Orada yaşıyorum. Türkiye'de ailem kullanmış. Ancak ceza benim aracıma gelmiş. Benim plakama gelmiş. Benim adıma gelmiş olabiliyor. Burada da tabii ki plakaya yazılan cezalar doğrudan araç sahibine tebliğ ediliyor. Burada artık kim kullanıyor, araç kullanan kim bunlara bakılmıyor. Plaka hangi araç sahibi ise ona yapılıyor. Tabii ki bazı durumlarda bazı cezalar tabii ki kişilere ehliyete yazılabiliyor ancak genel olarak radardı, ehliyet kemeriydi, kırmızı ışık ihlalleriydi. Bunlar doğrudan plaka sahibi olan kişiye, araç sahibine tebliğ ediliyor, ona ceza geliyor.
1: Peki Sayın Yiğit, Türkiye'de kullanılan araçla işlenen trafik cezaları araç sahibinin yurt dışına yaşaması halinde nasıl tahsil edilir? Ödenmeyen cezalar Türkiye'ye girişte veya araç satışında sorun oluşturuyor
2: Evet,
1: mu?
2: burada çok net bir şekilde öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Araç sahibinin yurt dışında yaşıyor olması, Türkiye'de adına kayıtlı araçla ilgili trafik para cezalarının doğmasına ya da tahsil edilmesine engel bir husus değil. Trafik idari para cezaları burada cezanın niteliğine göre doğrudan sürücüye veya aracın tescil plakasına göre araç sahibine yazılabiliyor. Zaten Türkan Hanım da detaylı bir şekilde bahsetti. Burada aslında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın en çok düştüğü hata şu. Ben işte Türkiye'de değildim, bu ceza bana tebliğ edilmedi ya da o halde bir borcum yok ya da ben kullanmıyordum vesaire. Bu maalesef hukuki olarak baktığımızda doğru bir yaklaşım değil. Tebliğ meselesi burada çok ayrı bir mesele. Borcun sistemde görünüyor olması çok ayrı bir mesele. İtirazın süresi ayrı. Burada tahsil aşaması da çok ayrı bir mesele. Bunlar aslında birbirinden bağımsız süreçler, bağımsız mevzuatları var ve tamamen aslında farklı bir şekilde ilerlediklerini söyleyebiliriz bu ayrı süreçlerin. Özellikle araç Türkiye'de tescilli ise trafik cezası burada Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde araç veya kişiye ilişkilendirilebiliyor. Zaten bu ilişki otomatik şekilde sistem tarafından yapıldığı için bunun aksine iddia ediliyor olması vesaire onlar da dediğim gibi farklı bir süreç oluyor. Burada cezanın nasıl tahsil edileceğine gelecek olursak da Türkiye'de trafik idari para cezası düzenlendiğinde ceza ilgili kişinin veya aracın vergi borç kayıtlarına doğrudan yansıyor az önce de söylediğim gibi. Süresinde bir ödeme yapıldığı takdirde burada indirim uygulanıyor. Buna dileneceğimizi belirtelim. Eğer süresi içerisinde yani bir ay içerisinde bir ödeme yapılırsa %25 oranında bir indirim söz konusu. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Ama bu borç indirim sonrasında, yani indirim sürecini örneğin kaçırdınız, ödeme sürecini kaçırdınız. Ödemediğiniz takdirde Borç kendiliğinden tabii ki de kaybolmayacaktır. Burada da dediğimiz gibi zaten tahsilat süreçleri devreye girmiş olacaktır. Bu trafik cezalarında bizim yapmış olduğumuz önemli bir ayrım var. Ceza burada sürücüye mi yazıldı yoksa plakaya mı yazıldı? Eğer polis çevirmesinde araştırılmış ve sürücü tespit edilmişse ceza da oradan sürücü adına düzenlenebiliyor. Ama elektronik bir denetleme sistemiyle kamera olur, radar olur, park ihlaliyle ya da sürücünün tespit edilemediği durumlar varsa burada da ceza zaten plakaya yazılacaktır. Burada vatandaşımız yurt dışında yaşadığında ilk dikkat etmesi gereken husus aslında şu. Türkiye'de adına bir kayıtlı araç varsa düzenli olarak Dijital Vergi Dairesi'ni, E-Devleti'ni ve Gelir Dairesi Başkanlığı uygulamasından borçlarını kontrol ediyor olması lazım. Eğer bu şekilde sorgulamalarını düzenli bir şekilde yaptığı takdirde hem faiz açısından da hem de ödeme kolaylığı açısından da az önce de bahsettiğim indirim gibi ödeme kolaylıkları da kendisine olacaktır. Burada ikinci dikkat edilmesi gereken husus da aslında aracı fiilen kim kullanıyorsa bunu aile içinde hani nasıl olsa bizim aracımız mantığıyla değil de hukuki bir sorumluluğu düşünerek takip ediliyor olması gerekiyor. Burada evet bir trafik idari para cezası olmuş olabilir ama farklı bir şekilde bir kaza olduğunda o ben kullanmıyordum, benim idaremde değildi, evet aracın sahibi benim ama benim kullanımımda değildi demek çoğu zaman özellikle ceza soruşturması kapsamında herhangi bir işe yaramayacaktır. O yüzden siz oğlunuza örneğin vermiş olabilirsiniz. Oğlunuz kullanıyor zannediyorsunuzdur ama belki oğlunuz da arkadaşına vermiştir. Bunların kesinlikle hukuki sorumluluk şeklinde gerçekten ciddi bir şekilde ele alınıp değerlendiriliyor olması lazım. Eğer burada da haksız bir ceza olduğu da düşünülüyorsa bu gibi durumlarda da tebliğ tarihlerini kaçırmadan hukuki yollara başvurmak gerekiyor. Yine Türkan Hanım da bahsetti burada trafik idari para cezalarına karşı size tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde suç ceza hakimliğine başvuru yapmanız gerekiyor. Bu süre hak düşürücü bir süre, dinleyicilerimize özellikle belirtelim. Bu süre geçtikten sonra maalesef itiraz hakkınız da ortadan kalkmış oluyor. Burada yine ödenmeyen trafik cezalarının Türkiye'ye girişte sorun olması olmaması vesaire bu da zaten çok tartışılan bir hususlardan birisi. Bizim mevzuat nezdinde de yapmış olduğumuz burada ikili temel bir ayrım var. Türk plakalı araç mı yoksa yabancı plakalı araç mı? Eğer kişi yurt dışında yaşıyorsa ama kullanmış olduğu araç Türkiye'de tescilli ise, Türk plakalı bir araçsa, kişinin sırf trafik cezası borcu var diye pasaport kontrolünde işte Türkiye girişinin engellenmesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Bu bizim genel kuralımız, istisnaları tabii ki mevcut ama genel olarak bu şekilde değerlendiriyoruz. Trafik cezasında ceza hukuku anlamında bir hapis cezası gibi değerlendirilmiyor. Bunu da belirtelim. Sadece bir idari para cezası. Ancak burada borç Türkiye'de vergi alacağı, bir kamu alacağı olarak sistemde görünmeye devam edecektir. Ödenmediği takdirde ve kişi Türkiye'ye geldiğinde araç muayenesi, satış işlemleri, borç sorgulama, yapılandırma ya da ödeme gibi şeylerde bu da zaten borcu da sistemde otomatik olarak çıkacaktır. Burada eğer araç yabancı plakalıysa konu daha da hassas bir hale geliyor. Gelir Dairesi Başkanlığı'nın da yine yapmış olduğu açıklamalarda yabancı plakalı araçlara düzenlenen buradaki idari para cezaları aslında ayrıca eğer ülke terk etmek istendiği takdirde burada kullanıyorsunuz yabancı plakalı aracınızı. Ülkeyi terk etmek istediğinizde sınır kapılarına geldiğiniz zaman eğer bir tahsil edilmemiş trafik cezası görünmesi halinde ceza ödenmeden aracın ülkeden çıkışına Ticaret Bakanlığı'nca izin verilmeyeceği belirtiliyor bu. Bu dediğimiz gibi bizim mevzuatımızda olan bir kural. Bu nedenle yurt dışından Türkiye'ye araçla gelen vatandaşlarımız için de bu uyarı aldı oldukça net. Yani yabancı plakalı bir araçla Türkiye'de ceza yediğiniz takdirde, bir ceza yaptırımına karşı maruz kaldığınız takdirde bunu çıkışta kesinlikle ödemeniz gerekiyor. Yoksa dediğimiz gibi Ticaret Bakanlığı tarafından çıkışınıza izin verilmiyor. Yine aynı şekilde araç satışlarında da sorun çıkarıyor maalesef. Bizim noterlerde vesaire devir yapmak istediğinizde araç satışlarında önce eğer bir trafik cezası varsa, motorlu taşıtlar vergisiyle alakalı bir borcu varsa bunların hepsinin ödenmiş olması lazım. Ödenmediği takdirde noterlikler nezdinde ya da siz yurt dışında olsanız bile başkasına vekalet verseniz dahi bu devir işlemlerini hiçbir şekilde gerçekleştiremiyorsunuz. Bunu da özellikle dinleyicilerimize belirtmiş olalım.
1: Evet, Sayın Yaman sizinle devam edelim. Çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişiler hakkında Türkiye'de uygulanan trafik cezaları nedeniyle ehliyete el koyma, araç araç yakalama ya da yurt dışı çıkışında problem yaşanması mümkün oluyor mu?
0: Evet, Türkiye'de araç kullanan aslında herkes Tülin Hanım. İster Türk vatandaşı olsun, ister çifte vatandaş olsun, ister mavi kart sahibi olsun, isterse de yabancı ülke vatandaşı olsun, Türkiye'deki trafik mevzuatına tabi olacaktır. Yani Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, Avusturya ya da başka bir ülke ehliyetinizin olması Türkiye'deki trafik kurallarına uymamanıza sebebiyet vermez ya da o ülkelerde olan

0: kurallarını Türkiye'deki trafik kurallarıyla karşılaştırarak aslında İsviçre'de bu şekildeydi. Diyelim Türkiye'yi onu uyarlama gibi bir durum söz konusu değil. Türkiye'de araç kullandığınız anda Türkiye'deki hız sınırlarına, park kurallarına, kırmızı ışık kurallarına, emniyet kemeri yükümlülüğüne ve alkol sınırlarına tabi olduklarını söylemiş olalım. Ama burada tabii ki önemli ayrımlar var. Her trafik cezası ehliyete el koyma, aracı yakalatma veya yurt çıkışında problem yaşama sonucunu tabii ki doğurmuyor. Bu konuyu üç ayrı başlık altında düşünebiliriz aslında. Birincisi para cezası, ikincisi sürücü belgesine ilişkin yaptırımlar, üçüncüsü ile araçla veya yurt dışına çıkışlarla ilgili sonuçlar olarak üçe ayırabiliriz. Öncelikle para cezasından başlayalım. Türkiye'de birçok trafik ihlali sadece idari para cezası olarak uygulanabiliyor. Örneğin bazı hız ihlalleri var, radara yakalanma durumları var, park yasakları var ya da kırmızı ışık ihlalleri gibi durumlar var. Ya da seyir halinde cep telefonu kullanma gibi ihlallerde çoğu zaman idari para cezaları düzenleniyor. Eğer ceza plakaya yazılmışsa araç sahibine tebliğ ediliyor. Eğer sürücü durdurarak işlem yapılmışsa Seren Hanım'ın söylediği gibi sürücüye doğrudan bu ceza uygulanabiliyor. Ancak bu para cezasının ödenmemesi tek başına otomatik olarak ehliyete el konulacağı anlamına gelmiyor. Yani sadece ödenmemiş bir trafik borcu var diye kişinin sürücü belgesi geri alınmıyor ya da araç yakalama durumları vesaire olmuyor. Ancak bazı trafik ihlalleri var ki bunlar idari para cezasıyla sınırlı tabii ki kalmıyor. Örneğin alkollü araç kullanma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisiyle araç kullanma gibi durumlarda ya da sürücü belgesi olmadan trafiğe çıkma, trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye sokma gibi durumlarda tabii ki sürücü belgeleri geçici süreyle ya da bazı durumlarda tamamen geri alınabiliyor. Bunlar gündeme gelebiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün trafik bilgilendirme sayfalarında alkollü araç kullanımı gibi diğer hallerde para cezasının yanında hangi durumlarda sürücü belgesi alınacağı gibi durumlar açıkça zaten belirtilmiş. Oradan vatandaşlarımız bakabilirler özellikle. Yine burada yanlış bilinen bir hususu düzeltelim. Ehliyete el koyma trafik cezası borcunun varlığından değil, kanunda ehliyet geri alma yaptırımı öngörülen ihlallerin işlenmesinden kaynaklanıyor. Yani kişi sadece hız cezasını ödemediği için otomatik olarak ehliyetine el konulmuyor. Ama kişi alkollü araç kullanmışsa ya da uyuşturucu ya da uyarıcı bir maddenin etkisi altındayken aracı kullanmışsa bu gibi durumlarda tabii ki ehliyetine el konulacaktır. Ancak bunun sebebi idari para cezası değil. Peki bu kişi en çok sorulan sorulardan biri çifte vatandaşsa veya mavi kart sahibiyse ne olacak? Burada tabii ki sonuç değişmeyecek. Türkiye'de araç kullanırken işlenen ihlal Türkiye'de tespit edilmişse Türkiye makamları kendi trafik mevzuatına göre tabii ki işlem yapacaktır. Nasıl ki bizim vatandaşımız yurt dışında eğer bir trafik cezasıyla karşı karşıya kalırsa tabii ki bulunduğu ülkedeki trafik mevzuatları nasıl gündeme gelecekse Türkiye'de yaşanmış olan bir trafik cezası ya da Türkiye'de maruz kalınmış bir ehliyetin geri alınması gibi durumlarda tabii ki Türk mevzuatı gündeme gelecektir. Burada kişinin mavi kart sahibi olması, çifte vatandaş olması ya da farklı bir ülkenin vatandaşı olması dediğimiz gibi yabancı kişiler için de bu geçerli. Tabii ki idari yaptırım ortadan kaldırmayacaktır. Fakat yabancı ülke ehliyeti bakımından uygulamada bazı teknik farklılıklar olabiliyor. Örneğin Türk makamları Türkiye'de verilen bir eğer sürücü belgesi ise, Türk sürücü belgesi ise, bunu dediğimiz gibi belli şartlar altında geri alabiliyor veya tamamen geçici olarak da değil, tamamen kalıcı olarak ehliyeti iptal edebiliyor. Ancak yabancı ülke sürücü belgesi söz konusu olduğunda, kişinin Türkiye'de araç kullanmasının engellenmesi durumları genellikle daha fazla tercih ediliyor. Ya da eğer gerçekten çok sıkıntılı trafik güvenliğini tehlikeye sokan bir durum söz konusuysa, burada belgeye geçici olarak el konulması, bu konuda bir kayıt oluşturulması veya idari bir para cezası gündeme tabii ki gelebilir. Ancak genellikle yabancı ülke ehliyetleri bakımından tamamen ehliyeti alma ya da ehliyeti iptal etme gibi Türk makamlarında, Türk mevzuatında böyle bir düzenleme yok. Dediğimiz gibi geçici olarak belgeye el konulabiliyor, bu konuda bir kayıt oluşturulabiliyor. Veya kişinin Türkiye'de kaldığı süreç boyunca Türkiye'de araç kullanması belirli şartlarda engellenebiliyor. Bu nedenle tabii ki yine yaptırımlar olduğunu söyleyelim biz buradan. Bu nedenle kişiler benim ehliyetim Alman ehliyeti, Türkiye'de bu konuda bana bir işlem yapılmaz düşüncesiyle hareket edilmesin. Türkiye'de trafik ihlali yapıldığında Türk makamları Türkiye'deki araç kullanma hakkı bakımından bu kişilere de işlem yapabiliyor. Şimdi birazcık da araç yakalama meselesine gelmek istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Vatandaşlarımız bazen trafik cezaları olduğu için araçları bu trafik idari para cezalarını da ödemedikleri için aracım yakalanabilir korkusuyla hareket edebiliyorlar. Ancak sadece yine söyleyelim trafik para cezası borcunun bulunması ve bunun ödenmemiş olması her zaman otomatik olarak aracın yakalanacağı anlamına gelmez. Ancak bazı durumlarda belirtilmiş olan

0: Bazı mevzuatımızda belirtilmiş olan bazı durumlarda trafikten men, muhafaza altına alma veya yakalama gibi işlemler gündeme gelebiliyor. Örneğin aracın muayenesiz olması, zorunlu trafik sigortasının bir aracın bulunmaması biliyorsunuz Türkiye'de zorunlu trafik sigortası zorunludur. Her araçta bulunması gerekiyor. Yine aracın trafikte kullanılmasının güvenlik açısından sakıncalı olması, sahte plaka tespit edilmesi, tescil sorunlarının yaşanması ya da hakkınızda bir borç vardır. Bu borçtan dolayı hakkınızda bir icra takibi yapılmıştır. Bu icra takibi neticesinde bir haciz veya yakalama şerhi varsa aracınız üzerinde bu gibi durumlarda tabii ki araçlar trafikten men edilebiliyor. Ancak doğrudan doğruya bir trafik cezasının varlığı sebebiyle otomatik olarak araçlar yakalanarak muhafaza altına alınmıyor. Özellikle yurt dışından Türkiye'ye getirilen yabancı plakalı araçlarda konuların hassas olduğunu söyleyelim. Aracın Türkiye'de kalabileceği süre, aracın kimlerin kullanabileceği, araç sahibinin yurt dışında yerleşik olup olmadığı gibi konular çok önemli. Bu konuda bilgilendirmeler yapılması gerekiyor. Yine bu durumda araçla ilgili idari para cezası da aracın çıkışında sorun yaşanmaması adına aracın muhafaza altına alınıp alınmaması gibi durumlarda gündeme gelebilir. Yine buraya gelmişken de trafik cezam varsa havaalanında veya sınır kapısında çıkışım engellenebilir mi sorusuna da çok kısa değinip sözü Seren Hanım'a bırakacağım. Genel olarak kural sadece dediğimiz gibi trafik para cezası borcunun bulunması halinde otomatik olarak yurt dışında yaşayan kişilerin yurt dışına çıkışını engellemeyecektir. Yurt dışı çıkış yasağı daha çok cezai bir soruşturma varsa, bir kovuşturma varsa, hakkında bir yargılama yapılabiliyorsa ve bir mahkeme tarafından kendisi kişi hakkında bir adli kontrol kararı varsa, yani yurt dışına çıkması yasaklanmışsa, bu gibi durumlarda yani hakkında mahkeme tarafından bir ilam neticesinde yurt dışına çıkmalarda problem yaşanabiliyor. Yani kişinin sırf trafik cezası olduğu için bu konuda bir idari para cezası olduğu için pasaporttan geçmesi otomatik olarak tabii ki durdurulmayacaktır. Böyle bir şey mümkün değil. Ancak eğer kişi Türkiye'den araçla çıkış yapıyorsa bu gibi durumda tabii ki farklılık arz edecektir. Araçla ilgili kontroller yapılacaktır. Eğer araç üzerinde bir yakalama kaydı varsa, bir haciz işlemi varsa, trafikten men kararı varsa veya gümrük süresi ihlal edilmişse, yine dediğimiz gibi zorunlu sigortaları yapılmamışsa veya muayene eksikliği varsa bu gibi durumda yine kişi üzerinden değil, araç üzerinden bir problem çıkabilir. Yani şahsın yurt dışına çıkışında engel olmayabilir. Ancak aracın yurt dışından çıkışta problemlere gündeme gelebilir. Bu nedenle vatandaşlarımıza buradan Türkiye'ye gelmeden önce mutlaka E-Devlet üzerinden adlarına kayıtlı araçların trafik cezalarını, motor taşıt vergilerini, HGS, OGS geçişlerini kontrol etmelerini uyarmış olalım. Ancak bu cezalar ödenmediği takdirde yurt dışına çıkışları ile ilgili bir problem olmayacaktır. Ancak araçla ilgili problemler gündeme gelebilir.
1: Evet. Son olarak Sayın Yiğit size şunu sormak istiyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de kiralık araç kullanırken radar, HGS, OGS, otoban veya park cezalarıyla sık karşılaşıyorlar. Bu tür cezalar sonradan nasıl öğrenilir ve itiraz süresi kaçırılmışsa hangi haklar
0: Evet.
1: kullanılabiliyor?
0: Bununla alakalı yaz ayları da zaten yaklaştı biliyorsunuz. Memleketimize çok fazla vatandaşlarımız dönüş yapıyorlar tatil amaçlı başta olmak üzere. Bu dönüşlerde havalimanından veya şehir merkezinden araç kiralayabiliyorlar. Araçla şehirler arası yola çıkılıyor, otoyollar kullanılıyor, köprülerden geçiliyor vesaire. Bu gibi durumlarda da bazen sorunlar yaşanabiliyor istemeden. Aracı teslim ettikten sonra ülkelerine dönüyorlar. Aradan haftalar geçiyor. Bazı durumlarda aylar geçiyor. Sonra kredi kartlarından trafik cezası, HGS geçişi, otoyolu ihlali ya da işlem bedeli adı altında bir kesinti yapılıyor. Bu noktada da tabii ki de vatandaşlarımız da doğal olarak ben bu cezayı nasıl öğrenebilirdim, buna itiraz edebilir miydim, niye doğrudan benim kredi kartımdan kesildi vesaire gibi sorular düşünebiliyorlar. Burada yine kiralık araçlarda trafik cezaları çoğu zaman ilk aşamada aracı kiralayan kişiye değil de aracın sahibi olan kiralama şirketine gidiyor. Çünkü araç genellikle rentekar şirketi adına kayıtlı olduğu için radar cezası, kırmızı ışık ihlali, hatalı park, emniyet şeridi ihlali ya da bir plaka üzerinden düzenlenen başka bir ceza varsa sistem ilk olarak araç malikini görecektir ve araç maliki de çoğu zaman kiralama şirketi olduğu için doğrudan bu cezalar ilgili araç şirketine, kiralama şirketine tebliğ edilmiş sayılıyor. Ama bu durum cezadan kiralama şirketinin tamamıyla sorumlu olduğu anlamına gelmiyor. Araç kiralama sözleşmelerinde genellikle açık hükümler bulunur. Zaten çoğu hepsi şablon olan sözleşmeler bunlar. Bu hükümlere göre de aracın kiracıda bulunduğu süre içerisinde işlenen trafik cezaları, hızlı geçiş sistemi, otomatik geçiş sistemi geçişleri, otoyol ve köprü ücretleri,
2: ya da park cezaları, çekici masrafları dahil olmak üzere bu bedeller aracı kullanan kişiye yansıtılıyor. Hatta birçok sözleşmede bu bedel

0: Müşterinin kendi kredi kartından sonradan tahsil edileceği de yazılı ve oradan sözleşmeyi imzaladığınızda bunu da aslında kabul etmiş oluyorsunuz. Ve sonrasında kredi kartınızdan böyle bir çekim yapıldığından tabii ki şaşırıyorsunuz ama sonrasında fark etmiş oluyorsunuz. Bu gibi durumlarda aslında vatandaşlarımızın öncelikle şunu bilmesi gerekiyor. Aracı teslim ettim, depozitom iade edildi, hiçbir sorumluluğum kalmadı gibi bir yaklaşım kesinlikle yanlış. Bazı cezalar sisteme sonradan düşmüş olabilir. Kiralama şirketi bu cezayı ödediğinde ya da kendisine tebliğ edildiğinde sözleşme gereği bu bedeli müşteriye yansıtıyor. Ve sonrasında zaten sizden onu tahsil kabiliyeti olarak almak istiyor. Burada cezayı şöyle öğrenebilirsiniz. Birincisi kiralama şirketinden yazılı bir bilgi ve belge isteniyor olması. Bu gibi durumlarda kredi kartınızdan evet sonradan bir kesinti yapılmış olabilir. Ama bu kesinti neye istinaden yapıldı? Bu trafik cezasında ihlal tarihi nedir? İhlal saati nedir? Araç plakası doğru mu? O plakayı gerçekten o tarihte siz mi kullanıyordunuz vesaire? Bunların kesinlikle sorgusunun çok detaylı bir şekilde yapılıyor olması lazım. Bununla alakalı maalesef bizim müvekkilimizin yaşamış olduğu bir örnek var. Kendisi Katar'dan geliyor, yabancı, Türk vatandaşı değil. Buraya geldikten sonra Ankara'da şehir merkezinden bir rent-a-car şirketinden bir araç kiralıyor. Sonrasında şehir dışına çıkıyor. Şehir dışına çıktığı yerde tek taraflı maddi hasarlı bir kaza gerçekleşiyor ama herhangi bir şey karşı bir araca çarpmıyor. Bu kaza gerçekleşiyor. Sonrasında tekrardan araca teslim edeceği zaman da kendisine diyorlar ki böyle bir kaza olduğu için depozito ise iade etmiyoruz. Bu zaten kaza olduğu için ve zaten mevzuatı bilmediği için bunu bu şekilde kabul ediyor müvekkilimiz de. Akabinde kendisine bir 4-5 gün geçtikten sonra trafik cezaları olduğuna dair kiralama şirketinden böyle trafik cezanız var şeklinde bir evraklar gönderiliyor. 1-2-3 derken bu evrakların bir devamı geliyor. Akabinde sonra biz müvekkille iletişime geçtiğimiz zaman bu evraklara baktığımızda evet bir trafik cezası gibi gözüküyor ama aslında trafik cezası değil. Yani burada sadece bir trafik kazası olduğu için kiralama şirketi tarafından haksız bir şekilde tahsil yoluna gidilmiş ve zaten yabancı olduğu için mevzuatı bilmediği de kullanılmış müvekkile karşı. Bununla alakalı tabii ki biz de hem dolandırıcılıktan hem de resmi belgede sahtecilikten suç duyurusunda bulunduk. Akabinde de zaten dediğimiz gibi depozitonu dahi iade etmeyi teklif ettiklerinde dedik artık bu iş için artık çok geç. Çünkü dediğimiz gibi burada bir kötü niyet mevcut. Bununla alakalı da sadece kiralama şirketlerinden gelen yazılı belgeleri de tamamen çok doğruymuş şeklinde kabul etmemek gerekiyor. Kesinlikle peşine düşmek gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız bilgiler için. Bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Sevgili dinleyenler, konuklarımız, programımızı hazırlayanlar Seren Güliyet ve Meryem Türkan Yaman'dı. Yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Nuri Göktaş vardı. Biz bu hafta kanun ne diyor da trafik cezaları konusunu konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
2: Kanun ne diyor?

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bu haftada hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde kadim şehir Diyarbakır'a uzanacak, şehrin tarihi kalesini ve ünlü Hevsel bahçelerini konu edeceğiz. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri kültürel peyzaj alanı Mezopotamya'nın kuzeyinde Dicle Nehri'nin kıyısında yer alan ve binlerce yıllık yerleşim sürekliliğini temsil eden miras alanı niteliği taşır. Bu alan 2015 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne dahil edilir. Alan, surlarla tarımsal alanın iç içe geçtiği, savunma ve üretimin bir arada şekillendiği nadir bir yerleşim modeli oluşturur. Diyarbakır Kalesi, dünyanın en eski ve en sağlam savunma yapılarından biri kabul edilirken, Hevsel Bahçeleri, 8 bin yıldır kesintisiz devam eden tarımsal faaliyetleriyle şehre yeniden hayat veren ekosistem görevi görür. Diyarbakır surları yaklaşık 5800 metre uzunluğunda devasa bir kuşak şeklinde şehri çevreler. Surlar, bölgenin jeolojik yapısına uygun olarak yerel bazalt taşlarından inşa edilir. Siyah bazaltın yoğun kullanımı yapıya karakteristik bir görünüm kazandırırken aynı zamanda yüksek dayanıklılık sağlar. Duvarların yüksekliği 10 ila 12 metre, genişliği ise 3 ila 5 metre arasındadır. Bu tahkimat sistemi iç kale ve dış kale olmak üzere iki ana bölümden oluşur. İç kale yönetim merkezini ve ilk yerleşim çekirdeği olan Amida Höyük'ü barındırır. Arkeolojik kazılar ve akademik çalışmalar buradaki yerleşimin Huriler, Mitanniler, Hititler, Asurlular, Medler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve çeşitli İslam devletleri döneminde kesintisiz biçimde devam ettiğini de ortaya koyar. Surların üzerinde yer alan 82 adet burç, mimari ve sanatsal açıdan büyük önem arz eder. Keçi Burcu, Yedi Kardeş Burcu ve Evli Beden Burcu gibi yapılar, üzerlerindeki yazıtlar ve kabartma motiflerle birer açık hava müzesi niteliği taşır. Bu burçlarda görülen çift başlı kartal, aslan ve boğa figürleriyle bitkisel bezemeler, bölgede hakimiyet kuran medeniyetlerin estetik anlayışını ve güç sembollerini de yansıtır. Surlar üzerindeki kufi ve nezih hatlı kitabeler sadece mimari tarihi değil, aynı zamanda siyasi ve idari tarihi aydınlatan birer belge niteliğindedir. Dört ana yöne açılan Dağ Kapı, Mardin Kapı, Urfa Kapı ve Yeni Kapı, şehrin ticari ve sosyal ağlarının kontrol edildiği ana giriş noktalarıdır. Hevsel bahçeleri surlarla Dicle Nehri arasındaki dik yamaçlarda konumlanan yaklaşık 700 hektarlık alanı kapsar. Bu bölge şehrin getirdiği alüvyonlar sayesinde son derece verimli bir toprağa sahiptir. Akademik araştırmalar Hevsel bahçelerinin Mezopotamya'daki en eski tahıl ambarlarından biri olduğunu ve tarih boyunca şehrin sebze ve meyve ihtiyacını karşıladığını ortaya koyar. Bahçelerde uygulanan geleneksel tarım yöntemleri, su kanalları ve gübreleme teknikleri binlerce yıldır kuşaktan kuşağa aktarılır. Bölgedeki güvercin evleri yani boranhaneler, gübre ihtiyacının karşılanması için kurulan özgün bir sistemin parçasıdır.
Bu gübreler sayesinde elde edilen verim, Diyarbakır'ın ekonomik bağımsızlığının ve kuşatmalara karşı direncinin de temelini oluşturur. Evsel bahçeleri aynı zamanda zengin bir biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapar. Dicle Vadisi'nin ekolojik koridoru içinde yer alan bu alan, göçmen kuşların mola noktasıdır ve yüzlerce farklı bitki türünü barındırır. Bahçelerin katmanlı yapısı farklı mikro klimalar oluşturarak çeşitli tarım ürünlerinin aynı anda yetişmesine de imkan tanır. Dut, erik, elma ve özellikle dünyaca ünlü Diyarbakır karpuzu bu bahçelerin karakteristik ürünleri arasındadır. Şehir ve bahçe arasındaki bu organik bağ, kentsel morfolojiyle doğal çevrenin nasıl mükemmel bir denge kurabileceğinin de somut kanıtıdır.

0: İlgili devlet kurumlarının ve üniversitelerin yürüttüğü koruma projeleri, alanın özgünlüğünü ve bütünlüğünü korumayı hedefler. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan yönetim planları çerçevesinde restorasyon çalışmaları ve çevresel düzenlemeler bilimsel kriterlere göre yürütülür. Surların statik güçlendirmeleri yapılırken bazalt taşlarının dokusu ve tarihi derz dolguları muhafaza edilir. Hevsel bahçelerinde ise tarımsal dokunun bozulmaması için yapılaşma yasakları uygulanır ve geleneksel tarım teknikleri teşvik edilir. Bu koruma süreçleri alanın evrensel değerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını da sağlar. Kültürel peyzaj alanı sadece fiziksel yapılardan değil, aynı zamanda bölge halkının binlerce yıldır sürdürdüğü yaşam kültüründen de beslenir. Dicle Nehri'ne atfedilen kutsallık, bahçelerdeki hasat festivalleri ve surların çevresinde şekillenen sosyal ritüeller bu mirasın somut olmayan boyutunu oluşturur. Yürütülen çalışmalar, bölgenin savunma mimarisinin sadece askeri bir gereklilik olmadığını, aynı zamanda şehrin kimliğini belirleyen anıtsal bir sanat eseri olduğunu da vurgular. Roma döneminden kalma temel sistemleri üzerine inşa edilen İslam dönemi yapıları, mimarlık tarihindeki sürekliliğin en net izlendiği alanlardan biridir. Sonuç olarak Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, insanlığın yerleşik hayata geçişinden itibaren kurduğu kentsel düzenin, doğayla girdiği etkileşimin ve savunma stratejilerinin bütünleşmiş bir özetidir. Surların heybetli duruşuyla Hevsel'in yeşil dokusu arasındaki tezatlık ve zenginlik, Diyarbakır'ın binlerce yıldır kadim hikayesini de onurluca, gururluca ayakta anlatır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler geçidi.

sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugünkü durağımız Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu olacak. Oyuncu, yönetmen ve çevirmen olarak yarım asırdan fazla süredir Türk tiyatrosuna hizmet eden Ali Poyrazoğlu tarafından 1972 yılında kurulan topluluk, özel tiyatrolar arasında kurumsal sürekliliği ve sanatsal kalitesiyle öne çıkmıştır. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, bulvar komedisi olarak adlandırılan türü, sadece bir eğlence aracı olmaktan çıkarıp toplumsal eleştiri ve psikolojik tahlillerle zenginleştirir. Repertuarında hem modern Batı tiyatrosunun seçkin örnekleri hem de toplumsal dinamikleri odağa alan yerli metinler kullanır. Sahnelenme sürecinde dekor tasarımından ışık düzenine kadar her ayrıntı topluluğun profesyonel bakış açısını yansıtır. Çılgınlar Kulübü, Hoşça Kal İstanbul ve Ödünç Yaşamlar gibi oyunlar topluluğun geniş kitlelerce tanınmasını ve sahip çıkılmasını sağlamıştır. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu aynı zamanda bir eğitim yuvası gibi işlev görür ve pek çok yetenekli oyuncunun yetişmesine zemin hazırlar. Sahne üzerinde kurulan dinamik yapı, seyirciyi her an oyunun içinde tutan interaktif bir ortam yaratır. Topluluk, turneler aracılığıyla tiyatro sevgisini Anadolu'nun farklı şehirlerine taşır ve kültürel etkileşimi güçlendirir. Yarattığı özgün dil ve sahneleme teknikleriyle Türk tiyatro tarihinin en prestijli markalarından biri olmayı sürdürür. Bu yapı, geleneğin tecrübesini modern dünyanın yenilikleriyle harmanlayarak izleyiciye her sezon farklı perspektifler sunar. Mizahı insanı sarsan bir düşünce aracına dönüştürür. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.

0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gücüne ve ekonomideki başarılarına dikkat çekti. Bölgenin savaş ve krizlerle boğuştuğu dönemde Türkiye'nin bir istikrar adası olarak göz doldurduğunu söyledi. İnşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır, dedi. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı video mesajda Kurban Bayramı'nı kutladı. Mesajında terörsüz Türkiye hedefine kararlı adımlarla ilerlendiğini de söyledi. İsrail'in bölgede neden olduğu istikrarsızlık ve yıkıma değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyasındaki bütün mazlumların bayramlarını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan'ın İstanbul Kısıklı'daki konutunda kabulleri vardı. 27 Mayıs 1960 darbesinin mağdurlarının aileleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştüoğlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in aileleriyle bir süre sohbet etti. CHP'de mutlak mutluluktan sonrası hareketli bir süreç yaşanmaya devam ediyor. Mahkeme kararı doğrultusunda göreve iade edilen eski parti meclisi üyelerinin işlemleri icra müdürlüğünce başlatıldı. 37. kurultayla seçilen parti meclisi 1 Haziran'da Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP'deki tahliye talebinin yine CHP'li heyet tarafından yapıldığını belirtti. Polisin genel merkeze girişinin hukuki zorunluluk olduğu ifade edildi. El Cezire'ye süreci değerlendiren Bakan Çiftçi, tarafların anlaşması için gerekli sürenin tanıdığını ancak uzlaşı sağlanamadığını söyledi. Siyasi partiler arası bayramlaşma Kurban Bayramı'nın ikinci gününde başlayacak. AK Parti ve CHP 2 yıl sonra yeniden karşılıklı ziyaretlerle bayramlaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul'da geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Kurban Bayramı'nda çalışmalarını yine Ankara'da sürdürecek. Mutlak mutlak kararı ve yaşanan tahliye gerginliğinin ardından CHP bayramı da yüksek tansiyonla geçirecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyetler diğer siyasi partilerin temsilcileriyle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu 3 yılın ardından cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek, partilerle buluşacak. Özgür Özel ise bayramda Manisa'da olacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatilinde tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını söyledi. Ülke genelinde 66.481'i trafik güvenliğinde görev almak üzere toplam 3.334.017 personelimizle 49.826 ekip aracımızla sahada olacağız, dedi. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini yine vurdu. İran basını Larka Adası'nın güneyine saldırılar düzenlendiğini, en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. İran devrim muhafızları, İran hava sahasına giren düşman uçaklarının tespit edildiği bir ABD İHA'sının düşürüldüğünü duyurdu. Bu süreçte savaşın bitmesine yönelik diplomatik çabalar da devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'la anlaşmanın ön taslağı üzerinde güçlü bir uyum olduğunu söyledi. İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentine son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu güneyindeki ormanları da yangın çıkaran fosfor bombasıyla vurdu. Lübnan, Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. İsrail ordusu ateşkese uymuyor. Katil İsrail ordusu Gazze'de bir kez daha bir mülteci kampını vurdu. Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda da 5 Filistinli alıkonuldu. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 22, İstanbul 26, Saraybosna 23, Bakü 23, Viyana 32. Güneşli olmak üzere Üsküp 30, Lefkoşa 26, Kerkük 31, Stockholm 20, Sofya 25, Bern 32, Berlin 29, Brüksel 30, Kopenhag 20, Amsterdam 30, Paris 31 ve Tiran 29 derece olacak. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Kültür Otağı Söz Otağı.
1: Kültür Otağı'ndan hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Avşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Teknik yönetmenimiz Mehmet Ayçiçeği. Bugün Türk halk müziğinin en güçlü ifade biçimlerinden biri olan türküyü melodik yapısından ziyade sözün kurucu gücü üzerinden ele alacağız. Çünkü türkü yalnızca bir ezgi değil, anlamın, duygunun ve kültürel hafızanın söz aracılığıyla kurulduğu bir anlatı alanı. Bu yönüyle türkü sözlerini bireysel deneyimlerin kolektif bir dile dönüştüğü sözlü kültürün en canlı ve en süreklilik arz eden formlarından biri olarak ele alacağız. Stüdyomuzda bugün çok değerli bir konuğumuz var. Bu konuları konuşacağız kendisiyle. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Çevik. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz hocam. Biz de iyiyiz. Başlangıçta böyle ifade etmeye çalıştım. Bugün gerçekten de sizinle türkünün söz boyutunu ele alacağız. Çünkü biz halk bilimciyiz.
2: Evet.
1: Büyük ölçüde türkünün sözleriyle ilgileniyoruz. Kavramsal ve işlevsel düzlemde bunlar ne işe yarıyor? Bunlar üzerinde kafa yoruyoruz. Biliyorum sizin de bu konuda çok değerli çalışmalarınız var. Doktora çalışmanız zaten türkü.
2: Evet,
1: öyle
2: evet,
1: değil mi hocam?
2: Evet, evet.
1: Sonra da Türkü Çözümlemeleri diye bir kitap yazdınız. Alana çok kıymetli bir katkınız olmuş oldu. O yüzden bu konuları sizinle konuşmak isabetli olur diye düşündük.
2: Tabii ki memnuniyetle.
1: Şöyle başlayalım hocam. Şimdi türkü sözlerini sözlü kültür bağlamında düşündüğümüzde bu metinleri diğer sözlü anlatı türlerinden ayıran en karakteristik şey ne?
2: Şimdi burada önce türkü kavramının çerçevesini net bir şekilde çizmemiz gerekiyor. Türkünün üç temel bileşeni var aslında. Birincisi Türkçe manzum bir metne ihtiyacımız var. İkincisi bir ezgiye ihtiyacımız var. Ve üçüncüsü de bu Türkçe manzum metnin ve ezginin folklorik nitelikte olması gerekiyor. Bu üçü birleştiği zaman türkü dediğimiz kavram çıkıyor ortaya. Yani türkü müzikal boyutu olan bir ürün. Buradan baktığımızda halk edebiyatındaki diğer bütün ürünlerden türküyü ayıran iki temel boyuttan söz edebiliriz. Birincisi, türküyü tam anlamıyla yazıya aktarmak mümkün değil. Türkünün metnini, sözlerini yazıya aktarabiliriz. Ama bu türküyü yazıya aktarmak anlamına gelmiyor çünkü işin müzikal boyutu da var. Diğer taraftan türkünün müzikal boyutunu da notalar vasıtasıyla yine yazıya aktarabiliriz. Ama elimizdeki o notaların yazılı olduğu kağıt da türkü olmuyor. Türkü olması için bu metin ve ezginin icra edilmesi gerekiyor. Yani bir masalı yazıya aktarabilirsiniz, efsaneyi yazıya aktarabilirsiniz, diğer ürünleri yazıya aktarabilirsiniz ama türküyü gerçek anlamda yazıya aktarmak mümkün değil. Şimdi halk bilimindeki performans teori bağlamında baktığımızda her ürün icra edildiği çerçevede varlık bulur aslında. Ama bu türkü için biraz daha önde olan bir nokta diyebilirim. İkincisi de hem üretim hem icra hem de tüketim süreçleri açısından bakıldığında türkü cinsiyet, yaş, bölge, yöre gibi herhangi bir parametre ile sınırlanamayan bir ürün. Yani
1: evet,
2: her yaştan, her cinsiyetten, her yöreden insanlar türkü üretebilir, icra edebilir. Mesela masal daha çok çocuklara anlatılıyor ya da halk hikayeleri daha çok aşıklar tarafından ve daha çok yetişkin erkeklere anlatılıyor. Ama türkü kavramını geniş perspektiften ele aldığımızda mesela aslında ninni de bir türkü formudur. Çocuk da, erkek de, kadın da, yaşlı da, her yöreden insan da türkü üretip, icra edebilip tüketebiliyor, dinleyebiliyor yani. Bunlar kanaatimce türküyü diğer sözlü edebiyat ürünlerinden ayıran temel özellikler.
1: Evet, yani sadece bir metin olarak değil, bir icra ile birlikte anlam kazanan bir söz yapısı olarak düşüneceğiz türküleri.
2: Mutlaka.
1: O zaman zaten farkı da otomatik olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bu canlılık meselesi hocam, performans içerisinde canlılık kazanıyor olması bizi ister istemez şu noktaya götürüyor. Türkü sözlerinin üretim sürecini ele aldığımızda bu bireysel yaratımla kolektif sahiplenme arasındaki ilişki üzerinden nasıl bir değerlendirme yapmak lazım? Çünkü nihayetinde her türkü aslında bireysel olarak ortaya çıkıyor. Ama sonrasındaki macerayı sizden dinleyelim.
2: Evet, yani dediğiniz gibi türkü bir sözlü edebiyat ürünü ve sözlü ortam yaratması. Yani diğer tüm sözlü ortam yaratmaları gibi başlangıçta bireysel olarak ortaya konuyor türkülerde. Ancak zamanla kolektif bir sahiplenme ortaya çıkıyor ve aslında bu çok değerli. Bir biz bilinci meydana getiriyor türkü. Bu bizim yörenin türküsü, bizim bölgenin türküsü şeklinde bir sahiplenmeyle karşılaşıyoruz. Türkiye'de bunun birçok örneği var. Birçok Türkiye, birçok yöre, il sahip çıkar. Bu aslında bizim türkümüz diye.

0: başka yöre itiraz eder. Hayır, bu bizim Türk'ümüz diye. Bu çok değerli bir şey. Bir de şu nokta var, çok önemli. Yazılı ve sözlü edebiyat ürünleri açısından baktığımızda. Ben mesela bugün bir yazılı edebiyat üreticisi olarak çok çok niteliksiz metinler ortaya koyabilirim. Yazarım, yayınlarım bunları, kitap olarak yayınlarım ve bu metinler binlerce yıl sonrasına kalabilir. Ama sözlü kültürde durum böyle değil. Ben bireysel olarak bir sözlü edebiyat ürünü ortaya koyabilirim, mesela bir türkü. Bunun yaşayabilmesi için toplumda karşılık bulması gerekiyor. Beğenilmesi gerekiyor, sahiplenilmesi gerekiyor. Ancak böyle bir aşamadan geçerse varlığını sürdürebilir, var olabilir. Bu anlamda türküler de evet bireysel olarak üretilir aslında. Ama zamanla hem anonimleşme hem varyantlaşma sürecinde kolektif bir sahiplenme ile varlığını sürdürebiliyor. Bu türkü açısından olmazsa olmaz bir süreç diyebiliriz.
1: Tabii burada ilginç bir dönüşüm var. Bir başka sözlü kültür ürününde görmediğimiz bir nokta aslında bu. Elbette sözlü kültür ürünlerinin doğası gereği elbette bir değişim, dönüşüm ağızdan ağıza aktarılırken yaşıyor ama galiba türkü özelinde bu bireysel aidiyetin silinmesi ve sözün toplumun ortak sesi haline gelmesi türküyü çok ayrıcalıklı bir yere koyuyor bu üretim bağlamı bakımından.
0: Evet.
1: Şimdi hocam burada başka bir noktaya temas edelim isterseniz. Türkü çok sevdiğimiz bir tür. Yani ben şunu hep derslerde söylüyorum öğrencilerime. Belki çoğunuza sorsam bir masal anlatamayabilirsiniz. Belki bilmece bile soramayabilirsiniz. En fazla bir Nasrettin Hoca fıkrası bilirsiniz ama çoğunuzun belleğinde mutlaka birkaç türkü vardır. Yani türkü ister istemez bu hayatımızın içinde olan, benliğimize çok uygun bir şekilde içselleştirdiğimiz bir tür. Burada tabii dilinin sadeliği ve doğrudanlığı çok önemli galiba türkülerin. Sözlü kültürün estetiği açısından türkü sözlerinin bu kadar sade, doğal, anlaşılır olmasını nasıl değerlendirmek lazım?
0: Şimdi bu noktada ben şöyle bakıyorum. Yani dediğiniz gibi diğer sözlü edebiyat ürünleri, işte bilmece dedik mesela, masal dedik. Onlarla karşılaştırdığımızda türkü çok daha dolaşımda olan bir ürün. Bu bence biraz türkü sanatçılarının ya da TRT gibi, TRT radyoları gibi türküyle yakından ilgili kurumların özellikle türküyü güncelleme, yeniden üretme ve geniş kitlelere ulaştırma konusundaki başarısıyla ilgili bana sorarsanız biraz. Yani türkü kendini güncelliyor ve dolaşımda bulunuyor. Bu nokta önemli. Diğer ürünlerde bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Bir de şu noktanın altını çizmek isterim. Bence türkü sözlerindeki sadelik, sizin de ifade ettiğiniz üzere doğrudanlık dediğimiz şey büyük oranda yanıltıcı bana sorarsanız. En azından türkülerin çoğu için durum böyle. Edebiyatta sehli mümteni dediğimiz bir sanat var. Sakındıran kolaylık. Yani baktığınız zaman ne var canım bunda, ben de söylerim dedirtebilecek sözler var karşımızda. Ama söylemeye kalktığınızda o güçte, o nitelikte bir söz ya da bir dörtlük ya da ürün ortaya koymak pek mümkün değil. Çünkü bunlar sözlü kültür ürünleri. Sözlü ortamda bireysel olarak yaratılıyor ama diğer insanların katkılarıyla zamanla, yıllar, yüzyıllar içerisinde zenginleşiyor, rafine hale getiriliyor ve böylelikle estetize hale getirilmiş oluyor bu metinler. Burada edebi ve kültürel anlamda ciddi kodlamalar var. Mesela Afyon'un Sandıklı ilçesine derlenmiş bir türkü var. Yeşil olur sandıklının biberi. Bu türkünün bağlantı kısmı şöyle. İsterseniz dinleyebiliriz de bu bölümü,
1: Evet
0: bağlantı
1: hocam bir
0: bölümünü.
1: kesit dinleyelim ondan sonra devam edelim.

0: Evet, şöyle diyor bağlantı bölümünde. Ay oğlan tatar mısın, şeftali satar mısın, şeftali pazarında sen oruç tutar mısın? Şimdi baktığınız zaman böyle şeftalinin satıldığı bir pazar yeri gelebilir gözümüzün önüne. İlk bakışta böyle düşünebiliriz ama burada ciddi bir kodlama var. Halk edebiyatının, sözlü kültürün diğer ürünlerinde ama daha çok türkülerde, halk şiirinde biliyoruz ki şeftali bir kodlama işidir ve öpücük demektir aslında. Şeftali satar mısın derken de sevdiğini öpmekten söz ediyor. Bu tür kodlamalar aslında türkü metinlerini çok daha zengin hale getiriyor. O yüzden az önce ifade ettiğim gibi sehli mümteni dediğimiz sanat, sakındıran kolaylık, herkesin söyleyebileceği gibi ya da çok sıradan bir şey anlatıyormuş gibi duran metinler aslında şöyle bir yüzeyini kazıdığımızda altında çok daha derin anlam katmanları taşıdığını görebiliyoruz.
1: Mesela sizin bu verdiğiniz örnek üzerinden hocam şunu düşünüyorum. Orada verilen mesajın gücü aslında o metaforun arkasında o kadar güçlü ki. Şimdi günümüzde yapılan yaratımlara bakıyorsunuz, şarkılara, bestelere. Bütün bunlar bu ilk anlamıyla doğrudan ağzımızdan çıkıveriyor şarkı sözlerinde. Ve bunun yarattığı etkiyi, merak duygusunu uyandırmadan çok daha böyle yüzeysel bir izlenim yaratıyor aslında zihnimizde. Türkünün galiba başardığı bu. Yani mesajı çok güçlü bir biçimde verip iletimini de aslında artırmış oluyor bu şekilde.
0: Evet, yani burada şu var aslında, yani bugün üretilen türkü bugün de üretiliyor. Türkü
1: evet.
0: üreten, metin yazan ya da beste yapan, bunlar türkü müdür değil midir tartışmaları da var. Ayrı bir konu ama türkü olarak önümüze sunulan bugün üretilmiş birçok üründe de bunu görüyoruz. Ya da popüler kültür çerçevesinde üretilmiş şarkılarda da bunu görüyoruz. Gördüğümüz şey şu, tüketim öncelikli bunlar. Aslında hedef kitle gözetilerek
1: doğru.
0: Tırnak içinde satmak, satılmak üzere üretilmiş ürünler. Bu yüzden de samimiyetten, içtenlikten birazcık uzak metinler. Geleneksel anlamda türkülere baktığımızda böyle bir pazarlama derdi yok aslında.
1: Evet.
0: Üreticisi, türkünün yakıcısı kendini ifade ediyor aslında. Bu ifade de içten olduğu için geniş çevrelerde karşılık buluyor, sahipleniliyor. Bu anlamda sahiplenilirken metin anonimleşme, varyantlaşma sürecinde daha da zengin hali geliyor. Bu da türkü metinlerini çok daha nitelikli boyutlara taşıyabiliyor ama yine yüzeyde baktığımızda sıradan bir sözmüş gibi, çok basit bir metin, doğrudan anlatımların ağırlıkta olduğu bir metinmiş gibi görünebiliyor ama dediğim gibi birazcık baktığımızda anlam katmanları çıkıyor karşımıza.
1: Evet, bu sadelik meselesi gerçekten çok dikkat çekici çünkü basitlik gibi görünen ama son derece işlevsel bir yapıya kavuşturuyor
0: evet,
1: türküleri.
0: Kesinlikle.
1: Hem hatırlamayı kolaylaştırıyor hem de duygunun doğrudan aktarılmasını sağlıyor. Şimdi buradan hareketle hemen bu sözün kuruluşundaki bazı teknik unsurlar aklıma geliyor hocam. Çünkü türkü sözlerinde karşımıza çıkan tekrarlar var, kalıp ifadeler, formeller var. Bunları bu sözlü kompozisyon teorisi açısından değerlendirdiğimizde nasıl bir kolaylık sağlıyor türkünün anlaşılmasına ve ezberlenmesinde, tekrarında?
0: Sözlü kompozisyon teorisi deyince hemen işte Milman Perry ve öğrencisi Albert Lord'un ortaya koyduğu bir teori bu. Şimdi bu çerçevede şunu söyleyebiliriz mesela. Cahit Öztelli'nin türkülerle ilgili oldukça hacimli bir kitabı var. Kitabın adı Evlerinin Önü. Yani neden böyle bir ad? Çünkü evlerinin önü ifadesi birçok türküde tekrar edilen bir ifade. İşte evlerinin önü sudur, evlerinin önü yoldur, evlerinin önü karakol,
1: yoncadır.
0: Evlerinin önü yonca, işte evlerinin önü bulgur sokusu. Bildiğim, hatırladığım kadarıyla TRT repertuarında kayıtlı 150 civarında türküde evlerinin önü ifadesi geçiyor. Bunlar bu kalıp ifadeler, yani başkaları da var. Mesela Yüce Dağ Başı ya da işte Pınar Başı ya da Ela Gözlüm ya da Zalım Felek gibi kalıp ifadeler birçok türküde geçiyor. Bunlar denenmiş, sınanmış, kabul görüp beğenilmiş ifadeler. Bu formül ifadeler birincisi türkünün üretimini, ikincisi hatırlamayı, bu türküyü hatırlamayı, üçüncüsü de doğal olarak aktarmayı kolaylaştıran ifadeler. Sözlü kültürün sözlü olmasından kaynaklanan neyi diyelim, olmazsa olmazları diyebiliriz buna. Bir de diğer taraftan bu ifadeler metni dinleyen ya da tüketen açısından tanıdık hale getiriyor. Yani benim daha önceden bildiğim, aşina olduğum bir şey. Bu tanıdık olma hali de yine metnin sahiplenilmesini kolaylaştırıyor. Böylelikle metin olarak baktığımızda türkülerin varlıklarını koruyup dolaşımda kalmasına ciddi katkıda sağlayan ayrıntılardır diyebiliriz formülistik ifadelerin.
1: Evet. Şimdi hocam bunlar o kadar, bu tekrarlar ve formeller aslında zihinde tutmayı kolaylaştırıyor ve

0: Türkü metnine bazı şeyleri o kadar güzel hapsediyor ki, siz gündelik hayatınızda kullanmasanız dahi bazı sözler, kullanımlar, türkü onu saklıyor. Geçen haftalarda Metin Özarslan hocamı konuk etmiştik. Onunla da halk hikayelerini ve işte halk hikayeciliğini konuşurken bu noktaya çok güzel temas etti. Hatta aklımızda da kalmıştı. Dedi ki, özellikle türküler bizim hafıza mekanlarımızdır. Biz bir şeyi unutsak da o orada onu saklamaya devam eder. Siz
1: Evet.
0: istediğiniz kadar o kullanımı dilinizden atın. Kültürel hayatınızda, gündelik hayatınızda kullanmadığınız bir eşya olsun. O onu orada saklamaya devam eder. O yüzden türkülerin gerçekten bu yapı taşı olma özelliği bu noktada çok işlev görüyor. Çok hayati mekanizmaları olduğunu görüyoruz kültürel hayatımızda da. Bu yapılar sayesinde de türkü dediğimiz şey nesilden nesile çok kolay aktarılıyor. Şimdi bunlar tabii rastlantısal da değil, bu kullanılan formel ifadeler ve kalıplar. Sözlü kültürün kendi içerisine geliştirdiği bir kompozisyon tekniği ve gündelik hayatımızda kullandığımız alkışlar, kargışlar, karşılıklı sohbet ederken kullandığımız bazı kalıp ifadeler otomatik olarak oraya da geçiyor. O yüzden de türküler çok sıcak ve çok tanıdık geliyor bize. Biraz önce aslında temas ettiğim şeyin adı varyantlaşma, işte sözlerin değişmesi
1: Evet.
0: falan dedim. Bu yeniden üretim demek aslında aynı zamanda da. Bu da bizi bu noktaya getiriyor. Yani aynı türkünün farklı sözlerle ya da aynı sözlerin farklı müziklerle icrası. Sözlü kültürün doğasından kaynaklanan bir durum ama türküler özelinde çok daha belirgin şekilde hissediyoruz bunu. Biraz burayı açabilir miyiz hocam? Nasıl varyantlaşıyor türküler? Niye varyantlaşıyor?
1: Yani işaret ettiğiniz gibi varyantlaşma sözlü kültürün doğasıyla ilgili bir şey. İster istemez metinlerde değişiklik meydana geliyor. Her türlü sözlü kültürün de varyantlaşma var ama türküler diğer ürünlere göre daha çok dolaşımda olduğu için, daha çok karşılaştığımız için yani günün her saatinde, her yerde, her zaman karşımıza çıkan ürünler eskiden beri böyle bu. O nedenle türkülerdeki varyantlaşma daha çok dikkat çeker bir durumda. Şimdi bu varyantlaşma konusu yani türkü metinlerindeki değişmeler genel olarak iki temel kaynağa dayanıyor aslında. Bunlardan birincisi türküleri derleyip kayıt altına alan, arşive kazandıran kişilerden kaynaklanıyor olabiliyor bu. İkincisi de türkünün derlendiği kaynak kişiden. Ama her ikisinde de iki şekilde değişmenin olduğunu görüyoruz. Birincisi bilinçli bir şekilde değiştirme. Yani türkünün metnine araştırmacı, derleyici ya da kaynak kişi bilinçli bir şekilde müdahale edebiliyor, değiştirebiliyor. Özellikle kaynak kişilerin değiştirmelerinde kaynak kişi yani türkünün icracısı, yeni icracısı duyduğu bir türkünün bir bölümünü, bir dizesini, bir bendini ya da oradaki bir ifadeyi beğenmiyor, kendince estetik bulmuyor ve onun yerine başka bir ifade koyuyor ya da bazen unutuyor. Unuttuğunun farkında ama burayı unuttum deyip geçecek hali yok türküyü icra ederken. O an aklına gelen başka bir ifadeyle değiştirebiliyor bunu. Ya da araştırmacılar çeşitli nedenlere bağlı olarak türkü metinleri ve özellikle metin kısmı türküler derlenirken bir şekilde değiştirilebiliyor. Bunun örnekleri var. İkincisi de daha değerli olan da bu asıl varyantlaşma anlamında kıymetli olan bu aslında. Farkında olunmadan yapılan değiştirmeler. Yine burada da hem kaynak kişi hem de araştırmacı farkında olmadan türkü metninde değişiklik yapabiliyor. Bu da aslında daha çok şununla ilgili. Yani ben ne söylersem söyleyeyim karşıdaki anladığını duyuyor elbette. Yani eğer söylediğim ifadeyi tam olarak bilmiyorsa, anlayamıyorsa, o nasıl bir şey anlıyorsa bir sonraki aktarmada elbette kendi anladığını duymuş oluyor ve onu aktarıyor. Şimdi var mıdır bilmiyorum. Biz çocukken ilkokulda oynanan, öğretmenimizin oynattığı kulaktan kulağa oyunu vardır. Öğretmen sınıfın başındaki bir öğrencinin kulağına bir şey söyler, o yanındakine, o yanındakine diye. En sonunda ortaya çıkan ifade bambaşka bir şey olur. Bu birazcık da buna benziyor aslında. İnsanlar, türkülerin taşıyıcıları olanlar nasıl duyuyorlarsa, kendileri nasıl anlıyorsa o şekilde aktarıyorlar. Şimdi bir örnek verelim burada isterseniz. Afyon Emirdağ'dan derlenmiş bir türkü var. Zalım Poyraz Gıcım Gıcım Gıcılar türküsü. Bu türkünün de ilgili bölümünü dinleyelim isterseniz. Zalım
0: Tamam
1: Poyraz
0: hocam.
1: Gıcım Gıcım Gıcılar ifadesinin geçtiği.

0: Şimdi burada zalım Poyraz gıcım gıcım gıcılar diyor. Her yerde böyle, bu TRT repertuarında da bu şekilde yer alıyor. Şimdi ama baktığımızda Poyraz'ın gıcılaması garip bir durum. Yani Poyraz sert esen bir rüzgar ve aslında gıcılayan değil de gıcılatan bir şey olabilir. İşte ağacı sallar ya da yayla evi gibi ahşaptan yapılmış bir evi sallar rüzgar ve onun gıcılamasına neden olabilir. Bu anlamda Poyraz dediğim gibi gıcılayan değil, daha çok gıcılatan bir şey. Ama bu türküde gıcılayan bir şey. Zalım Poyraz gıcım gıcım gıcılar diyor. Burada bir gariplik var bence. Bunun üzerine gittim ben biraz. Ne olabilir? Farklı bir durum olabilir mi diye. Açıkçası tarihi metinlerde bu anlamda tam bir tanık bulamadım. Ama sözlüklerde Poyra sözcüğüyle karşılaştım. Türk Dil Kurumu'nun derleme sözlüğünde de yer alan bir ifade bu. Poyra, ahşap su değirmenlerinin ve eski ahşap, işte kağnıların tekerleği de ahşaptan oluyor. Hem su değirmeninin hem kağnı tekerleğinin göbek ve mil kısmı için kullanılan bir ifade. Su değirmeni ya da kağnının ahşap tekeri döndüğünde gıcırtılı sesler çıkarıyor. Burada aslında türkünün ilk yaratım sürecinde, ilk üretim sürecinde zalım Poyra gıcım gıcım gıcılar olmalı. Mantıken böyle olmalı. Ama bu türküyü yaratan kişi aktarırken ya da dinleyen birisi aktarırken, sonraki dinleyen muhtemelen Poyra sözcüğünü bilmiyor ve bunu Poyraz olarak duyuyor. Çünkü kendisinin zihninde var olan sözcük Poyraz. O yüzden o kişiden sonra bu türkünün bu kısmının Poyra değil de Poyraz şeklinde aktarıldığını düşünüyoruz. Ama burada şunun altını çizmek isterim. Bunlar sözlü edebiyat ürünleri ve sözlü edebiyat ürünleri için doğrusu budur dayatmasında bulunmak çok yanlış bence. Yani zalım Poyraz gıcım gıcım gıcılar ifadesi yanlıştır. Doğrusu zalım Poyra'dır ve bundan sonra tüm sanatçılar, tüm icracılar bu şekilde söylemeli şeklinde bir araştırmacı olarak bizim dayatmada bulunmamız hiç doğru değil. Folklorun, sözlü evet, kültürün doğasına aykırı bir durum bu bizim işaret ettiğimiz. Elbette ki bu tür değişmeler olacak. Ama biz araştırmacılar olarak arkasındaki mantığı ortaya koymak adına şöyle olabilir noktasında tespitlerimizi aktarırız ve orada bizim işimiz biter. Sonrası evet, yine sözlü kültür mensuplarına bağlı. Şimdi burada başka bir şeyi de örnek vereyim. Erzincan'dan derlenmiş bir türkü. Su gelir meste gider adlı türkü. Bu türkünün giriş bölümünde şöyle bir dörtlük var. Su gelir meste gider, dolanır dosta gider, yıkılası gurbete sağ gelen hasta gider. Şimdi burada su gelir meste gider ifadesi, ki birçok türküde de geçer, bir formel ifadedir bu evet, aslında. Mesela bunu bir araştırmacı bu türküyü ele almış ve burada su gelir meste gider ifadesinin anlamsızlığı üzerinde duruyor. Bu araştırmacının burada önerdiği şey meste ifadesi yerine mesrah ifadesi olmalı diyor. Yani su gelir mesraha gider. Ama bu yani mesrah çayır çimen anlamında, sudan dolayı böyle düşünmüş olmalı araştırmacı, ama çok anlamlı da değil. Mesraha çayır çimene giden türkü sonra niye dolanıp dosta evet, gidiyor? İkincisi böyle bir tamirde ölçü bozuluyor. Yani
1: evet,
0: buna dikkat etmemiz gerekiyor. Doğru. Dolayısıyla yani doğrusu bu olmalı şeklinde bir dayatma bizi bazen ciddi yanlışa da düşürebiliyor. Şimdi bu türkü metni üzerinde de biraz kafa yordum ben. Bu noktada Sivas'tan derlenmiş başka bir türkü var. Yol Üstünde Karakol adlı türkü. Bu türküde şöyle bir ifade çıkıyor karşımıza. Bu yollar masta gider, dolanır dosta gider. Şimdi burada önceki türküde su gelir meste gider ifadesi, burada bu yollar masta gider şeklinde çıkıyor karşımıza. Masta sözcüğü dağlık, sert yerlerden geçen, çetin yol, zor yol anlamında. Yani bu yollar masta gider, zor yerlerden geçer. Dağlık, işte sarp yerlerden geçer ve dolanır dosta gider. Yani dosta giden yolun sarp yollardan geçtiğini ifade ediyor. Bu türkü bence sözlü kültür ortamında dolaşımdayken, işte masta sözcüğünün anlamının pek bilinmediği bir yerde meste şeklinde değiştirilmiş.
1: Erzincan'a giderken masta mesteye dönüşmüş. Erzincan'ı geçerken.
0: Öyle olmuş olmalı. Yani büyük bunu kanıtlayabilecek durumda değiliz elbette. Sözlü kültür ürünleri için böyle bir şey pek mümkün değil. Bu yollar masta gider ifadesi orada.

0: Buradaki mastanın meste dönüşmesiyle su gelir meste gider ifadesine dönüşmüş olmalı. Dolayısıyla bu metinleri baktığımızda bazı yerleri anlamsız gibi de görünebiliyor bize. Tırnak içinde saçma gibi de görünebiliyor yer yer ama çok dikkatli yaklaşmamız gerekiyor. İşte
1: Evet.
0: kazıdığımızda altında
1: Alt.
0: başka başka
1: Doğru.
0: anlamlar çıkabiliyor.
1: Ve tabii bu aynı türkülerin farklı sözlerle karşımıza çıkıyor olması da hocam kültürel açıdan çok önemli durumları. Bir kere kolektif sahiplenmeyi ve anonimleşmenin de kanıtını göstermiş oluyor bize. Çünkü o kadar seviyoruz, o kadar ezberleyip içselleştiriyoruz ki pasif bir alıcıdan çok onu kendi süzgecimizden geçirip kendi yöremizin ürünü haline getiriyoruz neredeyse. Bu da türkülerin canlı birer organizma olduğunun da aslında en önemli kanıtlarından biridir diye düşünüyorum. Bu kadar değiştirebiliyorsak.
0: Mutlaka mutlaka yani burada bir metin ya da bir ezgi bir yöreden başka bir yöreye taşınırken şu çıkıyor karşımıza. Hem müzikal anlamda hem başta ağız özellikleri olmak üzere
1: Evet.
0: metin anlamında yörelerin, bu her yöre için olmasa da çoğu için geçerlidir, belirli karakteristikleri var. Ve bir türkü bir yerden bir yere taşınırken elbette o yörenin karakteristiğine müzikal anlamda da metin anlamda da uyarlanıyor, bir şekilde adapte ediliyor. Yine halk biliminde Sidov'un işaret ettiği ekotip kavramı,
1: Evet.
0: metnin taşındığı yere ayak uydurması, bu
1: Evet.
0: çok doğal bir şey sözlü edebiyat ürünleri için. Türkü de bir sözlü kültür ürünü olduğundan
1: Doğru.
0: aktarıldığı, taşındığı yere uyum sağlıyor elbette.
1: Çok doğru. Şimdi bu değişken ve canlı yapısı içerisinde tabii türkülerin temsil ettiği şey nedir sorusu da önem kazanıyor. Türkü sözlerini böyle bir temsil alanı olarak düşündüğümüzde hocam, bu metinler bireysel bir duyguyu mu yoksa toplumsal bir gerçeği mi ağırlıklı olarak dile getiriyor?
0: Türkü metinleri aslında hem bireysel hem de toplumsal nitelikler taşıyor. Bu nedenle de zaten türküler için hem psikolojik hem de sosyolojik ve estetik bir ifade biçimi diyoruz. Ama burada toplumsal deyince türkü metninin illa toplumsal bir olayı gündeme getirmesi gerekmiyor. Türkü metinlerinde kültürel kodlar var. Yani kültürle ilgili birçok ayrıntı var ve bunlar dediğim gibi kodlanarak aktarılıyor. Bu yönüyle temsil kabiliyeti çok çok yüksek türkülerin. Bunun da arkasında bence şöyle bir durum söz konusu. Türkü, sözlü edebiyatın diğer tüm ürünlerinden farklı olarak hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. Özellikle mesela geçiş dönemlerine baktığımızda her geçiş döneminde işte doğumda da, evlenmede de, ölümde de karşımıza çıkıyor. Yani doğuyoruz, bebekken ninni formunda türküler duyuyoruz.
1: Evet.
0: Askere giderken ya da evlenirken işte kına ağıtları var ya da düğünlerde söylenen diğer
1: Evet,
0: türküler var.
1: ölüyoruz yine arkamızdan ağıt
0: Ağıt,
1: söyleniyor.
0: onlar da türkü, ağıtlar da birer
1: Evet.
0: türkü. Dolayısıyla hayatın her alanında karşımıza çıkan ürünler, türküler. Bu yönüyle bir taraftan psikolojik boyutu var, yani bireysel boyutu var ama diğer taraftan da sosyolojik boyutu var, yani toplumsal boyutu var. Şimdi şeyi örnek vereyim burada. Mesela bu çok ilginç. Türkiye'deki her çevre için söyleyebiliriz bunu. Hemen hepimiz yaşamışızdır. Bir düğüne gidiyoruz mesela. Çok nezih bir ortam. Yemek müziği çalınıyor. En başta klasik müzik var vesaire. Ama düğünün sonuna doğru bir bakıyorsunuz. Oyun havaları çalınıyor. Yani türküler çalınıyor.
1: Evet.
0: Halaylar söyleniyor. Halaylar çekiliyor vesaire. Yani bu türkü kültürüne ya da halk kültürüne ne kadar uzakmış gibi görünse de başlangıçta ortam, sonuna doğru yaklaştığımızda asıl eğlenme formumuz, asıl talep
1: Kendimizi
0: ettiğimiz şey, asıl
1: ifade
0: öz,
1: etme
0: evet,
1: biçimimiz onlarla oluyor.
0: bu
1: Doğru.
0: nedenle genellikle oraya bir evrilme
1: Doğru.
0: ortaya çıkıyor. Bu da işte türkülerdeki kodlanma ile ilgili bir durum bence.
1: Evet, çok haklısınız. Aslında orada daha açmamız gereken şeyler var ama hocam süremizin sonuna yaklaşırken hemen şunu da konuşalım istiyorum. Türkü sözlerini kültürel hafıza kuramları çerçevesinde ele aldığımızda bu hatırlama ve aktarma işlevlerini nasıl izah edebiliriz?
0: Evet, şimdi kültürel hafıza, kültürel bellek kavramlarını ortaya atınca Jean Assman geliyor
1: Evet.
0: aklınıza elbette. Şimdi Assman'a göre geçmiş sadece bireysel hatıralarla değil, ortak semboller, ortak ritüeller, metinler ve değerler aracılığıyla hatırlanır. İşte bu ortak hatırlama biçimine de kültürel bellek diyoruz. Türkü bu anlamda kültürel bellek açısından çok önemli bir ürün. İki boyutlu hatırlama sunuyor bize türkü aslında. Birincisi bilinç düzeyinde, yani bildiğimiz somut şeylerin hatırlanması. Mesela Çanakkale türküsü dediğimizde bu türkü metniyle ezgisiyle bizi alıyor. İşte Birinci Dünya Savaşı'na, Çanakkale cephesine götürüyor. Bu anlamda bir hatırlama olanağı sunuyor bize. İkincisi de bilinçaltı değerlerin aktarımı şeklinde bir boyutu var türkünün. Yine burada da işte kültürel kodlar çıkıyor karşımıza.
1: Evet.
0: Örneğin

0: Kuzeydoğu Anadolu'dan derlenmiş bir türkü var. Bu dağlar kömürdendir türküsü. Şimdi başında diyor ki türkünün, bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürlendir, feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir. Şimdi burada demir pençeli kuş elbette Azrail'den söz ediyor aslında. Ama demir pençe kavramına baktığımızda Türk mitolojisi çıkıyor aslında
1: Evet.
0: karşımıza. Türk mitolojisinde kötü tiplemelerden, olumsuz tiplemelerden, varlıklardan birisi var, erlik. Belki bugün şeytana karşılık geldiğini düşünebiliriz erliğin. Kötülüğün sembolüdür erlik. Kötülüklerin kaynağıdır. Ve erlik kötülükleri çoğu zaman çocuklarına yaptırır. Çocukları vasıtasıyla
1: Evet.
0: icra eder kötülükleri. Erliğin çocuklarının tasvirine, özellikle kız çocuklarının tasvirine baktığımızda demir tırnaklı olduğunu görüyoruz. Demirden pençe ya da demir tırnaklı olma aslında baktığımızda bugün yeni üretilmiş bir ifade gibi görünebilir ilk başta ama Türk mitolojisinin derinliklerine gönderme yapan, bu anlamda kültürel kodları taşıyan bir
1: Evet.
0: ifade. Bu yönüyle buna benzer ifade çok fazla aslında türkülerde. Birçoğumuz farkında değiliz bunların ve bunu asıl değerli kılan da bu aslında. Yani farkında değiliz ama farkında olmadan kültürel kodlarımızı bugüne taşıyıp yarına aktarabiliyoruz. Bu yönüyle çok değerli diyebilirim
1: Evet.
0: türküler için.
1: Evet, bu söylediğiniz türkü de çok çarpıcı gerçekten bu
0: Çok, evet.
1: manada. Kapanışı da bu türküyle yapalım isterseniz hocam.
0: Çok
1: Artık
0: isabetli
1: sözün
0: olur.
1: sonuna geldik. Türkiye'ye bağlayalım istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Sizin verdiğiniz bu bilgiler sayesinde bugün anlıyoruz ki türkünün sözü aslında anlamı, kodları, hafızayı günümüze taşıyan çok önemli bir köprü vazifesi görüyor.
0: Evet.
1: Yeter ki biz ona kulak verebilelim.
0: Kesinlikle.
1: Ve onun içinde saklı insanı ve zamanı çok rahatlıkla anlayabiliriz bu kodlara eğer kulak verebilirsek.
0: Evet, bu anlamda ben de şunu eklemek isterim izninizle. Türkü sadece dinlemek değil, anlamak üzere
1: Evet.
0: ortaya konan ürünler. Bunu da bence
1: Kesinlikle.
0: göz ardı etmemeliyiz.
1: Evet, onu da unutmayalım. Biz önümüzdeki hafta söz otağında sözün izini sürmeye devam edeceğiz. Yarın da bayram hocam, bayramın
0: Evet.
1: ilk günü. Türkü ve bayram böyle çok benim birbirine yakıştırdığım iki kavramdır. Bayram sabahlarını hep türkülerle ben karşılamayı severim. Eminim pek çok dinleyicimiz için de öyledir. Özellikle radyodan türkü dinlemek bir
0: Kesinlikle.
1: gelenektir bayramda. Dileyelim ki yarın bayramı bütün milletçe çok huzur içerisinde, sağlıkla, sıhhatle kutlayabilelim. Biz de bu vesileyle bütün milletimizin bayramını kutluyoruz. Sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara kavuşmayı diliyoruz hocam. Sizin de
0: Evet.
1: bayram dileklerinizi alalım, öyle
0: Evet.
1: kapatalım.
0: Ben de şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Bu noktada babamın ifadesiyle çok değerli bulduğum bir ifadeydi. Bayramın bayram olsun diye
1: Evet.
0: kutlardı babam rahmetli. Ben de onun ifadesiyle bayramınız bayram olsun diyerek herkesin bayramını
1: Evet.
0: kutlamak isterim
1: Tüm
0: şimdiden.
1: geçmişlerimize de rahmet olsun, sizin babanıza da
0: Teşekkürler,
1: hocam.
0: sağ olun.
1: Önümüzdeki hafta Söz Otağı'nda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bu bölümümüzde 470 yılla bir Türk devletine en uzun süre başkentlik yapan İstanbul'dan söz edeceğiz. Bu muazzam şehrin hikayesine önümüzdeki bölümlerde de devam edeceğiz. Şehrin fethedilişinin 573. yıl dönümünü kutladığımız bu günlerde biz de fethin ayrıntılarına ve İstanbul'un Türk-İslam kimliği kazanmaya başladığı ilk döneme eğileceğiz bu bölümde. İstanbul, İmparator Konstantin'in 4. yüzyılın başında Roma İmparatorluğu'nun yeni merkezini kurma kararıyla tarih sahnesine çıkar. Konstantin, stratejik konumu ve savunma avantajları nedeniyle Bizantiyon kasabasını seçer ve kenti Nova Roma yani Yeni Roma adıyla yeniden inşa eder. Kent 330 yılında resmen başkent ilan edildiğinde Roma hukukunun, Hristiyan teolojisinin ve Grek kültürünün harmanlandığı merkez haline gelir. Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasının ardından Doğu Roma'nın yani Bizans'ın kalbi olarak 1000 yılı aşkın süre boyunca ayakta kalır. İstanbul, Orta Çağ boyunca görkemli surları, sarayları ve hipodromuyla dünyanın en korunaklı ve zengin şehri olma vasfını sürdürür. Ancak 1204 yılındaki Latin istilası kenti derinden sarsar ve bu dönemden sonra Bizans İstanbul'u eski görkemini yavaş yavaş kaybederek hayalet şehre dönüşme sürecine girer. Osmanlı kuşatması öncesinde kent surların içine sıkışmış ve nüfusu hayli azalmış durumdadır. XV. Yüzyıla gelindiğinde ise tarih sahnesinde yeni bir dönüm noktası belirir. Genç Sultan II. Mehmet, İstanbul'u fethetmeyi sadece bir toprak kazanımı değil, cihan şümul bir imparatorluğun zorunluluğu olarak görür. 6 Nisan 1453'te başlayan kuşatma, dönemin en ileri kuşatma teknolojilerini ve askeri dehasını bir araya getirir. Özellikle Macar usta Urban'a döktürülen devasa şahi topları kentin aşılmaz sanılan Theodosius surlarını sarsar. Bizans savunması Cenevizli komutan Giustiniani'nin yardımlarına ve denizden gelen desteğe rağmen Osmanlı ordusunun kararlılığı karşısında yetersiz kalır. Gemilerin karadan yürütülerek Haliç'e indirilmesi, Bizans'ın denizden gelen güvenliğini tamamen sarsar ve psikolojik

üstünlüğü Osmanlı tarafına geçirir. 29 Mayıs 1453 sabaha gerçekleşen son taarruzla beraber kent Osmanlı Devleti'nin kontrolüne geçer. Bu fetih sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun varisliği iddiasını da beraberinde getiren politik bir dönüşümdür. Fatih Sultan Mehmet kendisini Kayseri Rum ilan ederek Roma mirasını İslami çerçevede yeniden tanımlar. Fetih sonrası ilk yüzyılda, yani 15. yüzyılın ortasından 16. yüzyılın ortasına kadar olan süreçte İstanbul'un fiziksel ve demografik yapısı köklü bir değişim sergiler. Fatih Sultan Mehmet şehri devraldığında bakımsız ve nüfusu azalmış bir yerleşimle karşılaşır. İlk icraat olarak kentin yeniden imarı ve nüfusunun arttırılması için sistemli bir iskan politikası uygular. Anadolu'nun ve Rumeli'nin çeşitli bölgelerinden Müslüman, Hristiyan ve Yahudi topluluklar şehre getirilir. Bu durum İstanbul'un çok kültürlü ve kozmopolit yapısını Osmanlı idaresi altında yeniden canlandırır. Şehrin merkezine Ayasofya'nın camiye çevrilmesiyle beraber İslam şehri kimliği kazandırılmaya başlansa da Fatih aynı zamanda Ortodoks Patrikhanesini de ihya ederek dini çeşitliliği de kurumsallaştırır. Bursa ve Edirne'den gelen tüccarların yanı sıra sürgün usulüyle getirilen zanaatkarlar kentin ekonomik hayatına can suyu verir. İstanbul'un Türk yapılanmasındaki en belirgin özellik külliye sisteminin kentsel dokuya hakim olmasıdır. Fatih Külliyesi bu yapılanmanın ilk ve en görkemli örneğidir. Eski Bizans Havaryon Kilisesi'nin yerine inşa edilen bu dev yapı topluluğu cami, medreseler, kütüphane, hastane ve imarethaneden oluşur. Bu sistem şehrin sadece dini değil, aynı zamanda eğitim ve sosyal yardım merkezlerini de tanımlar. Her büyük külliye etrafında yeni bir mahalle oluşumunu tetikler. Böylece İstanbul, Bizans dönemindeki dağınık yerleşim yapısından kurtulup planlı bir mahalle düzeyine geçer. 16. yüzyıla girildiğinde özellikle Kanuni Sultan Süleyman dönemiyle birlikte İstanbul, klasik Osmanlı mimarisinin zirvesine ulaşır. Mimar Sinan'ın eliyle şekillenen şehir silüeti, Şehzadebaşı ve Süleymaniye külliyeleriyle mühürlenir. Bu yapılar kentin tepelerine yerleştirilerek şehrin her noktasından görülebilen hakimiyet sembolü haline getirilir. Süleymaniye Külliyesi sadece bir ibadethane değil, imparatorluğun entelektüel ve sosyal hiyerarşisinin taşlara işlenmiş yansımasıdır adeta. Şehrin ticari yapısı da bu ilk yüzyılda büyük bir atılım yapar. Kapalı çarşının çekirdeği olan bedestenler inşa edilir ve İstanbul, ipek ve baharat yollarının ana duraklarından biri konumuna yükselir. Hanlar ve kervansaraylar uluslararası ticaretin kente akmasını sağlar. Haliç ve Galata bölgeleri ticaretin kalbi olmaya devam ederken sur içi bölgesi, saray çevresi ve bürokrasinin yerleşim alanı olarak şekillenir. Topkapı Sarayı'nın inşa ile beraber devletin yönetim merkezi tek çatı altında toplanır. Saray sadece bir ikametgah değil, aynı zamanda imparatorluğun idari, askeri ve eğitim mekanizmalarının birleştiği odak noktasıdır. Sarayın içindeki Enderun Mektebi, imparatorluğun yönetici elitini yetiştirirken, dış avlular, halkın devletle temas kurduğu kamusal alanlar işlevi görür. Roma'dan devralınan su yolları ve sarnıçlar onarılırken, yeni su kemerleri ve çeşmelerle kentin su ihtiyacı karşılanır. Mimar Sinan'ın 40 çeşme su sistemi projesi kentin mühendislik harikalarından biri olarak tarihe geçer. Bu süreçte İstanbul sadece siyasi bir başkent değil, aynı zamanda İslam dünyasının ilim ve

0: sanat merkezi haline gelir. Şehrin dokusuna işlenen bu Türk-İslam mührü, yüzyıllar boyunca korunacak olan estetik ve sosyal düzenin temelini oluşturur. İstanbul artık sadece boğazda bir kent değil, üç kıtaya hükmeden imparatorluğun ve devletin atan nabzıdır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost deli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Daniel Rodrigo Troncoso Murillo'nun Kolombiya'dan mektubuyla selamlıyoruz sizleri. Selamlar, yeni bir dinleme raporuyla tekrar sizlerleyim. Dün yayınlarınızı kısa dalga üzerinden dinleme fırsatı buldum. Ben bir vurmalı sazlar sanatçısıyım, yani perküsyonistim ve programlarınızda çaldığınız Türk müziklerini dinlerken dünyanın en iyi zillerinin Türkiye'de üretildiğini düşünüyorum. Bunu mesleğimle ilgili olduğu için özellikle belirtmek istedim. Yine altını çizmek istediğim bir başka konu da Türk çayı. Ülkenizde çayın çok içildiğini ve sevildiğini biliyorum. Ben de çay içmeyi çok sevdiğim için bu konudaki programlarınızı merakla dinliyorum. Sevgiler. Ve bir başka selamsa Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'ne. Profesör Doktor Tahir Gilyacev'in mektubu. Merhaba, Türkiye'den yazdığınız Tatarca yayınlarınızı çok severek ve memnuniyetle dinliyorum. Suyla gelen kültür programı çok ilgimi çekmişti. Müzelerinize, tarihi yerlere, konserlere gitmek istiyorum. Yayınlarınızda Türkçe şarkılara da yer verirseniz çok memnun olurum. Ayrıca Ramazan ayında Kur'an ayetlerinin Tatarca açıklamalarını da duymak çok güzel bir duygu. Yayınlarınız çok zengin içerikli. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum, saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyo.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gücüne ve ekonomideki başarılarına dikkat çekti. Bölgenin savaş ve krizlerle boğuştuğu dönemde Türkiye'nin bir istikrar adası olarak göz doldurduğunu söyledi. İnşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı video mesajda Kurban Bayramı kutladı. Mesajında teröristi Türkiye hedefine kararlı adımlarla ilerlendiğini de söyledi. İsrail'in bölgede neden olduğu istikrarsızlık ve

0: yıkıma değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyasındaki bütün mazlumların bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan'ın İstanbul Kısıklı'daki konutunda kabulleri vardı. 27 Mayıs 1960 darbesinin mağdurlarının aileleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştüzoğlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in aileleriyle bir süre sohbet etti. CHP'de mutlak butlan sonrası hareketli bir süreç yaşanmaya devam ediyor. Mahkeme kararı doğrultusunda göreve iade edilen eski parti meclis üyelerinin işlemleri icra müdürlüğünce başlatıldı. 37. kurultayda seçilen parti meclisi 1 Haziran'da Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP'deki tahliye talebinin yine CHP'li heyet tarafından yapıldığını belirtti. Polisin genel merkeze girişinin hukuki zorunluluk olduğunu ifade etti. El Cezire'ye süreci değerlendiren Bakan Çiftçi, tarafların anlaşması için gerekli sürenin tanındığını ancak uzlaşı sağlanamadığını söyledi. Siyasi partiler arası bayramlaşma Kurban Bayramı'nın ikinci gününde başlayacak. AK Parti ve CHP 2 yıl sonra yeniden karşılıklı ziyaretlerle bayramlaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul'da geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu da Kurban Bayramı'nda çalışmalarını Ankara'da sürdürecek. Mutlak butlan kararı ve yaşanan tarihi gerginliğinin ardından CHP bayramı da yükselen tansiyonun gölgesinde geçirecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyetler diğer siyasi partilerin temsilcileriyle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu 3 yılın ardından cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek, partililerle buluşacak. Özgür Özel ise bayramda Manisa'da olacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatilinde tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını söyledi. Ülke genelinde 66.481 trafik güvenliğinde görev almak üzere toplam 334.017 personelimizle 49.826 ekip aracımızla sahada olacağız dedi. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. İran basını Larka adasının güneyine saldırılar düzenlendiğini, en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. İran devrim muhafızları, İran hava sahasına giren düşman uçaklarının tespit edildiği bir ABD İHA'sının düşürüldüğünü duyurdu. Bu süreçte savaşın bitmesine yönelik diplomatik çabalar da devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'la anlaşmanın ön taslağı üzerinde güçlü bir oyun olduğunu söyledi. İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldığı Nebatiye ve Sur kentine son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu güneyindeki ormanları da yangın çıkaran fosfor bombasıyla vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. İsrail ordusu ateşkese uymuyor. Katil İsrail ordusu Gazze'de bir kez daha bir mülteci kampını vurdu. Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda da 5 Filistinli alıkonuldu. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 22, İstanbul 26, Saraybosna 23, Bakü 23, Viyana 32. Güneşli olmak üzere Üsküp 30, Lefkoşa 26, Kerkük 31, Stockholm 20, Sofya 25, Berlin 32, Bern 29, Brüksel 30, Kopenhag 20 ve güneşli olmak üzere Amsterdam 30, Paris 31, Tiran 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Dört yanım ıssız, dört yanım yalnız.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. Bir Hekim'den Dinledim programında bu bölümde de birlikteyiz. Programı sizler için Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural hazırladı. Hocam hoş geldiniz bu haftada TRT stüdyolarına.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Sunucunuz mikrofon başında ben Funda Erdoğan. Bu bölümde size sesimizi teknisyen arkadaşımız Nuri Göktaş ulaştırıyor sayın dinleyenlerimiz. Hepinize güzel, sağlık dolu bir gün diliyoruz. Bu bölümde hayatın karşımıza çıkardığı zorlu virajlardan birini, meme kanseri yolculuğunu konuşacağız. Ama özellikle prehabilitasyon ve rehabilitasyon süreçlerini merak ediyoruz. Uzman konuğumuza işin doğrusunu sorup öğreneceğiz. Evet, doğru tahmin ettiniz. İki sağlıkçı konuğumuz var. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İlke Keser. Sayın Keser, siz de hoş geldiniz Türkiye'nin Sesi Radyosu'na. Değerli vaktinizi sağ olun ayırdınız, buralara kadar zahmet ettiniz. Sağ olun efendim.
2: Merhaba, ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Sayın dinleyenlerimiz, öncelikle şimdi toplumda çok sık rastladığımız hayali bir karakterin meme kanseri yolculuğunda yaşadıklarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ardından Bir Hekim'den Dinledim başlıyor. Meral 49 yaşındaydı. İki çocuk annesiydi ve aktif bir iş hayatı vardı. Bir sabah sol memesinde daha önce fark etmediği sert bir alan hissetti. Önce önemsememeye çalıştı fakat aynı sertliği birkaç kez daha fark edince hastaneye başvurdu. Yapılan muayene, görüntüleme ve biyopsi sonucunda meme kanseri tanısı aldı. Tedavi süreci kısa sürede başladı. Önce kemoterapi aldı. Bu dönemde zaman zaman halsizlik, yorgunluk ve güçsüzlük yaşadı. Eskiden kolayca yaptığı bazı işler artık onu daha fazla yoruyordu. Yine de hekimleri uygun sınırlar içinde hareketi tamamen bırakmamasının ve günlük yaşamdan kopmamasının önemli olduğunu anlattı. Kemoterapinin ardından ameliyat oldu. Meme cerrahisiyle birlikte koltuk altı lenf bezleri de çıkartıldı. Ameliyattan sonra sol kolunu eskisi kadar rahat kaldıramadığını fark etti. Saçını taramak, yüksek bir rafa uzanmak, kıyafetini giymek gibi basit görünen hareketler bile zorlaşmıştı. Göğüs ve koltuk altı bölgesinde gerginlik, omzundaysa kısıtlılık hissediyordu. Sonrasında radyoterapi süreci başladı. Tedavinin sonuna yaklaştığını düşündüğü bir dönemde sol kolunda ağırlık ve şişlik hissetmeye başladı. Yüzüğü parmağını sıkıyor, saati bileğinde iz bırakıyordu. Gün içinde kolu daha fazla yoruluyor, akşama doğru şişlik belirginleşiyordu. Meral bu kez yalnızca kanserden değil, kolunu eskisi gibi kullanamamaktan da korkmaya başladı. Kontrolünde bu durumun meme kanseri tedavisi sonrası görülebilen lenfödem açısından değerlendirilmesi gerektiği söylendi. Meral'e lenfödemin yalnızca bir şişlik olmadığı, kol hareketleri, cilt bakımı, enfeksiyondan korunma, güvenli egzersiz ve günlük yaşam alışkanlıklarıyla yakından ilişkili olduğu anlatıldı. Rehabilitasyon sürecinde amaç sadece kolundaki şişliği izlemek değil, omuz hareketini, kas gücünü, duruşunu ve günlük yaşam becerilerini yeniden desteklemekti. Zamanla Meral kolunu güvenli biçimde hareket ettirmeyi, omzunu zorlamadan açmayı, şişkinliğe yol açabilecek durumları tanımayı ve günlük işlerini daha bilinçli yapmayı öğrendi. Tedavi sürecine dönüp baktığında şunu fark etti. Meme kanserinde iyileşme yalnızca kemoterapi, ameliyat ve radyoterapiden ibaret değildi. İyileşmenin bir parçası da kolunu yeniden kullanabilmek, bedenine güvenmek ve hayata yeniden katılabilmekti. Bir Hekim'den Dinledim programındasınız sayın dinleyenlerimiz. Gökhan Hocam, hep beraber dinledik Meral Hanım'ın hikayesini. Kendisi 49 yaşında, aslında çok bilindik bir hikaye bu. Hepimizin akrabalarında, eşinde, dostunda, ne yazık ki İlke Hanım değil mi? 40-50 yaş aralığında eşimizde, dostumuzda, bir arkadaşımızda çok sık duyuyoruz bu aralar.
2: Doğru.
0: Bu yüzden biz de bu bölümde konuşmak istedik. Özellikle prehabilitasyon ve rehabilitasyon süreçlerini konuşacağız sizinle.
1: Tabii şimdi meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserlerden biri. Sadece genç yaşta görülmesi önemli değil. Hem genç yaşta görülmesi hem tedavisinin artık erken tanıyla çok başarılı bir şekilde yapılması ve yaşam sürelerinin uzaması açısından da özellikli bir kanser türü. Meme kanserinde özellikle kanserden değil ama başka nedenlerle hastaların hem yaşam süreleri kısalabiliyor hem de hayat kaliteleri düşebiliyor. Bunlardan biri de çok sık karşılaştığımız işte ameliyat olunan tarafta kolda şişmeyle ağrıyla ortaya çıkan belirti veren lenf ödem. Tabii şimdi lenf ödemi konuşmadan önce Meral Hanım'ın meme kanseri tanısını aldıktan sonraki işte kemoterapi, cerrahi, işte radyoterapi süreçlerini inceleyeceğiz ama önce bir kavramı netleştirmek istiyoruz. Şimdi prehabilitasyon, rehabilitasyon kavramlarını kullandık ama önce şunu netleştirelim. Fizyoterapistler bu sürecin hangi basamaklarında görevli?
2: Fizyoterapistler olarak biz aslında kanser hiç başlamadan önce sağlıklı bir bireyken toplumda bir bilinç oluşturup kanserden korunma noktasında göreve başlıyoruz. Daha sonra tanı döneminde bireyin yaşadığı anksiyeteyi, kaygı durumunu azaltmaya çalışıyoruz. Tedavi süreçleri hakkında bilgi veriyoruz. Sonra kanserin saptandığı döneme bağlı olarak tedavi aşamaları değişmekte. Her bir aşamaya özgü olarak o aşamadan hemen önce hastamızı süreç hakkında bilgilendiriyoruz. Süreç boyunca destekliyoruz. Süreç sonrasında da geriye kalan yan etkiler ve istenmeyen durumları en aza indirip az önce vurguladığınız gibi bireyi tekrar günlük hayatına, verimli yaşamına döndürmeye çalışıyoruz.
1: Yani kanser tanısı aldığı zaman henüz bir tedavi başlamadan bu destekleyici fiziksel ve manevi açıdan destekleyici öneriler prehabilitasyon kavramı olarak tanımlanıyor. Tedaviden sonra ortaya çıkan işte lenf ödem gibi veya başka problemlerde uyguladığınız yöntemlere de rehabilitasyon diyoruz. Tabii bu Meral Hanım'ın vakası örneğinde buradaki rehabilitasyonun amacı aslında lenf ödemin daha fazla ilerlemesini, belirti bulgu vermesini ve asıl tabii koldaki fonksiyon kaybına neden olmasını engellemek. Evet. Bu amaçla bir rehabilitasyon programına alınması gerekecek Meral Hanım'ın. Meral Hanım ameliyattan sonra kolunu kaldırmakta, saçını taramakta, günlük işlerini yapmakta zorlandı hikayemizde. Meme kanseri cerrahisi sonrası omuz hareket kısıtlılığı ve koldaki fonksiyon kaybı neden gelişiyor? Yani lenf ödem buna nasıl neden oluyor?
2: İlk başta cerrahi teknik çok önemli. Günümüzde çok ilerlemiş bir teknik kullanılmakta. Cerrahi sırasında o bölgeye bir özel boya dökülüyor ve gerçekten etkilenen kısımlar sadece diseke ediliyor, yani çıkartılıyor. Dolayısıyla olabilen en fazla doku korumasını sağlayarak cerrahi birim hastayı tedavi ediyor. Bu noktada cerrahi bölgenin korunması amacıyla hareketler yavaş yavaş geri döndürülmekte. Özellikle hangi cerrahi türünün yapıldığını bilerek biz işe başlıyoruz. Genellikle ilk bir hafta 90 dereceye yakın, yani kol yere paralel olacak şekilde önden ve yandan hastanın ağrı toleransında hareketlerle başlıyoruz. Ne kadar omuz eklemi hareketsiz kalırsa o kadar yapışma ve hareketliliğini kaybetme eğiliminde olan bir eklemdir. Bunu da bildiğimiz için daha erken dönemden yavaş yavaş hareketlendiriyoruz. Burada çok önemli bir diğer konu, ağrıya bağlı olarak duruşu değişiyor bireylerin. Bu noktada düzgün durmak, her iki tarafa eşit dağılım sağlamak oldukça önemli.
1: Bir ağrıdan kaçınma refleksi oluyor. Daha da artmaması için hareket kısıtlılığına gidiyor hastalar demek
2: çok
1: istiyorsunuz.
2: Çok doğru. Onu önlemek önemli bu noktada.
1: Bu da eğer tabii ki yeterli rehabilitasyona başlanmazsa, yani uygun egzersizler hastada başlanmazsa omuz kısıtlılığının arttığını söylüyorsunuz. Ama tabii ki burada püf noktası erken hareketlilik kazandırmak ama herhalde belli bir sınır dahilinde, yani ağır bir şey kaldırmak değil de işte herhalde elini yüzünü yıkamak, saç taramak gibi ve 90 derece dediniz, yani elini yukarı doğru kaldırmamasını öneriyorsunuz anladığımız kadarıyla?
2: Şöyle, dikiş ve direnlerini germeyecek şekilde, ağrısını artırmayacak şekilde, ancak hani ilk bir hafta en azından yavaş yavaş hareketliliğe başlamak, o yapışıklığı baştan önlemek için oldukça önemli. Günlük yaşamında da kolunu olabildiğince kullanmasını istiyoruz, ancak ağır kaldırmadan ve çok tekrarlı küçük hareketler yapmadan kolunu yormadığı sürece aktif kullanması, aktif kas eklem pompası sağlayarak aslında dolaşımı destekliyor, oradaki yapıların kısalmasını engelliyor ve özellikle de kas kuvvet kaybını da azaltmış oluyor.
1: O zaman şunu bir kez daha vurgulayalım. Erken ve güvenli hareket çok önemli. Hem lenf ödemin gelişmesini, ilerlemesini engellemek açısından ve dolayısıyla da omuz, bu vakada Meral Hanım'ın meme kanseri vakasında, kol fonksiyonlarını korumak açısından, evet, önemli olduğunu söylüyorsunuz. Peki Meral'in radyoterapi sonrasındaki bu ağırlığı, şişliği, evet, biz artık adını da söyledik, lenf ödem dedik. Peki lenf ödem nedir? Meme kanseri tedavisinde neden ortaya çıkar? Hangi belirtiler hasta için uyarıcı olmalıdır?
2: Vücudumuzda dolaşım sisteminin 3 ana bileşeni var. Birisi atar damarlarımız, birisi toplar damarlarımız, diğerisi de lenf damarlarımız. Şimdi bu cerrahi sırasında lenf sisteminin bir kısmı alınmış oluyor. Yani taşıyıcı sistemin bir kısmı eksilmiş oluyor. Dolayısıyla bizim kolun iş yükünü kontrollü bir şekilde idareli kullanmamız gerekmekte. Bu noktada İlk baştan itibaren lenf sistemini destekleyecek ve yükünü azaltacak şekilde önerilerle başlıyoruz.
1: Nedir? Nasıl gelişir? Nasıl ortaya çıkar? Hastalar için hangi belirtiler erkenden uyarıcı olabilir? Evet, bende lenf ödem gelişebilir diye farkındalık yaratabilir.
2: Lenf ödem cilt altındaki kısımda sıvının birikmesi ve burada proteinler de birikerek sıvıyı cilt altında hapsediyor adeta. Dolayısıyla bizim bu ilerleyici tabloyu baştan önlememiz ve başladıysa da durduracak ve geriletecek şekilde tedavilerimizi uygulamamız gerekmekte. İlk işaret olarak hastalarımız kolunda gergin bir bant gibi hat boyunca bir doluluk hissettiklerini söyleyebiliyorlar. Ya da burada söylediği gibi takılarının sıkması, kıyafetlerinin kolunun dar gelmesi gibi belirtileri bulunmakta. Aslında biz bu prehabilitasyon kısmında cerrahi öncesinde hastamızı bu sürecin yönetimi konusunda bilgilendirebilirsek hiç oluşmadan da önleme şansımız olmakta. Ancak bazen tümör çok geniş bir alanı kapladıysa, mecburen çok fazla lenf nodülü çıkarılırsa sürecin bir parçası olarak gelişebilmekte. Radyoterapiden sonra 3 hastadan birinde gelişmekte, çok sık bir hale gelmekte. Günümüzde radyoterapi teknikleri de inanılmaz ilerledi. Eklem kapsülünü koruyacak şekilde bir yol izlenmekte.
1: Yine kalp koruyucu da yapılabiliyor. Evet. Ben kendi branşım açısından söylemek istedim.
2: Burada hani eğer bir meme koruyucu cerrahi yapılmışsa, üzerine bir de bilinçli böyle koruyucu bir radyoterapi yapılmışsa, hastalarımızda kolunda hiç şişlik oluşmadan direkt meme lenf ödemi şeklinde daha lokalize bir ödemle de karşılaşabilmekteyiz. Dolayısıyla bu sürecin doğal gidişatını hastamız bildiği zaman daha kaygıları azalarak ve zamanında uzmanlara başvurarak süreci yönetebilir.
1: Yine erken fark etmenin ve erken başvurunun önemini vurguluyoruz. Halk arasında özellikle çok böyle bir düşünce var. Kolumu çok kullanırsam şişer. Bu doğru mu?
2: Burada bir denge var. Şimdi bazen hastalarımızda biz her iki kolu karşılaştıracak şekilde çevre ölçümleri yapıyoruz. Ve bazen görüyoruz ki bir kol diğerinden daha büyük. Bu büyük kol, daha şişmiş kol, bazen gerçekten cerrahi geçiren tarafı olmakta. Ama bazen de sağlam tarafı, hiç müdahale yapılmamış tarafı daha büyük oluyor. O zaman anlıyoruz ki o kolunu hiç kullanmamış, aşırı korumuş. Bu durumda kas eklem pompası çalışmadığı için lenf sistemi de toplar damarlarda yeterince aktive olamıyor. Kaslar zayıflıyor ve geri dönüşsüz süreçlere doğru gidiyor. O noktada bizim düzenli bir egzersiz programı yapmamız gerekmekte.

0: Ancak hastalarımız işte halı çırpma, cam silme, kocaman 9 kiloluk bir torununu mesela kucağına alma gibi günlük aktivitelere yöneldiklerinde bu iş yükünü çok artırdığı için lenfödemi aniden tetikleyebilir, hatta çok hızlı ilerletebilir. Burada o dengeyi korumak çok önemli.
1: Yani ani ve zorlayıcı hareketlerden kaçınmak
0: Kaçınacak.
1: gerekiyor ama hiç kullanmamak da zararlı. O bir denge halinde olması gerekiyor ve tabii kişiye özgü bir plan. Zaten size başvurduktan sonra genel bir reçete değil de kişiye özgü bir reçete veriyorsunuz.
0: Bu
1: Burada
0: noktada bir
1: buyurun.
0: şey
1: Buyurun.
0: ekleyebilir miyim? Özellikle günümüzde biliyorsun sosyal medya platformlarında çok fazla bilgi var. Hastalarımız da uzmanlara ulaşamayınca hemen o bölgelere yöneliyorlar. Ancak burada bilgilerin doğruluğunu teyit etmek önemli. Bir de orada geçen bilgiler acaba o kişi için de uygun mu?
1: Evet.
0: Aynı cerrahi tekniği geçirmemiş olabilir, benzer bir radyoterapi uygulanmamış olabilir. Dolayısıyla tamamen bireye özgü olması çok önemli.
1: Evet hocam çok haklısınız bu konuda. Zaten sosyal medyadaki bu doğru ve yanlış bilgilerin bu bulamacına bir infodemi diyoruz. Ve bizim aslında bu programı yapma nedenimiz, sizleri davet etme nedenimiz de bu. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilmek ve bir özellikle bazı konularda halkımıza bir farkındalık yaratma peşindeyiz.
0: Teşekkür ediyorum.
2: Sayın Keser, programımızın başında Meral'in hikayesini dinlemiştik hep beraber. Bu hikayede rehabilitasyon yalnızca tedavi bittikten sonra değil, tanıdan itibaren gündeme geliyordu. Doğru bir yaklaşım mıdır merak ediyoruz. Meme kanseri hastasında rehabilitasyon ne zaman başlamalıdır ve hangi hedeflerle ilerlemelidir?
0: Öncelikle tanı döneminde başlaması mümkünse hastamızı ilk tanımamız açısından önemli. Olayı nasıl karşıladığı, ne kadar bilinçli olduğu ve ne kadar onunla birlikte yönetebileceğimizi anlayabiliyoruz. Cerrahiden önce bir değerlendirme yapabilirsek zaten hali hazırda bir duruş bozukluğu var mı, eklem kısalığı var mı, eklem yapılarında bir kısalık var mı bunları önceden tespit edebiliriz. Yine cerrahiye hazırlayabiliriz. Cerrahi sonrasında vücut imajı tamamen değişecek. Orada koruması gereken yapılar hakkında bilgi verebiliriz. Nasıl oturacak, nasıl kalkacak, kolunu nasıl kullanacak hepsini öğretebiliriz. Cerrahiden çıkar çıkmaz hekimlerin izin verdiği ilk fırsatta hastamızı mobilize ediyoruz. Yani yürütüyoruz. Yavaş yavaş hareketlendirmeye başlıyoruz. Böylece uzun süre yatakta kalmanın getirdiği ikincil bir takım problemleri azaltmış ve önlemiş oluyoruz. Ne kadar düzgün duruşu baştan yerleştirirsek sonradan kırmakla vakit kaybetmemiş olacağız. Cerrahi sonrası dikiş ve direnler alındıktan sonra ve biz aralıklı olarak eklem hareket açıklığı, kas kuvveti, fonksiyonel durum, günlük hayatında ona zorluk yaratan tüm durumları ve lenfödemi izliyoruz. Ve yine böyle kemoterapi, radyoterapi, hormon tedavisi ya da immünoterapi ya da akıllı ilaç gibi her ne tip bir medikal tedavi uygulanacaksa öncesinde hastamıza olası yan etkileri, onlarla nasıl başa çıkılacağını, hangi aşamada bize başvurması gerektiğini hep belirtiyoruz. Dolayısıyla o yolculuk boyunca biz aslında hep bir aradayız. Hem hastayı hem yakınlarını rahatlatacak önerilerle onları desteklemeye çalışıyoruz.
2: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Keser. Hep rehabilitasyonu duyuyorduk ama ben de aynı şekilde prehabilitasyondan yeni haberimiz oldu. Bu tür yayınlarla halkımıza ulaşıyoruz. Eminim birçok kişi de duymamıştır. Sayenizde bir farkındalık oluşturduk.
0: Teşekkür ederim.
2: Peki, biraz prehabilitasyonla ilgili konuşalım o zaman Sayın Keser. Meme kanseri tedavisi öncesinde yapılan prehabilitasyon hastaya ne kazandırır? Ameliyat öncesi omuz hareket açıklığı, solunum, kondisyon, hasta eğitimi ve lenfödem farkındalığı neden önemlidir?
1: Burada tabii aslında şunu ekleyelim. Yani sadece lenf ödem değil prehabilitasyonun amacı. Aynı zamanda bir akciğer, kalp fonksiyonlarını da hem cerrahiye hem kemoterapiye hem radyoterapiye ve bunların oluşabilecek komplikasyonlarına hazırlamak. Yani sadece lenf ödem değil rehabilitasyonun amacı. Özellikle solunum ve akciğer ve işte kalp fonksiyonları açısından neler önerebiliyoruz, ne öneriyoruz hastalara?
0: Şimdi cerrahi öncesinde, cerrahi sonrasında ağrıyla beraber öğrenmek daha zor olacağı için öncesinde biz nasıl solunum egzersizleri yaptıracağız, hangi bölgeye nasıl nefes alacak, yine anestezinin etkisiyle solunum nasıl etkilenecek, bunlardan hastamızı haberdar ediyoruz. Öksürme sırasında

0: dikiş ve diren bölgelerini desteklemesi, kontrollü öksürme, yine düzgün dik duruş, akciğer havalanması açısından da oldukça kıymetli. Bizim az önce söylediğimiz yürütme, bir an önce hareketlendirme, yatakta kalma süresini azaltma aslında hep kalp akciğer sistemini destekleyici uygulamalar. Özellikle bu dönemi atlattıktan sonra bizim kanserle yaşama dönemi diye adlandırdığımız aşamada biraz daha kondisyonunu artırmaya dönük egzersizlerle desteklemekteyiz. Ancak kemoterapi döneminde ilaçların kardiyotoksik ve pulmoner sisteme olan etkileri dolayısıyla
1: Yani kalp üzerine ve akciğer sistemine olan yan etkiler
0: yan
1: demek
0: etkiler
1: istiyoruz. Evet.
0: demek istiyoruz. O bölgelerde fonksiyon kayıplarını azaltmak için kemoterapi döneminde özellikle düzenli bir egzersiz alışkanlığı edindiriyoruz. Dinlenerek geçmeyeceğini, çünkü ilaçlar çok yorgunluk yapıyor. Hastalarımız dinlenmek istiyorlar ama dinlendikçe o madde daha çok birikip aslında hasarı artırmış oluyor. Ne kadar gayret edip hareketli olursa da iyileşme o kadar desteklenmekte. Radyoterapi döneminde ışınlar bazen yine de akciğer sistemini etkileyebilmekte. O noktada solunum egzersizleriyle akciğer havalanmasını devam ettirmeye çalışıyoruz. Bizim en çok istediğimiz hastamızın süreç boyunca fiziksel aktivite düzeyini korumak, aktif olmasını sağlamak ve günlük yaşamına olabildiğince maksimum katılımını gerçekleştirmek.
1: Tabii Meral örneğinde biraz genç bir hasta ama tabii bu aynı zamanda ileri yaş bir meme kanseri de olabilir. Dolayısıyla kas fonksiyonlarını korumak, kas kitlesini korumak çok önemli. Çünkü bu hastalar kullandıkları ilaçlardan özellikle hormon tedavisi gibi ilaçlardan kemik erimesi de yaşayabilir. Ve eğer kas fonksiyonları yeterli değilse, kuvvetli değilse düşmelere, kırıklara neden olabilir. Belki meme kanserinden hastaların yaşam süresi kısalmıyor ama düşmeler ve düşmelere bağlı işte kırıklar, belki kanamalar nedeniyle hastaları kaybedebiliyoruz. Onun için dediğiniz gibi kas kitlesini korumak, kas fonksiyonlarını korumak en az akciğer, kalp fonksiyonlarını korumak kadar önemli. Yine kardiyoloji açısından düşündüğümüzde vurguladığınız gibi kemoterapi başta olmak üzere radyoterapinin ve hatta cerrahi sonrası bazı sitokin dediğimiz maddelerin kanda hızlıca artmasına bağlı olarak kalp üzerine olumsuz etkiler, kalp yetmezliğine, kalp ritim bozukluğuna veya hipertansiyon, kan basıncı yüksekliğine neden olabilecek yan etkiler görüyoruz. Bunları azaltmak için de prehabilitasyon ve rehabilitasyon çok önemli. Yani iyi çalışmayan bir organa daha kolay zarar verebiliyor bu tedaviler ama iyi çalışan bir organ kendini daha iyi koruyabiliyor. Bu açıdan söyledikleriniz çok değerli. Bir de tabii şöyle bir durumla çok sık karşılaşıyoruz. Kemoterapi kullanan hastalar haklı olarak tabii ki yorgunluk, kuvvetsizlik, ellerde ayaklarda uyuşma, bizim nöropati dediğimiz veya işte dermanı kalmama, işte fiziksel kapasitesinin azalması gibi durumlar görebiliyoruz. Peki bu durumlarda hangi hastalar istirahat etmeli, hangi hastalar fiziksel aktiviteyi azaltmalı, arttırmalı? Böyle bir genel kuralımız var mı yoksa gene kişiye özel önerilerde mi bulunuyoruz?
0: Burada zaten hastalarımızı hekimlerimiz çok detaylı takip etmekteler. Düzenli kardiyolojik muayeneleri yapılıyor. O noktada tehlikeli bir durum olduğunda bizi zaten haberdar ediyorlar. Ancak genel gidişat açısından sorarsanız bizim hareketli olmamız aslında bu süreci en çok destekleyen. Yani bir ilaç kadar egzersiz de etkili. Dolayısıyla ne kadar hareketli olursa bu komplikasyonların hem gelişmesini önlemek, geliştiyse de geriletip tekrar sağlıklı sürece başlatmak açısından önemli. Biz bu noktada aerobik egzersiz dediğimiz haftada 3 ila 5 gün yaklaşık
1: Yani
0: 30
1: yürüme,
0: dakikalık
1: tempolu
0: bir
1: yürüyüş, koşma, yüzme, kürek çekme gibi nabzı arttıran egzersizlerden bahsediyorsunuz.
0: evet.
1: Evet.
0: Onları önerebiliyoruz.
1: Ve haftada 2 günde direnç egzersizi yani kas kitlesini arttırıcı ağırlık kaldırma gibi egzersizler
0: Egzersizler ancak
1: öneriyorsunuz.
0: orada riskli bölgeleri, lenf
1: Tabii
0: çıkartılan
1: korumak
0: bölgeleri
1: gerekir.
0: fazla yük binmeyecek şekilde yaptırıyoruz. Bir de sizin değindiğiniz kemik erimesi için kemiğe aralıklı yük bindiren,
1: Tabii.
0: merdiven inip çıkma, oturup kalkma, olduğu yerde sayma gibi egzersizleri önerebiliriz. Yine
1: Yani kemik erimesini azaltmak için kemiği biraz zorlamamız gerekiyor ama çok zorlayıp da kırmamak da gerekir kemiği. O
0: aralıklı
1: denge çok önemli ve kademeli bir artışı vurguluyorsunuz. Evet hocam buyurun.
0: Aralıklı bir yük binmesi istenen. Onun dışında bahsettiğim

0: Ellerde, ayaklarda uzun eldiven veya uzun çorap ya da kısa eldiven çorap tarzı duyu kayıpları veya kuvvet kayıpları, işte iğneler batıyor gibi hissetme, dolaşım bozuklukları görülebilir. Bu gibi durumlarda da yine özel masaj teknikleri, bazen ortez dediğimiz cihaz uygulamaları, elektroterapi yöntemleri ve masaj teknikleri yanında egzersizlerle destekliyoruz. Yalnız burada elektroterapi uygulanacaksa kanserle ilişkili riskleri dikkate alarak yine ekiple birlikte o uygulamalar seçilmeli.
1: Yine lenfödeme dönelim. Yani bu vaka örneğinde, Meral Hanım'ın örneğinde koldaki şişliğe. Buradaki fizyoterapi yaklaşımları nedir? Sadece bir kompresyon mu, masaj mı, cilt bakımı mı? Biliyoruz ki bu kolda da özellikle enfeksiyon da bir problem oluşturuyor. Nasıl bir yaklaşım? Kısaca anlatabilir misiniz?
0: En önemlisi hasta eğitimi, yani cilt bütünlüğünü korumak, cildine zarar verecek herhangi bir sıcak, soğuk, travmatik durumdan koruması ile başlıyoruz. Bunun dışında kompleks boşaltıcı fizyoterapi dediğimiz bir tekniği uyguluyoruz. Manuel lenf drenajı, cilt bakımı, kompresyon tedavileri ve egzersizden oluşan bir konsept. Burada manuel lenf drenajı etkilenen lenf yollarını bypass edecek şekilde sağlıklı lenf yollarına lenfatik sıvıyı aktarmak üzere çalışan bir teknik.
1: Bu düşündüğümüz gibi elle yukarıya doğru masaj yapma şeklinde mi?
0: Burada lenf haritasını izleyerek yavaş
1: Siz
0: hızda,
1: programlıyorsunuz, siz tarif ediyorsunuz yani, evet.
0: Yavaş hızda ve yavaş bir basınçta yapılmakta. Yani bildiğimiz klasik ovuşturma tekniği gibi değil,
1: Değil.
0: özel bir tekniği var. Bir de etkilenen lenfleri bilerek yapmak önemli. Çünkü yanlış bir bölgeye sıvıyı biriktirmek istemeyiz. Mutlaka
1: Yani
0: uzman...
1: evde, pardon sözünüzü kestim. Yani evde evet böyle bir şey duyduk. Kendi kendimize şöyle yukarıya doğru ovalayalım demeyeceğiz. Sizden ameliyatın şekline göre planladığınız bir yöntemle bunu yapmamız gerekecek. Peki kendileri mi yapacaklar yoksa siz fizyoterapi seanslarında mı yapacaksınız? Ne kadarlık bir sürede olacak bu?
0: Bu kompleks boşaltıcı fizyoterapi iki fazdan oluşmakta. Birinci faz aktif olarak fizyoterapistle birlikte yürütülüyor. Manuel lenf drenajını ve cilt bakımını fizyoterapist yapıyor. Hemen peşinden kompresyon bandajı uygulanıyor. Burada çok katmanlı, kısa çekişli bir bandajlama ödemden etkilenen bütün dokuları içerecek şekilde yapılmakta. Kompresyon bandajı üzerindeyken hastamıza bir takım egzersizler öğretiyoruz ki bandaj çalışsın, o bölgeyi rahatlatsın. Bu yaklaşık bir ay kadar süren, her gün tekrar eden, 24 saat boyunca kompresyon bandajının hastamızın üzerinde kaldığı bir uygulama. İstediğimiz hacme ekstrem kolu ulaştıktan sonra bu defa faz 2'ye geçiyoruz. Bu masajı hasta evde
1: Evde
0: kendisi
1: kendisi
0: yapıyor
1: yapıyor.
0: veya bir yakını da yardımcı olabilir. Bazen hastalarımız yaşlı oluyor veya iki taraf kolu da ameliyatlı olabiliyor. O durumda yardım gerekmekte. Cilt bakımını yine aynı şekilde sürdürüyoruz. Kompresyon artık özel kompresyon giysileriyle sağlanıyor. Genellikle hastamızın ölçülerini özel olarak üretiyoruz.

0: üretilen kompresyon çorapları ya da böyle velcrolu kişinin vücuduna uyumlu hale getirilebilen bazı giysileri veriyoruz. Yine bu giysiler eşliğinde hastalarımızın düzenli egzersiz yapmaları ve yaşam tarzı değişikliklerine mutlaka uymaları gerekmekte.
1: Peki hocam, şimdi cilt bakımı dediniz. Burada şunu sormak istiyorum. Cilt bakımı ve bu, çünkü enfeksiyon riski yüksek de olduğu için cilt bütünlüğü de çok önemli. Bu masajı yaparken herhangi bir krem, yağ, bir şey kullanmak gerekiyor mu?
0: Kesinlikle kullanılmıyor çünkü lenf sistemi cildin hemen altında akmakta. Cilde nazik çekişler yapılarak yapılan bir masaj. Böyle bir ürün kullandığınızda eliniz kayıp gidiyor ve
1: O
0: lenf
1: zaman bunu çok
0: sistemini
1: vurgulamak
0: etkileyemiyor.
1: gerekiyor, çünkü piyasada işte iyi gelir diye satılan birçok, içeriğini tam olarak bilemediğimiz kremler var, merhemler var. Herhangi bir şeye ihtiyaç yok. Bu elle nazikçe yapılan bir masaj dediniz. Evet.
0: Özellikle kemoterapi almış hastalarımızda herhangi bir kozmetik krem uygulaması çoğu zaman kötü sonuçlar verebiliyor. Mutlaka hekime danışarak. Çünkü burada bir alerjik reaksiyon olabilir. Cilt zaten çok hassas.
1: Evet.
0: Bu tarz alevlenmelerde lenfödemi hep olumsuz yönde etkilemekte.
2: Gökhan Hocam, süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Konuğumuzun son mesajını soralım mı? Ne dersiniz?
1: Evet, buyurun.
0: Lenfödem önlenebilir ve eğer geliştiyse de kontrol edilebilir, geriye döndürülebilir bir problemdir. Çoğu zaman hastalarımız kanserden kurtulmakta ancak lenfödem onlara hep hatırlatıcı bir işaret olarak hayatlarında devam etmekte. Bu süreçte mutlaka uzman bir fizyoterapiste başvurarak ve kendileri bunun önlenebilir, kontrol edilebilir bir durum olduğunu bilerek yaklaşırlarsa bu süreci güzelce yönetebiliriz.
2: Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
1: Hocama çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Bence önemli bir farkındalık yarattığımıza inanıyorum. Umarım sesimizi herkese duyurabiliriz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
0: Ben de davetiniz için teşekkür ediyorum.
2: Sayın dinleyenlerimiz, her kanser türünde olduğu gibi meme kanseri için de erken teşhis çok önemli. Kontrollerinizi lütfen ihmal etmeyin. Çünkü hayatımız biricik, tek, çok değerli. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İlke Keser'e ben de çok çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığı için. Her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural'a da çok teşekkür ediyoruz. Bir başka bölümde tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın. Bir hekimden dinledim.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

nüfusunun %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan bir mektupla başlıyoruz. Malik Amir Box yazmış. 29 Ekim, Türk milleti için olduğu kadar Türk dostları için de önemli bir gündür. Atatürk'ün önderliğinde modern Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmeden Osmanlı'dan sonra bugünün Türkiye'si de yüzyılın en güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir. Türkiye günümüzde Müslüman ülkeler arasında mazlumların yardımına koşan tek ülkedir. Filistin'deki mevcut durum bunun açık bir örneğidir. Türkiye gerçekleri söylemeye cesaret eden tek ülkedir. Örtülü ambargolara rağmen kendisini ekonomi ve savunma sanayinde geliştiren Türkiye, G20 ülkeleri içinde de etkin bir hale gelmiştir. Pakistan hükümeti ve halkı her zaman Türk kardeşleriyle dayanışma içinde olmuştur. Türkiye, mazlumların gür sesi olmaya devam edecektir. Pakistan hükümeti ve Pakistan halkı adına ve özellikle dinleyiciler adına Türk kardeşlerime en içten dile

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyası

Radyosu'nun çok kıymetli dostları. Arjantinli dinleyiciniz David Yuresya'dan sizlere selamlar. Çok geniş bir çeşitlilik arz eden programlarınızdan büyük bir keyif almaktayım. Çok sıklıkla size yazmasam da takip ettiğimi bilmenizi isterim. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Çarşılar, Ahi Evran'ın kurduğu yabanlı pazarından bu yana Osmanlı coğrafyasında şehirli bilincin zirvesi, ticari ilişkinin en olgunlaşmış halinin tezahür ettiği mekanlar. Dünyanın alışverişi üstü kapalı da olsa göklere görünmez pencerelerle açılan bu mekanlarda yapılıyor, ticari hayatın nabzı çarşılarda atıyor. Yalnızca alışveriş mi? Elbette değil. Çarşı kapalı olur. Kapalı olur olmasına da doğuya, batıya, kuzeye ve güneye açılan kapılardan dört yöne ve dört yana ana malcı sistemin algılamakta zorlandığı bir eşya-insan ilişkisinin aynalarını sunar. Bir ülkenin bayındırlık ölçüsünü o aynalara bakarak anlarız. Ticaret ahlakının hayattan tanıma geçmesi, kavramlaşması yakın zaman hikayesidir. Ahilik meslek örgütlerinin hileye, eksiye, hataya yer vermeyecek denetiminden sonra dolaşıma giren ürünler çarşıda görücüye çıkar. Alınıp satılmaz, sözcüğün tam anlamıyla gelin olur. Ondandır yüzlerce yıl bu toprakların iktisadi mayası ekşimeden, helal kazancı ve hüneri esas olan bir temelde yeryüzünü bereketlendirir ve besler. İpek yolu güzergahında bulunan şehirler, biraz da çarşıları sayesinde şehir payesini alan yaşam alanlarıdır. Kuş uçar, kervan geçer, kervansaraylarda konaklanır, çarşıda menzile ulaşılır. Çarşı, çarşı değildir artık. İçine bakınca anlarız ne olduğunu.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gücüne ve ekonomideki başarılarına dikkat çekti. Bölgenin savaş ve krizlerle boğuştuğu dönemde Türkiye'nin bir istikrar adası olarak göz doldurduğunu söyledi. İnşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı video mesajda Kurban Bayramı'nı kutladı. Mesajında terörist Türkiye hedefine kararlı adımlar ilerlendiğini de söyledi. İsrail'in bölgede neden olduğu istikrarsızlık ve yıkıma değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyasındaki bütün mazlumların bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan'ın İstanbul Kızıklı'daki konutunda kabulleri vardı. 27 Mayıs 1960 darbesinin mağdurlarının aileleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in aileleriyle bir süre sohbet etti. CHP'de mutlak mutlan sonrası hareketli bir süreç yaşanmaya devam ediyor. Mahkeme kararı doğrultusunda

göreve iade edilen eski parti meclis üyelerinin işlemleri icra müdürlüğünce başlatıldı. 37. kurultayda seçilen parti meclisi 1 Haziran'da Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP'deki tahliye talebinin yine CHP'li heyet tarafından yapıldığını belirtti. Polisin genel merkeze girişinin hukuki zorunluluk olduğunu ifade etti. El Cezire'ye süreci değerlendiren Bakan Çiftçi, tarafların anlaşması için gerekli sürenin tanındığını ancak uzlaşı sağlanamadığını söyledi. Siyasi partiler arası bayramlaşma Kurban Bayramı'nın ikinci gününde başlayacak. AK Parti ve CHP 2 yıl aradan sonra yeniden karşılıklı ziyaretlerle bayramlaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul'da geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da olacak. İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu da Kurban Bayramı'nda çalışmalarını Ankara'da sürdürecek. Mutlak mutlan karar ve yaşanan tahliye gerginliğinin ardından CHP bayramı da yükselen tansiyonun gölgesinde geçirecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyetler diğer siyasi partilerin temsilcileriyle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu 3 yılın ardından cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Partililerle buluşacak. Özgür Özel ise bayramda Manisa'da olacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatilinde tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını söyledi. Ülke genelinde 66.481 trafik güvenliğinde görev almak üzere toplam 334.017 personelimizle 49.826 ekip aracımızla sahada olacağız dedi. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. İran basını Lark Adası'nın güneyine saldırılar düzenlendiğini, en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. İran devrim muhafızları, İran hava sahasına giren düşman uçaklarının tespit edildiği bir ABD İHA'sının düşürüldüğünü duyurdu. Bu süreçte savaşın bitmesine yönelik diplomatik çabalar da devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'la anlaşmanın ön taslağı üzerinde güçlü bir uyum olduğunu söyledi. İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nevatiye ve Sur kentine son saldırılar düzenlendi ve 24 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu güneydeki ormanları da yangın çıkaran fosfor bombasıyla vurdu. Lübnan, Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. İsrail ordusu ateşkese uymuyor. Katil İsrail ordusu Gazze'de bir kez daha bir mülteci kampını vurdu. Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda da 5 Filistinli alıkonuldu. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 22, İstanbul 26, Saraybosna ve Bakü 23, Viyana 32, Üsküp 30, Lefkoşa 26, Kerkük 31, Stockholm 20, Sofya 25, Bern 32, Berlin 29, Brüksel 30, Kopenhag 20, Amsterdam 30, Paris 31 ve Tiran 29 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Küresel analiz.
6: Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analize hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve danışmanımız Can Acun, yapımcımız Eda Kotonoğlu, ben Deniz Kutluhan Görücü ve ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Nuri Göktaş iletiyor. Hocam hoş geldin.
7: Merhabalar Kutluhan, hoş bulduk.
6: Ya hocam, küresel analiz her zaman böyle gündeme odaklanan, sonunda sıcak sıcağı meselelerin peşinde koşan bir program değil. Aynı zamanda özellikle böylesi zamanlarda işlerin giderek karmaşıklaştığı bir dönemde geleceğe yönelik çeşitli projeksiyonlar yapan, bu konuda spekülasyon da üreten evet. bir program aynı zamanda. Şu anda belki de özellikle Trump dönemiyle birlikte hocam, iki Trump dönemiyle birlikte uluslararası düzenin, o işte liberal hukuk normlarının çok ciddi manada çatırdadı. Özellikle Avrupa Birliği eksenle üretilen o batılı değerler ve normlar hiyerarşisinin neredeyse sonunun geldiği bir döneme giriyoruz. Özellikle gücün çok daha belirleyici olduğu bir dönem bizi bekliyor ki bence bunun içerisindeyiz. Ve şöyle bir şey oluyor zannedersem. Hani böyle tarihsel olayları da tam olarak bugün tarih kitaplarını okurken başlıklandırıp ve çok ciddi manada kompartmanlaştırabiliyoruz ama içindeyken bazen hissedemiyoruz. Ama sanki çok daha önceden, yani bugünden çok daha önceden dünyanın artık o normlar meselesini geride bırakıp çok daha gücün merkezde olduğu yeni bir dünya düzenine doğru ilerliyoruz. Biz burada tabii Orta Doğu'yu konuşacağız. Orta Doğu'da neler oldu ve neler olabilir? Özellikle ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşla birlikte aslında Orta Doğu'da bence artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çok büyük bir kırılganlıklar ortaya çıktı. Körfez ABD'ye tam anlamıyla güvenemeyeceğini anladı. Ama şöyle baktığımız zaman Körfez'i zaten var eden uluslararası düzen, işte o normları yersi dediğimiz hikayenin çok küçük bir sınıfın dünyanın önemli doğal kaynaklarını elinde kontrol etmesinin de aslında ne kadar gerçekçi olduğu aslında yine bir tartışma konusu. Şöyle bir baktığımız zaman hocam, yani bugünden ve savaştan baktığınız zaman siz Orta Doğu'da nasıl bir dünya görüyorsunuz? Ben özellikle şunu merak ediyorum evet. aslında. Yani şimdi mesela Katar dediğimiz yer 300 bin kişilik bir aile aslında. Ve yaklaşık 3 milyona ulaşan nüfusun genelde dışarıdan gelen, hep işte hizmetçi diyebileceğimiz böyle daha alt sınıf işlerde çalışan insanlar oluşturuyor. Bunların bir kısmı işte Arap nüfusundan, bir kısmı işte Hindistan'dan, Nepal'den, şuradan buradan gelen işçi insanlar. Ve bunlar da bir şekilde kendi ülkelerine aslında çok büyük bir ekonomik katkı da sağlıyorlar. Buradaki milyonlarca insan. Ancak bu ülkelerin İran'ın dizinin dibindeyken artık varlıklarını sürdürme hikayesi ne olur? Bu Orta Doğu'yu nasıl etkiler? Bir de bu ülkelerin sınırdaş olduğu Suudi Arabistan, atıyorum bu ülkeleri kendi içine alabilecek kadar ve o büyük doğal kaynakları kontrol edebilecek kadar da güçlü bir ülke de değil. Bu tam anlamıyla böyle bir askıda kalma haliyle getirdi Körfez ülkelerine. Böyle bir giriş yapmış olayım. Siz nasıl
7: evet, uzun bir giriş evet. yaptın. Birçok iç içe geçmiş soru da sordum. Şimdi şöyle, aslında bir önce dünyayı doğru okumak. Bu yeni dünyada da Orta Doğu jeopolitiğini, teopolitiğini, mevcut gerçekliği ve bunun üzerine olabilecek yeni gerçekliği algılamaya çalışmak lazım. Yani dünyayı doğru okuyamazsan Orta Doğu'yu da gelecek projeksiyonuyla doğru bir şekilde bence tanımlayıp öngöremezsin diye düşünüyorum. Her türlü tabii öngörmek yine çok zor. Matematiksel bir meseleyi konuşmuyoruz. Birçok faktör iç içe geçiyor. meselelerin nereye doğru gideceğini öngörebilmek sosyolojik açıdan yine de şöyle politik açıdan da hiç kolay değil. Ama şu söylediğin şey çok doğru. Yani mevcut dünya yıkılıyor. Yeni bir dünya düzeni oluşturulamamış durumda. Melez bir geçiş dönemin içerisindeyiz. Bir defa bu gerçekliği çok iyi anlamak lazım. Özellikle Batı dünyası temelli son 300 yıldır gelişen bir değerler, normlar hiyerarşisi vardı ve bunun üzerine kendi içinde önce Avrupa bir sömürgecilik, ardından belli kurumsal yapıları, değerleri ortaya koyarak dünyada ciddi bir hegemon güç haline geldi. Ardından bunu Amerika bu bayrağı devraldı. Bir dönem buna karşı yarı batılı, yarı Asyalı bir güç olan Sovyetlere karşı mücadele etti ve onu da yenilgiye uğratarak nihayetinde Soğuk Savaş'ın bitmesiyle aslında ve daha öncesinde belki de İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında galiplerin oluşturduğu bir küresel dünya sistemi vardı. Bunun üzerine birçok önemli Bretton Woods gibi ekonomik modellemeler oluşturuldu ve norma dayalı, batı değerlerine dayalı, küresel liberal değerlere, işte küresel ticareti, küreselleşmeye merkeze alan bir dünya düzeni inşa edilmişti. Bunun da birçok kurumu vardı. Birleşmiş Milletler, onun içerisindeki Güvenlik Konseyi ve alt bileşenler, bunun işte Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi birçok farklı kurumlarla oluşturulmuş. Yine işte NATO, Avrupa Birliği gibi farklı bileşenler içerisinde bölgesel sistemi de barındıran bir dünya düzeni, dünya tasavvuru söz konusuydu. Ama bunun özellikle son 15-20 yıldır ciddi anlamda hızla aşınmaya başladığını gördük ve Amerika küresel

0: sistemde ciddi anlamda gerilerken bu gerileyişini yönetmekte de zaman zaman zorlandığı dönemler oldu. Eski Amerika Birleşik Devletleri'nin işte başkanların özellikle demokratların ulusal güvenlik danışmanlığını yapmış bir Brzezinski'nin güzel bir sözü var. Amerika yazdığı bir kitap da vardı. Seçim, The Choose ismi. Orada şunu söylüyor. Ya Amerika gerileyişini yönetecek, böylece hegemonik güç olmaktan süper güce doğru evrilecek ve dünyada belli bir düzengin olacak ve Amerika bu şekilde kendi varlığını devam ettirecek. Ya da bunu yönetemeyecek, tam bir kaotik atmosfer olacak ve çok daha hızlı bir şekilde bir çöküşe uğrayarak nihayetinde tüm imparatorlukların olduğu gibi dağılma sürecine girecek. Şu anda Amerika zaman zaman bu gerileyişini yönetti, zaman zaman yönetemediğini de gördük ama özellikle Donald Trump'la birlikte yeniden çöküş sürecinin hızlandığını ve artık bu gerileyişin doğru bir şekilde yönetilemediği bir dönemin içerisine yeniden girmiş olduk. Yani Trump mevcut Amerikan merkezli liberal küresel sistemi çökertmekle kalmıyor. Batı dünyası içerisindeki o transatlantik ilişkileri de yok ediyor.
1: Ya aslında bir yandan da
0: Evet.
1: gerçek yüzünü göstermiyor hocam. Şöyle düşünelim. Tüm dünyaya işte serbest ticareti aşılayan o tüm kurumlarını oluşturan Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük temsil makamı başkan seviyesinde sürekli olarak devletlere tarif uygulayan, yeni gümrük vergileri getiren sisteme de dönüşmüş oluyorsunuz. Aslında siz kendi koyduğunuz şeylerin büyük bir yalan olduğunu, sadece sizin çıkarlarınıza hizmet ettiği için orada olduklarını da aslında bir anlamda itiraf etmiş oluyorsunuz. Yani bu geri dönülmesi çok zor bir süreç.
0: Ama burada
1: Bunu
0: sorun şu. Sadece şimdi Batı dünyası şöyle bir şey yapıyordu. Kendi arasında çıkarları bölüştürüp belli anlamda
1: Evet.
0: paylaşıp dünyanın geri kalanını birlikte sömürüyorlardı. Ama sistem şimdi öyle bir çöküyor ki pasta da küçülünce sadece dünyanın geri kalanıyla artık bu mücadele bırakıldı. Kendi işlerinde de o mücadeleye girdiler. İşte Trump ilk başta Kanada'ya hedef aldı. Avrupa Birliği'ne hedef almaya başladı. Transatlantik ilişkiler o Anglo-Sakson dünyayla içinde girdikleri şey ve çok nobran, çok böyle aşağılayıcı, ötekileştirici üsluplar. İşte Kanada'ya 51. eyalet demesi, Kanada'nın başbakanlığı vali olarak tanımlaması gibi şeylerle karşı karşıya kaldık.
1: Grönland'ı işgale.
0: Grönland'ı işgali ifade etti. NATO'nun anlamını yitirdiğini ortaya koyması, Avrupa devlet başkanlarının karşısına dizip aşağılaması, milli onurları hedef alması. Bu çok akıllıca bir strateji de değil. Yani işte bu gerileyişin yönetilemediği anlamına gelir. Sadece Amerika'nın şu an içinde bulunduğu meydan okumalardan ötürü küresel serbest ticaretin artık Amerika lehine olmamasından kaynaklı bir mesele değil. Amerika'nın insan kaynakları, Avrupa'daki liderlerin insan kaynaklarının kalitesinde de ciddi bir erozyon olduğunu bize çok gösteriyor. Artık Avrupa'da ciddi liderler ortaya çıkamıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasal liderliği inanılmaz derecede dejenere olmuş, aşılmış. Burada Siyonizmin etkisiyle çürümüş bir siyasal yapı var. İşte AIPAC'ten tut da o küresel Siyonizmin oluşturduğu finansal güç senatörleri etki altına alıyor. Siyasi karar alma mekanizmaları tamamen hacklenmiş durumda. Ve bu Amerika'nın küresel politikalarına da yansıyor. Kendi çıkarının ötesinde işte Siyonizmin, İsrail'in çıkarı için kendi çıkarından feda eden bir Amerika ile karşı karşıya da kalabiliyoruz. Mevcut kalan düzeni de bu anlamda yok eden bir döneme doğru gidiliyor. Tabii şu çok önemli. Sen az önce bir şey ifade ettin ya. Serbest ticaret, küresel değerler vesaire kurumsal norma dayalı yapı Batı'nın ve daha da özellikle Amerikan çıkarın olduğu sürece işletildi. Ama son 15-20 yıldır Amerika artık şunu gördü, yani serbest ticarette artık karşısında Çin gibi büyük bir stratejik tehdit ortaya çıkarttı ve mevcut rekabet ve denklem Çin'in lehine ilerlemeye devam ediyor. Amerika açısından işte üretimin tamamen Asya'ya devredildiği bir
1: Ki
0: yapı
1: bunu Amerika'da
0: sürdürülebilir bir
1: şirketler yaptı
0: nokta değil.
1: aslında hocam.
0: Tabii yani onlar şöyle düşünürler, biz buraları işte kullanırız, ucuz üretim yaparız, onunla dünyaya satarız ve çok daha fazla para kazanırız düşünürken Çin gibi ülkeler, daha önce Japonya, Kore örneğinde olduğu gibi o teknolojiyi sadece bir fason üretici olmanın ötesine geçerek teknolojiyi ezimsedi. Kendi üretim mekanizmalarını oluşturdu. Arge merkezleriyle alternatif güç haline geldiler ve rekabet etmeye başladılar. Ve birçok anlamda da ciddi bir ekosistem oluşturdukları için, ölçek ekonomisi oluşturduğu için özellikle Çin, Amerika'dan ve Avrupalı ülkelerden çok daha rekabet edebilir hale geldi. Ve küresel sistemi ciddi anlamda, ekonomik anlamda domine etmeye başladı. Ve bu da ciddi bir ekonomik külfete dönüştürdü Amerika için. Ciddi bir borçlanma içerisine girdiler. Şu anda hak etmedikleri bir hayat tarzını yaşıyor Avrupalılar ve Amerikalılar. Yani son 15-20 yıldır üretmedikleri, kazanmadıkları parayı harcıyorlar. Bu da ciddi bir borçluluğa neden oluyor. Şu anda Amerika 40 trilyona neredeyse varan bir devlet borcuyla karşı karşıya. Faiz oranları çok yükselmiş durumda. Bunları çevirmekte zorlanıyor. Dolayısıyla küresel rekabette gayri safi milli hasıl olarak Amerika aldığı yer

0: Doğal alan her geçen gün azalırken Uzak Asya'daki ülkelerin ciddi anlamda bu boşluğu doldurduğunu görüyoruz. Keza Avrupa benzer şekilde. Avrupa'nın diğer bir sorunu ise demografi. Ciddi bir nüfus erimesi var. Genç nüfus azalıyor. Yeni doğumlar çok azalmış durumda. İdeolojik olarak ciddi sorunlar yaşıyorlar. Dolayısıyla bunların hepsi büyük meydan okumalar. Velhasıl Batı merkezli, Amerika merkezli küresel sistem şu anda tamamen çökmenin arafesinde ve ama yeni bir düzen de kurulmuyor. Şimdi geçmişteki tarihsel deneyimlere baktığımızda böyle dönemlerde genelde işte imparatorlukların, hegemon imparatorluğun yıkılma döneminde yeni güçler ortaya çıkar. Büyük savaşlar olur ve zaten içi çürümüş olan o hegemon imparatorluk yenilgiye uğratılarak, asker olarak yeni bir düzen kurulurdu dünyada. Ama şimdi küresel güçler arasında doğrudan büyük savaşların yaşanmadığını görüyoruz. Bunun birkaç sebebi var. Bir, savaş teknolojisinin geldiği nokta artık çok yıkıcı. Yani işte Çin'le ABD arasında doğrudan büyük bir savaşın yaşanması demek iki ülkenin de ciddi anlamda yıkılması anlamına
1: Ve
0: gelebilir.
1: milyonlarca insan.
0: Ve tabii nükleer silahlar. Yani nükleer
1: Evet.
0: caydırıcılık dediğimiz bir şey var. Burada o kadar çok süper güçlerinden de nükleer silah var ki nükleer bir savaşa eğer dönüşürse bu konvansiyonel savaş tüm dünyanın yok olacağı bir dehşet dengesi. Dolayısıyla genelde vekalet savaşları, ikinci aktörlerin hedef alınması gibi güç mücadeleleri oluyor. İşte Amerikan Venezuela hamlesi, şimdi İran'la olan savaş, işte Küba meselesi gibi meseleler. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin daha fazla kendi işte Kuzey ve Güney Amerika'ya odaklanacağını ve en azından bu bölgede mutlak hakimiyetini korumak isteği. Bunun yerine de işte Çin'in belli alanda Rusya'nın, işte Türkiye gibi yeni güçlerin çok kutup topluluk çerçevesinde kendi alanlarında dominant güç olacaklar. Yeni bir dönemin sanki yaşanma ihtimali olabilir. Tabii bunun şimdi Orta Doğu'ya nasıl etki edeceğini değerlendirmek de gerekiyor. Malum küresel güç dinamikleri bu anlamda değişirken elbette bölgemizde de mevcut tezahürler olduğunu görüyoruz. İşte İran, ABD, İsrail blokunun İran'a karşı gerçekleştirdiği saldırı da bunu bize gösterdi. Yani Amerika gibi küresel süper gücün yanında İsrail'in de olmasına rağmen İran gibi çok daha zayıf, asimetrik bir gücü yenilgiye uğratamadığını gördük. En azından ilk roundda İran ciddi anlamda güçlü durdu, rejim devrilmedi, ülkenin toprak bütünlüğünü korudu, Hürmüz'ü kapattı ve Amerika şu anda güç dinamikleriyle bunu açamıyor veya çok ciddi
1: Ve hocam
0: askeri kara harekatı yapıp büyük bedeller ödeyeceği bir çıkmazın içerisine girdi. İki, Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik mimarisiyle işte adeta sömürdüğü körfez ülkelerini koruyamadığı ya da böyle bir iradesinin ya da gücün olmadığı görüldü.
1: istekliliği de denemiyorum.
0: Evet, iradesinden onu kastediyorum. Dolayısıyla bu artık yeni bir dünya gerçekliğini bize gösteriyor. Bir yandan kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Yıllardır devam eden 4. yılına girmiş bir savaştan bahsediyoruz. Ciddi bir hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya hem Avrupa'nın Amerikan kaynaklarını tüketen bir savaş. Bir yandan işte Orta Doğu'da daha öncesinde 7 Ekim sonrası İsrail'in soykırım girişimi, Gazze'deki katliamlar ardından Lübnan'ı işgal etme çabası, Suriye'de yaşanan gelişmeleri görüyorsun. Burada işte Rusya'nın Ukrayna Savaşı ile devre dışı kalması, Hizbullah'ın İsrail'e yaşadığı savaş sonucunda Esed rejimine destek verememesi, dış desteğini kaybeden rejimin Türkiye'nin desteğiyle muhalifler tarafından devrilmesi, yani yeni gerçeklikler oluşturuyor. Böylece bölgede küresel yeni güçler kendi alanlarında farklı alanları etki ederek kontrol etmeye başlıyorlar. Şimdi şunu öngörebiliriz bir defa. Sizin yeni dünya gerçekliğinde ayakta kalmanız için güçlü olmanız gerekiyor. Yani eğer zayıfsanız burada masada ciddi anlamda bir etki kabiliyetiniz olması hiçbir şekilde mümkün değil. Ve bu güç dinamikleri sadece ekonomik güçten bahsetmiyorum burada. Bir, öncelikle nüfus ve demografik gücünüz olacak. İki, bunun üzerine siyasi iradeniz, siyasal yapınızın güçlü olması gerekiyor. Üç, askeri caydırıcılığınızın çok güçlü olması gerekiyor ve sürdürülebilir ekonomik gücünüz olması gerekiyor. Bu bileşenlerin bazıları zayıfsa sizin güç çarpanınızda çeşitli eksiklikler oluyor. Mesela askeri caydırıcı gücünüz yoksa zaten bir anda hiç haline de gelebiliyorsunuz. Bunların altını özellikle çizmek lazım. Mesela Körfez ülkeler işte Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn. Yani bunlar ekonomik olarak inanılmaz güçlü ülkelerdi. Kişi başı gelirler Türkiye'nin belki 7-8 katı trilyon
1: tüm
0: dolara
1: dünyada ilk
0: varan bir
1: sırada,
0: şey
1: ilk
0: var.
1: onda yer alan
0: Ama
1: ülkeler yani bunlar.
0: bir anda kişi başı geliri 3-4 bin dolar olan İran karşısında ne kadar kırılgan oldukları, zayıf oldukları ortaya çıktı. Ve kendilerinden bağımsız Amerika gibi işte uzaktaki bir ülkeye bağlı bir güvenlik mimarisinin
1: Ve
0: çalışmadığını da
1: tarihte
0: görmüş
1: hiç
0: oldular.
1: olmamış devletler.

0: Hani geçmişte de yok. Bence orada hocam, yani bir de tabii demografiyle birlikte o tarihsel anlatınızın da olması lazım. Yani bugün dünyada birçok devletin aslında o tarihsel
1: Tabii.
0: anlatıdan yoksun
1: Tarihsel
0: olduğunu
1: derinlik ve
0: görüyoruz.
1: iddia. Bunu da aslında
0: Yani
1: güç çarpanı içerisine kesinlikle eklemek. Aslında şey, bu olduğu zaman zaten siyasi irade ortaya çıkıyor. Yani ben az önce güç bileşenlerini sayarken siyasi irade diye ortaya koymuşum ya. Şimdi bugün Türkiye'de bir siyasi irade var. Bir iddiası var Türkiye'nin. Bu iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendinde tezahür eden bu binlerce yıllık bir Türk İslam geleneğinin ortaya koyduğu bir derinliğin ortaya konması. Yani bugün sen Balkanlara dair bir iddian varsa, Gazze'ye dair bir iddian varsa, Körfez'e dair iddian varsa, bölgene dair hatta bölge dışındaki insanlığa dair iddian varsa bunlar hepsinin tarihsel derinliğinden, muktesebatından geliyor. Türk milleti onlarca büyük devlet kurmuş, imparatorluklar kurmuş, İslam'la tanıştıktan sonra daha da güçlenmiş, ahlaki değerleri de benimsemiş bir millet olarak ortaya çıkmış, tezahür etmiş bir şey ve bu işte şu anda siyasi irade olarak kendini gösteriyor ve iddia ortaya koyuyorsun. Küresel iddia ortaya koyuyorsun, bölgesel iddia ortaya koyuyorsun ve bu iddianı yerine getirebilmek için de o güç bileşenlerin altını doldurmaya çalışıyorsun. İşte savunma sanayine yatırım yapıyorsun, ciddi diplomatik ilişkiler kuruyorsun. Türk ordusu işte şu anda dünyada belki 15-20 tane bölgede varlık gösteren Amerika ve Sovyetlerden sonra en fazla küresel açıdan etki gücüne sahip ordulardan bir tanesi konumuna geliyor. Bu da sana bir güç çarpanı olarak, etki gücü olarak sözünün bir ağırlığı olması hasebiyle geri dönüyor. Türkiye'nin de elbette kırılganlıkları var. Ekonomi alanında özellikle ciddi zayıflıklarımız var. Biz mesela en fazla dibe çeken şey mesela şu anda hala ekonomik olarak yetersizliğimiz, sürdürülebilir bir ekonomik model konusunda hala sorunlar yaşıyoruz. Ama bunu da yarışabilirsek
0: bir de tabii ki
1: o
0: artık
1: zaman
0: demografi.
1: bu güç çarpanı çok da artacak. Tabii bu da gelecek projeksiyonu ile ilgili şey. Şu anda demografik sorunumuz yok ama geleceğe dönerek baktığımızda mevcut oranların artık yavaş
0: Özellikle
1: yavaş
0: hocam,
1: ciddi anlamda sorun ve alarm vermeye
0: özellikle
1: başladığını bize
0: Osmanlı
1: gösteriyor.
0: İmparatorluğu'nun son dönemine baktığımız zaman demografik kırılganlığın da çok büyük etkisi olduğunu görüyoruz. Yani karşımızda işte 120 milyonlar ulaşan bir Rusya varken biz işte Anadolu coğrafyası olarak 10-15 milyonlarda kalan, işte o günün Osmanlı İmparatorluğu'nun nüfus alanından bahsediyorum. Tabii ki ordunun beslendiği nüfustan bahsediyorum ben. Yine bugün Türkiye'nin de Anadolu topraklarında nüfusun ve demografinin giderek azalması da aslında bir alarm. Bunun altını çizelim. Bir de şöyle bir şey var hocam. Demografik olarak ülkede maalesef bizde yayılım yok. Yani diğer ülkelere bakıyorsunuz, başkentlerinde dahi birkaç istisna hariç. Yani mesela bugün İtalya'da Roma'nın atıyorum nüfusu 3 milyon civarında, hatta daha da az olabilir o seviyelerde. Ülkenin neredeyse birçok şehre yayıldığını görüyorsunuz. Buna rağmen mesela bazı terk edilmiş köylerde, kasabalarda evlerin satışa çıkartıldığını, hatta bu evlerde yaşama taahhüdü verirseniz çok cüzi miktarlara size direkt oranın bakımını yapma fırsatları dahi sunuyorlar. Bu bizde mesela böyle neredeyse terk edilmiş köyler yaşanmaya başlanıyor. Bunun da aslında üzerine gidilmesi gerekiyor. Bu demografi
1: Ya
0: bağlamında bir
1: şöyle tabii
0: parantez açmış
1: geleceği
0: oldum.
1: okurken ülkelerin güçlü ve zayıf yönlerini iyi değerlendirmek lazım. Bir defa şu öngörüyle hareket ediyoruz. Bir kurumsal yapı çöküyor. Dolayısıyla ülkelerin bireysel güç temerküzü çok önemli. Bu ülkelerin kendi inisiyatifiyle oluşturacakları ittifaklar ağı, bölgesel ittifak ağları çok değerli olacak. Türkiye açısından mesela biraz daha irdeleyelim istersen. Şimdi bizim az önce ifade ettiğimiz gibi güçlü ve zayıf yönlerimiz var. Tarihsel derinliğimiz, bunun üzerine inşa ettiğimiz mevcut siyasal irade, Cumhurbaşkanı Erdoğan ortaya koyduğu irade çok değerli, güçlü, bizi öne çıkartan meselelerden bir tanesi. Askeri caydırıcılığımızın her geçen gün artması, savunma sanayinde gelinen aşamalar ve bundan sonraki projeksiyonlarımız bizi inanılmaz derecede güçlü kılıyor. Demografi ise ekonomiyle birlikte bizim kırılgan yönlerimizden bir tanesi. Şu anda nüfusumuzun belli anlamda artış hızında ciddi sorunlar yaşanmaya başlandı. Evet, Türkiye işte 90 milyon nüfusa yaklaşmış, önemli bir nüfusu var. Hala genç ama yeni doğum oranları senin ifade ettiğin gibi ciddi anlamda gerilemeye başladı ve bu bizim ileride güç projeksiyonumuzda ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Diğeri de diğer bir mesele ise nüfusun belli alanlarda yoğunlaşması. Bu da tabii ciddi bir aslında yapısal sorunlardan bir tanesi. Türkiye'nin ciddi bir nüfus politikasıyla nüfusu ülke sahtında çok daha fazla dağıtabilmesi, Anadolu'nun ve bu anlamda doğu bölgelerinin daha fazla değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun için ciddi teşvik edici unsurlar gerekiyor. Orada ifade ettiğim gibi yapısal sorunlar var. Bunların aşılması gerekiyor. Şimdi mesela Körfez ülkelerini bu anlamda en zayıf kılan şey demografik durum. Şimdi Birleşik Arapları için de, Katar için de, Bahreyn için de baktığımız zaman kendi orijinal nüfuslarının mevcut şu anda ülkede yaşayanların %10'u bile hiçbirinin olmadığını görüyoruz. Bu muazzam bir kırılganlık oluşturuyor. Orduları bile paralı askerlerden oluşuyor. İstihbarat servislerinin bile birçoğunun yabancı. Eskiden işte Amerika CIA'de, MI6'de vesaire çalışmış isimler getirip istihdam ettiklerini görüyoruz. Savaş pilotlarının hep paralı askerler vesaire olduğu görülüyor. Dolayısıyla bu anlamda ciddi aslında kırılganlıkları olan yapı.
0: Bu isimlerin tabii ki bir istihbarat servisiyle ilişkisi olması, zaten çok real anlamda görevlerinin olmaması da yine kırılganlık yani.
1: Tabii. Yani dolayısıyla bu onların geleceği açısından ciddi sorunlar ortaya koyuyor. Zaten zor anlarda bunu görmek mümkün. İşte bir kriz dönemi yaşandığı zaman gerçekle sanal arasındaki fark hemen ortaya çıkıyor. Şu anda Körfez'de Suudi Arabistan dışında hiçbir ülkenin böyle güçlü temellerle ayakta kalabilecekleri bir dinamik olmadığını görüyoruz. Yani diyelim eğer bu savaş ikinci raundunu başlatır ve yeniden ciddi bir eskalasyon olursa burada özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin geleceğiyle ilgili, Bahreyn'in geleceğiyle ilgili çok ciddi şüpheler ortaya çıkar. Ama İran için öyle değil. Yani İran sonuçta Türkiye'de olduğu gibi tarihsel bir geleneği olan, derinliği olan, imparatorluk geçmişi olan bir devlet. Orada da ciddi zayıflıklar var, kırılganlıklar var. Şu anki teopolitik ihtiraslarla oluşturulmuş mezhebe dayalı bir yönetim modeli İran'ı çok zayıflatıyor. Potansiyelin çok azını kullanmalarını beraberinde getiriyor ama en azından survive edebiliyor. Yani hayatta kalabilecek bir güç. Bundan 500 yıl sonra da İran'ın o coğrafyada önemli bir siyasi iradenin, bir gücün olacağını düşünebilirsin. Ama Körfez ülkeler için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Onlar da bunun farkındalar, yeni arayışlara girdiler. Yani Birleşik Arap Emirlikleri çok daha fazla İsrail yörüngesine girmeye başladı. Zaten gizli kapaklı yaptığı her şeyi artık alenen yapmaya başlıyor. Ama diğer Körfez ülkeleri daha anlamlı şekilde Türkiye gibi ülkelerle yakınlaşma ve onlarla belli bir güvenlik mimarisi oluşturma noktasında eğilimler göstermeye başlıyorlar. Hala prangaları var ama Türkiye onlara el uzatmış durumda. Türkiye şunu söylüyor: ben bölgesel sahiplenme paradigmasına sahibim. Bölgenin sorunlarını emperyalist güçlerle ittifaklarla çözemeyiz. Bölgenin devletleri olarak bir araya gelerek oluşturacağımız ittifaklar, modellerle burayı kalkındırabiliriz, refah oluşturabiliriz, güvenlik sorunlarımızı çözebiliriz ve yanı başımızda bir İsrail tehdidi var. Teopolitik bir ihtiras var. Tahrif edilmiş bir din anlayışıyla bölgeyi de ciddi anlamda ele geçirmeye çalışıyorlar. Bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Güçlü devletlerin oluşmasını engellemeye çalışıyor. Etnik mezhebi fay hatlarını tetiklemeye çalışan bir İsrail olgusu var. Dolayısıyla buna karşı bir direnç göstermemiz gerekir. Sadece İran'ın buna yanıt vermesi, teopolitik başka bir ihtirasla buna yanıt vermesi karşılıklı aslında istikrarsızlığı besliyor. Halbuki Türkiye, Suudi Arabistan gibi iki tane ana ülke, bunun yanında Mısır'ın ekleneceği, diğer küçük ülkelerin, Suriye'nin, Katar'ın vesairenin, Ürdün'ün ekleneceği bir güvenlik mimarisi inşa edilebilse İsrail ciddi anlamda caydırılabilir. Onun bozucu etkisi sınırlandırılabilir ve bölgede ciddi bir refah ve ekonomik ciddi bir gelişmişlik ve güvenlik modeli inşa edilebilir. İşte Avrupa Birliği'ne benzer, tamamen aynı olmasa bile bir bölge modeli oluşturulabilir. Bu da bölgenin geleceği açısından inanılmaz bir kalkınmaya neden olabilir.
0: Ve şöyle bir şey
1: Türkiye
0: yok mu
1: bu
0: hocam?
1: perspektifle hareket ediyor.
0: Bu perspektif olsa da tersten şöyle düşündüğümüz zaman artık dünyada savaşın ve gücün geçerli olduğu bir denklemde işte Katar'ı ve Bahreyn'i atıyorum. Hem bu kadar çok zengin olacaksın, neredeyse demografik derinliğin hiç olmayacak, ordun olmayacak, bir şey olmayacak. Yani orada milyarlarca dolarlık bir zenginliğin
1: Bunu
0: başındasın
1: yedirmezler diyorsun.
0: Ama kimse yok. Hani seni koruyacak kimse yok. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin şemsiyesinde çok kırılgan olduğunu gördük. Yani atıyorum yarın öbür gün bir örgüt dahi mesela ben Doha'da kontrol kuracağım deyip gerçek manada bir yapılanma yapsa bir anda orada yönetimi ele alabilir yani.
1: İşte bu anlamda Türkiye'nin önünde büyük fırsatlar var. Türkiye bunu da gördüğü için el uzatıyor.
0: Yani bir de Katar'ın şöyle düşünmesi lazım bence. Yani benim burada ayakta kalabilmem için benim bu denli zenginliği tek başıma almam çok zor.
1: ülkelerine.
0: Benim bunu bir şekilde paylaştırıp bunu ayakta tutmam lazım. Yani bugün Türkiye'den,
1: Tabii
0: Suudi
1: tabii.
0: Arabistan'a atıyorum Suriye'den benim bunu o ülkelerle birlikte paylaştırmam lazım ki
1: Ya bu
0: hem
1: başka
0: onlar
1: bir
0: güçlü
1: dilemma.
0: olsun.
1: Zaten bu hep ortaya konmuş bir şey. Yani sen Orta Doğu coğrafyasında petrolü, doğal kaynakları olan çok küçük ülkeler var. Orada emirlikler oluşturulmuş. Ama işte Mısır gibi, ne bileyim diğer bölgelerde böyle Suriye gibi, Irak'ta da zenginlik var. Onu isten koymak lazım. Ülkelerde ise muazzam bir sefalet söz konusu. Ama onlar da askeri açıdan nüfusları çok olduğu için veya belli bir güçleri var. Dolayısıyla bu modelin ilelebet devam etmesi mümkün değil. Bu zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önce Avrupa devletlerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde oluşmuş yapılar. Aslında Kuveyt dediğim bölge daha önce Basra'ya bağlı bir bölgeden bahsediyoruz Osmanlı'da. Birçok
0: Katar
1: bölge,
0: bizim kaymakamlığı yani, ettiğimiz bir yerdi yani.
1: Bunlar aslında sanal oluşturulmuş o bölgenin ailelerinin...

0: Batı ile olan ilişkileri bağlamında iktidara geldikleri bölgeler. Dolayısıyla yeni bir dünya kurulurken Körfez'deki bu sınırların mevcut haliyle devam etmesi veya zenginlik yerersinin bu şekilde olması zaten hiçbir şekilde sürdürülebilir değil. İşte Türkiye'nin önerdiği model içerisinde o bölge zenginliklerinin daha adil şekilde paylaştırılması, belli bir ortak çıkarlar çerçevesinde refahın oluşturulması, bunun güvenlik mimarisinin oluşturulması gerekiyor. Aksi halde dediğin gibi tek başına sen böyle kaotik bir dünyada küçük bir ülke olarak o zengini elinde zaten bulunduramazsın. Birileri gelip ona müdahale eder. İşte zamanında Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgal etme çabasını
1: Ki İran
0: görüyorsun.
1: sanki hani Hürmüz'le beraber bunu da yapmaya çalışıyor gibi.
0: Baktı ki artık kurala dayalı dünya sistemi yok. Saldırgan güçler gelip bana saldırabiliyorlar. O zaman dedi ben de karşı hamle yaparım. O zaman benim de elimde avantajlar var, kartlar var. O
1: Aynen.
0: zaman oyunu ben de bu şekilde oynuyorum
1: Ki
0: deyip önümüzü kapattı.
1: onca saldırısına rağmen Körfez'den bir cevap yok. Yani aslında şöyle bir denklem kurabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri, dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu ile İran'ın pozisyonunu düşünelim. Bir de bunu bölgesel ölçüye getirelim. İran'ın pozisyonuyla Körfez ülkelerinin hepsini topladığınız zaman bir İran'a karşı koyabilecek bir güçleri dahi yok.
0: Olmadığını gördük zaten.
1: Yani
0: Evet.
1: böyle bir denklemle var. Ben bunu önemsiyorum. Hocam süremizi doldurduk. Teşekkür
0: Evet,
1: ediyorum.
0: güzel program oldu. Haftaya yine görüşmek üzere diyelim.
1: Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Köseniz biter.
2: Küresel analiz.

0: Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Name'den Name'ye programını dinliyorsunuz.

0: yıkıp da gittim.
1: Nameden nameye devam ediyor.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Name'den Name'ye programını dinlediniz.
1: Günün özeti.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Melih Demirezer'le birlikteyiz Teknik Masa'da. Vilda Üstündağ ve Zeynep Düğmeci birlikte hazırlıyorlar programı ve ben Yasemin Pamukçu birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca günün özetinde. Çift 0 90 312 463 34 19 463 34 21 numaralarından bize ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin Ses Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden dinlemeniz mümkün ve Facebook, aynı zamanda Twitter'da da adreslerimiz TRT TSR. Sevgili dinleyenlerimiz, öncelikle size bugün ne olduğu diyeceğiz. Bugünün önemli olan, öne çıkan başlıklarından söz etmek istiyoruz. Ardından Coşkun Başbuğ, terör ve güvenlik uzmanı bizimle birlikte olacak ve kendisiyle bir sohbetimiz olacak. Özellikle gündemde öne çıkan başlıklar ama dış gündemle ilgili daha çok. Ve sonrasında da eğer ulaşabilirsek TRT Irak temsilcimiz Yılmaz Aslan'da konuşacağız. Irak'ta yaşanan gelişmeleri kendisinden alacağız ve son olarak da Lütfi Özel spor yorumcusu günün özeti bizimle, günün özetinde sporla ilgili gelişmelerle birlikte olacak. Günün özeti bugün ne olduğuyla devam ediyor.
1: Bugün ne oldu?
2: Hürmüz Boğazı kapandı, dünya tasarruf moduna geçti. ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde yaşanan kesinti dünya genelinde yeni önlemler ve tasarruf tedbirlerine yol açtı.

İsrail Gazze'de Arefe günü sivilleri vurdu. 5 kişi hayatını kaybetti. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail, Kurban Bayramı arefesinde sivilleri vurdu. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu Gazze şeridinin orta kesimindeki Megazi mülteci kampında sivillerin toplandığı alan bombalandı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum imha edilmesi gerekiyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye getirilerek veya İran'la işbirliği halinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı eşliğinde imha edilmesi gerektiğini söyledi. Yargıtay, CHP Genel Başkanı'nı güncelledi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca istinafın CHP Kurultay davası kararı sonrası siyasi parti genel bilgilerini güncelledi ve CHP Genel Başkanı kısmına Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı yazıldı. Erdoğan, Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadroları ve en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor, dedi. CHP Parti Meclisi'nin 56 kişiyle toplanması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre CHP Genel Merkezi tarafından Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderilen yazıda 1 Haziran'da toplanacak PMD'de yer alması beklenen isimler bildirildi. Mevcut listede CHP'nin 37. olağan kurultayının ardından oluşan PM listesinde olan bazı isimler belediye başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve Grup Başkan Vekilliği, istifa ve vefat gibi sebepler nedeniyle bu listede yer almadı. Boşalan koltuklar yedek üyelerle tamamlanmak istendi ancak 4 üye eksik kaldı. PM'nin 56 kişiyle toplanması bekleniyor. ...93 sosyal medya hesabından erişim engeli getirildi. İletişim Başkanlığı Koordinasyonu'nda Eğitim Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından son 3 günde gerçekleştirilen çalışmalarda suç unsuru taşıdığı değerlendirilen 93 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesi mağdurlarının ailelerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk diplomasi tarihinin kara lekelerinden 27 Mayıs 1960'taki darbenin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan da dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in ailelerini kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kurtulmuş. İki ayrı devlet olsak da iki ayrı millet değiliz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin stratejik müttefiklik kavramının ötesinde olduğunu belirterek, biz iki ayrı devlet olsak da iki ayrı millet değiliz. Biz biriz, beraberiz, aynı tarihi hafızayı, kültürü ve kaderi paylaşan bir bütünüz, dedi. Devlet Bahçeli, bayram mazlum coğrafyalara derman getirsin. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramın gönüllere dirlik, hanelere düzen, millete dayanışma ve mazlum coğrafyalara derman getirmesini temenni etti. Bilgi Üniversitesi'nde final sınavları planlandığı tarihte yapılacak. Yüksek Öğretim Kurulu YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde bahar dönemi final sınavlarının ilan edilen akademik takvim doğrultusunda gerçekleştirileceğini bildirdi.

0: Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş Arafat'ta vakfe duası yaptı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş hacı adaylarıyla birlikte Arafat'ta vakfe duası yaptı. Arpaguş duasında İslam coğrafyasındaki zulmün son bulması, Türkiye'nin huzur ve güvenliğiyle ümmetin birliği için niyazda bulundu. Arpaguş kutsal topraklarda yaptığı duada Allah'tan yardımını, lütfunu, mağfiretini eksik etmemesini ve duaların kabul olmasını diledi. Hacı adayları Arafat'la İslam'ın şartlarından hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adaylarının büyük çoğunluğu Arafat'a ulaştı. Katil İsrail'in Cumhurbaşkanı Herzog'dan İsrail toplumuna canavar nitelemesi. Katil İsrail'in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail toplumunun kenar mahallelerinden merkeze doğru hareket eden bir canavarlaşma sürecinin yaşandığını belirtti. Mersin limanları ortak koridor ve kalkınma yoluna hızlı tren projesiyle bağlanacak. Bakan Uraloğlu, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı projesinin tamamlanmasıyla mevcut yolun 361 kilometreden 312,5 kilometreye düşeceğini belirterek, Ovaköy'e uzanması planlanan yüksek hızlı tren hattı üzerinden kalkınma yoluna Aksaray, Ulukışla, Yenice hızlı demiryolu projesi üzerindense ortak koridora entegre olacak dedi. Kurban Bayramı deri sektörüne ivme kazandıracak. Kurban Bayramı'nda toplanan deriler, Türkiye'nin katma değeri yüksek deri ve kürk sektörüne yaklaşık 800 milyon dolarlık bir ekonomik ivme sağlıyor. 3 milyon euroluk girişimcilik hibe programı için başvuru süreci başladı. Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen toplam 3 milyon avroluk bütçeye sahip Enhancer Pro girişimcilik hibe programı için başvuru süreci başladı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
0: Ve sevgili dinleyenlerimiz, günün özeti terör ve güvenlik uzmanı Sayın Coşkun Başbuğ ile devam ediyor. Coşkun Bey bugün telefonda ve bize o şekilde katkıda bulunacak. Merhaba Coşkun Bey.
2: Merhabalar, iyi yayınlar, iyi bayramlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim, size de iyi bayramlar. İlk sorumuz ABD ile İran arasında nükleer müzakerelerin yeniden hız kazanması ve bu hız kazanma sürecindeyken de Washington'dan gelen anlaşma olabilir mesajını açıkçası merak ediyoruz. Taraflar gerçekten ortak bir zemine yaklaşıyor olabilirler mi Coşkun Bey?
2: Yasemin, bunun için uğraşı var, bunun için çaba var ama tabii bununla birlikte de birçok da oyun var bölgede oynanan. Şimdi Amerika ve İran arasındaki gelinen mesele tıkandı. Yani Türk milli sporu güreş tabiriyle kilitlendi saha. Evet. Dolayısıyla bunun bir şekilde açılması ve artık hayatın olağan akışına dönmesi lazım. Bunun da bana göre ilk düğümün çözüleceği yer Hürmüz Boğazı. Ona yönelik böyle iki tarafta da Aklı Selim Kanad'ın bir takım çabaları var. Ama bunu şu ana kadar başarabilmiş değiller. Neden? Çünkü ortada İsrail diye bir şeytani yapı var. İsrail'in beraber işbirliği içinde olduğu İran ve Amerika içerisinde uzantı kolları var. Ve bunların sahada meydana getirdiği o sabote dolayısıyla da ilerleyemeyen bir süreç var. Şimdi Trump 2-3 gün önce bir anda petrol fiyatlarına inanılmaz düşüşe yol açan bir açıklama yaptı. Ama İran'la dedi savaş bitmek üzere dedi. Ve zaten bir ateşkes dönemi söz konusu.

0: Ve bu ateşkes döneminde de işte iyi niyet göstergesi olarak Hürmüz'ün de açılması planı var. Geçtiğimiz günlerde Trump'ın özgürlük projesi diye sunduğu çıkışta tam da buna örnekti. Trump hatırlarsanız şöyle bir çıkış yaptı. Burada dedi, savaştan bir şekilde dedim yani mağdur olan 1500'e yakın gemi var. Şu an Basra Körfezi'nde mahsur kalmış. Bunların da üçüncü taraf olarak savaşta hiç bilgisi yok. Bunlar işte yokluk içerisinde. Bunlar çeşitli sıkıntılar yaşıyorlar. Ekonomik ya da siyasi baskı altındalar. Dolayısıyla bunların bir önünü açmak için bir anlaşmaya varalım. Bunun adı özgürlük projesi olsun. Ve buradaki 1500'e yakın gemi güvenlik içinde bölgeyi terk etsinler. Bu dedi aynı zamanda bu işlerse bu süreç önümüzdeki döneme ait de bir iyi niyet göstergesi olarak sürece katkı sağlasın. Aslında çok akıllı bir teklifti. Ve hani İran boğazı açacak, Amerika ambargoyu kaldıracak ve buradaki gemiler güvenine çıkacak idi. Bu sözün anılması bile bir anda inanılmaz, dediğim gibi petrol fiyatları da başta olmak üzere piyasalara moral aşıladı. Ve işte borsalar coştu, petrol fiyatları düştü. Ama tam bu süreç işleyecek iken İran tarafından enteresan bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze saldırıları başladı. Gecenin kör vakti bir son dakika haberi dünya kamuoyuna manşet olarak düştü. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığı açıklamada İran'dan kendilerine atılan 4 tane balistik füze saldırısı gerçekleştiği, bunun 3'ünün havada etkisiz hale getirildiği, birinin ise Fujairah Limanı, ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin boğazı bypass etmek adına işlettiği bir liman. O limanda bulunan dolum tesislerinin isabet aldığı ifade edildi. Sonrasında İran'ın 20'ye yakın füzeyle bu saldırılara devam ettiği, ki içinde balistik füze, seyir füzeleri var, içinde kamikaze drone saldırıları var bu bahsettiğim süreçte. Ve bir anda körfezde yanan bir tanker görüntüsü, sonrasında ise Amerika'nın 3 tane fırkateynine yönelik Hürmüz'e bir saldırı, İran tarafından gerçekleşen, Amerika tarafından yalanlanan. Şimdi bütün bu gelişmeler bir anda süreci başa döndürdü. Tabii. Herkes neler oluyor, hani özgürlük projesi vardı, bu soruyu sormaya başladı. Aslında sorunun cevabı belliydi. Yani bu soruda ki cevap şu: Amerika'nın bu çıkışına İran içerisinden aklı selim, Pezeşkiyan, yine Arakçı gibi aklı selim kanadının olumlu cevap vermesine rağmen İran içerisindeki İsrail'le işbirliği içinde olan devrim muhafızlarının ağırlıklı omurga teşkil ettiği bir yapı süreci sabot etti. Bu kadar basit.
1: Evet.
0: Ve o süreçten sonra bir daha hiçbirimiz bu projeyi konuşmadık. Şimdi geçtiğimiz günlerde Trump'ın yaptığı çıkış, 2-3 gün önceki çıkış, tekrar bir ümit yeşertti. Ve Rubio'da Trump'ın açıklamayı destekler vaziyette, anlaşma bitmek üzere, çok bütün başlıklarda taslakta anlaştık, hani yakında bunun maddelerini açıklayacağız gibi bir atmosfer doğdu. Evet. Fakat bu kez gene bu sefer Amerika tarafından İran'ın güneyine saldırılar yapıldığı ifade eden açıklamalar işittik. Bu şöyle okumak lazım bu oraya kadar olan gelişmeyi. Benim her daim söylediğim, dinleyenlerimizin de hatırlayacağını düşündüğüm tablo gene işledi. Hangisi o? İran içerisinde İsrail'le işbirliği içinde olan o paralel kol, Amerika'nın içindeki İsrail'le işbirliği içinde olan küresel kol ve İsrail. Bu üçgen maalesef çalışıyor. Zaman zaman İran'ın rol aldığı, zaman zaman Amerika'daki küresel kartın rol aldığı, bazen de İsrail'in doğrudan süreçte aktif yer aldığı bir sabotaj süresi maalesef işliyor. Ben bunu baştan beri en büyük tehlike ve tehdit olarak okudum, bunu aktarmaya çalıştım. Bu kol durdurulmadıkça da buradan yani bir barış, kalıcı bir barış veya işte bu sürecin olumlu yönde ilerlemesinin ciddi riskler taşıdığını ifade ettim. Maalesef bu söylediğim tabloda işliyor.
1: Peki bu kolun durdurulması için ne gerekiyor?
0: Şöyle.

0: bu kolun durdurulmasının ilk yapılması gereken şu, ısrarla, ısrarla masayı, anlaşmayı hedeflemek ve bu hemen bu saldırılardan sonra artık bu iş bitmiştir, saha konuşacak, silahlar konuşacak gibi söylemlerden vazgeçmek. Bunu aslında bu bahsettiğim aklı selim, yani Amerika ve İran tarafında ulusalcı kanatlar, aklı selim kanatlar bunu yavaş yavaş bu görüşü savunmaya, bu doğrultuda hareket etmeye başladılar. Dikkat ederseniz iki gün önce İsrail çok enteresan bir bilgi paylaştı kendi kamuoyuna, dünya kamuoyuna. Amerika bize bilgi vermiyor dedi. Amerika bizi yalnız bırakıyor dedi. Amerika bizden habersiz işler çeviriyor dedi. Bu bahsettiğim süreç, ya daha doğrusu İsrail'in söylediği bu süreç, işte tam da benim anlatmaya çalıştığım husus. Yani Amerika ve İran'ın ulusalcı kanatları bu durumdan ders çıkararak davul çala çala anlaşıyoruz vesaire demeyelim. Arka planda her ne sabote olursa olsun ateşkes devam ediyor diye masayı savunalım ve arka planda yaptığımız o gizli kapılar ardındaki görüşmenin anlaştığımız metinlerinde bir anda kamuoyuna paylaşıp dünyaya bu iş bitmiştir anlaştık diyelim ve böylelikle sabotajın önüne geçelim gibi bir akıl yürütmeye çalışıyorlar. Bence bu doğru yol. Yani bu süreçte o ateşkesin hiç konuşulmayacağı, masanın ağzına alınmayacağı kelime olarak evet, o kadar çok sabotaj olayıyla karşılaşıldı ki evet, dikkat edin. Bu saldırılara rağmen gerek Trump gerek İran içindeki o aklı selim kanat ateşkes sürüyor. Böyle saldırılar olur gibi oyunu bozan çıkışlarla o ümidi, o umudu bütün dünyaya aşıladı. Yani o şey sundu. Evet. Ve halen dikkat ederseniz herkese bir umut var. Buradan bir ateşkes çıkacak diye. Ben de umut taşıyanlardanım. Şu an yapılan yol, daha doğrusu yürülen yol doğru. Burada ateşkesi ve masayı her ne olursa olsun asla bırakmamak lazım. Bu bahsettiğim iki taraf, iki aklı selim kanat bunu gerçekten büyük başarıyla yapıyorlar ve doğru olan da bu. Ben hani şu an dünden beri işte tekrar sabotaj başladı. Bir anda İran'ın güneyine yapılan saldırı, oradan açıklamalar, tansiyon yükselten gerilimli dolu laflar. Bunlara rağmen gene hala bu açıklama nereden gelir? Masa nereden bir tavır alır? Bu böyle beklenti devam ediyor. Doğru olan bu. Ben önümüzdeki saatlerde tüm bunlara rağmen Amerika ve İran tarafından böyle bütün dünya kamuoyuna sunulan bir takım maddelerin paylaşıldığı, birçoğunda da mutabakatın sağlandığı bir açıklamayı bekliyorum. Çünkü iki tarafta çok ciddi yorgunluk var. Eğer iki taraf hani sahayı işletir, masa konuşulmazsa ağlayan taraf olacak, bunun farkındalar. Böyle bir tabloda İsrail gülen taraf olacak maalesef. Dolayısıyla bunu bozmanın yolu İsrail'in oluşturmaya çalıştığı bu bahsettiğim kollarla kurduğu kirli oyunu bozmak. Onun da tek yolu bütün bu saldırılara alabildiğine göğüs germek, engellemek ve bu saldırılara rağmen masayı asla bırakmamak. Şu ana kadar başardılar, doğru yolda ilerliyorlar. Ben yakın zamanda bu doğru yolun mutlaka bir sonucu olacağını ve bu bahsettiğim kanadın bundan ciddi bir kazanım elde edeceğini düşünüyorum. Çünkü dünya piyasaları kilitlendi. Petrol fiyatları, oluşan ekonomik koşullar bütün dünyayı etkiledi. Bunun içinde İran ve Amerika da var. Ve artık dünyada da bir yorgunluk var. Yani artık yeter şu süreci sonlandırın. Bir an önce normale dönelim. Gidiş gidiş değil gibi bir hava hakim. Dolayısıyla hem bu oluşan siyasi baskı, hem o ülkelerin içine düştüğü zor durum, hem de yaklaşan Amerikan seçimleri burada mutlaka bir sonuç çıkmalı mantığını oluşturdu. Ben hala ümitliyim. Önümüzdeki saatlerde, belki dakikalarda, belki İnşallah. De birkaç günde bu olumlu iyi bir haber, dünyanın nefes alacağı bir süreç başlayacak diye düşünüyorum Yasemin Hanım.
1: Evet. Yani bir samimiyetsizlik hissediyoruz zaman zaman ama umudumuzu da yine kaybetmiyoruz. Coşkun Bey, sizin sözleriniz biraz daha bana umut verdi açıkçası.
0: Şimdi o samimiyetsizliğin sebebi o bahsettiğim yani tabii. Ondan dolayı, ama inşallah düzelecek diye düşünüyorum.
1: Biliyorum. Şimdi İran'ın nükleer faaliyetleri ve Orta Doğu'da artan gerilim başta ABD olmak üzere batılı ülkelerin de gündeminde ve acaba sizce önümüzdeki süreçte diplomasi mi yoksa yaptırım ve baskı politikaları mı öne çıkacak Coşkun Baş
0: mı? Yaptırım ve baskı politikaları öne çıkacak, o ama diplomasiyi getirecek. Şimdi bakın dikkat edin, Avrupa'dan Amerika'ya müthiş baskı var. Mesela Almanya'nın yıllar sonra ilk defa Amerika'ya

0: Ne yaptığını bilmiyorsun. Bir planın yok. Dolayısıyla savruldun diye Merz'in Trump'a doğrudan müthiş ifadeleri vardı geçtiğimiz günlerde. Stratejisi olmayan savaş diye de artık alay konusu oldu. Hatta bu dergilere kapak oldu. Hem de o benim diyen yani dünyada geçerli olan dergiler, Ekonomist mesela. Dolayısıyla bu Avrupa'dan müthiş baskı var Amerika'ya. Hani bu durumun sebebi sensin. Ülkeler ekonomik koşullar altında inliyor. Ortadan bir sonuçta çıkmayacak. Daha hala bu ısrar niye? Yani bu saldırılar neden? Baskı bu. Çin, İran'da mesela Trump Çin'e gitmeden aslında Çin'e de abu altından sopa gösteren bir cümle kullandı. İran'ın, Çin'in dedi, düzeltiyorum. İran'dan %40 petrolü aldığını biliyoruz dedi. Şimdi durduk yerde bu cümle tam da ziyaret öncesi boşa söylenmedi. Yani şunu demeye getiriyor, yarı petrolün diyor İran'dan, o da diyor şu an benim ablukam altında. Dolayısıyla benim alacağım tavra göre sen de kazanan ya da kaybeden olacaksın demeye getiriyor. Çin o görüşmede mutlaka bu konuyu basına yansımasa da Amerika'ya dillendirmiştir. Bu işi bir yerde noktalamak lazım diye. Ve ardından yine bahsettiğim diğer bölge devletleri, Körfez ülkeleri sürekli bir korku ve tehdit altında. Hani İran'dan olası bir saldırı bir anda bölgesel savaşa dönüşür mü? Ki İsrail'in bütün ana planında bu olduğunu hatırlatayım. Pakistan keza gene ev sahipliği yapıyor ama bölgedeki gelişmeler mutlaka onu da etkiler. Yani baktığınızda bu süreçten artık sıkılan ve bir an önce sonlanmasına gerektirdiğine inanan çok geniş bir coğrafya var. Evet. Şimdi bütün bu coğrafyaların baskısı da Amerika ve İsrail üzerinde, özellikle Amerika üzerinde. Bu baskı Amerika dayanamaz, onu söyleyeyim. İran keza aynı şekilde, İran'da gene böyle direnmeyle işte yani süreci sabote edecek söylenmeyle bir yere varamayacağını iyi biliyor. Dolayısıyla aklı selim olan burada iki tarafında bir şekilde bu işi sonlandırıp süreci normale çevirmesi. O baskılar sonucu böyle bir atmosfer oluşur mu? İşte ben o nedenle az önce pembe bir tablo çizdim. İki ülkenin zaten bunu istiyor olması, o dediğim ulusalcı kanatların. Dünyadan gelen baskı diplomasiyi hızlandıracaktır ki zaten biz şu an pek konuşmasak da hissetmesek de aslında arkada ben çok gizli müthiş bir diplomasinin işlediği kanaatindeyim. Ama bir türlü bu diplomasi ortaya çıkıp el sıkışıp biz anlaştık diyemiyor. Çünkü İsrail denilen bir şeytani yapı var. Bu riski de hatırlatarak size özür vereyim. Bir anlaşma olsa dahi, yani bu bahsettiğim el sıkışma olsa dahi, İsrail'in durduk yerde sadece bu anlaşmayı sabote etmek, yıkmak için bir saldırı ihtimali her daim var. Yani anlaştı diye müjdeyi verseniz dahi bir saat, iki saat sonra İsrail tarafından Tahran'a saldırı başında tekrar gündeme alma ihtimaliniz var. Çünkü İsrail bu süreçte her şeyin son olacağını çok iyi biliyor. Böyle olduğu takdirde kendisi açısından o nedenle de mutlaka engellenmeli diye bir mantık yürütüyor. Evet. Maalesef en tehlikeli senaryo da bu.
1: Evet. Bir de az evvel ben haberi okudum. Bilmiyorum işitme fırsatınız oldu mu Coşkun Bey? Katil İsrail'in Cumhurbaşkanı Herzog'dan İsrail toplumuna bir canavar nitelemesi var. Ben onu da açıkçası kendi toplumuna şöyle diyor. İsrail toplumunun kenar mahallelerinden merkeze doğru hareket eden bir canavarlaşma sürecini yaşandığını söylüyor.
0: Çok ilginçti. O Herzog'un açısından müthiş ilginç. Evet. Ve çok da tartışılacak, öyle görünüyor. Hani hep bahsediyoruz aklı selim kanat. İsrail'de kırpıntısı dahi olsa var mı diye sorduğunuzda bu açıklama bir size ümit veriyor. Neden? Çünkü İsrail'in yani elle tutulur hiçbir tarafı yok. Dünyada nefret objesi haline gelmişsin. Bugün dünyada sokağa çıkaması hale kendi kendini getirdin. Ve oluşan tepkiler giderek de tırmanıyor. Şimdi ne elde edecekler bunun sonucunda? Yani Gazze ortada. İran konusu ortada. Oradan sonuç çıkmayacağı çok net. Dolayısıyla böyle aklı selim düşünen birkaç tane kişi ortalığa çıkıp böyle acı tespitlerde bulunabilir mi? Bulunursa bunun İsrail'e faydası olur mu? Şu an bu zorlanıyor. Herzog'un açıklaması az ve eksik bile. İsrail'deki o canavarlaşma İsrail'in tamamını kapsamış durumda. Bir terör örgütünden bahsediyoruz. Bir devletten çok örgüt gibi davranan yapıyı konuşuyoruz. Bu canavarlaşma zaten ilk defa bu süreçte de yaşanıyor.

0: başlamadı veya başlamadı. 48'den bu yana bu canavar yapı İsrail'in her yerini sarmış durumda. Herzog'un madem böyle bir tespit yaptı, buna yönelik tedbirleri de beraberinde getiriyor, açıklıyor olması lazım İsrail halkına. İnşallah bu İsrail'de kampanyaya dönüşür. İsrail'de o birazcık insani değer taşıyanlar ortalığa dökülerek katil Netanyahu'yu durdurmaya çalışırlar. Çünkü İsrail bunu yapmadığı takdirde ne bölgede ne dünyada barınacak yer bulamayacak. Ve hani o antisemitizm diye dünyaya yutturduğu hikayenin de esas yaratanı kendi olacak. Bu gidiş İsrail için gerçekten çok tehlikeli bir gidiş. Onlar bunun farkında değil ama bu süreçten çıkma şansları hiç yok. O katlettikleri insanların kanlarında boğulacaklar. Dünyada boğuluşan nefret dalga dalga yayılıyor. Dolayısıyla şu an bile geri dönseler bence eskiyi asla bulamayacaklar. Bu tür söylemler sahada bir dinamizme dönüşürse, yani İsrail puan alttan da bir karşılık görmeye başlarsa belki dünyada kendilerine bir alan açarlar, belki bir barınacak yer bulurlar. Aksi takdirde Netanyahu'nun yaptığından bütün İsrail sorumlusularak hesap sorulacak ve işler oraya doğru da gidiyor. Belki de Herzog bu korkudan dolayı böyle bir çıkış yaptı. Samimiyeti tartışılır, onu da söyleyeyim. Hani acaba gaz alma, durum düzeltme mi? Bunun samimiyeti işte bu açıklamadan sonra olacaklarla test edilecek. Umarım Herzog bu açıklamayı devlet politikasına dönüştürmeye çalışır. Aksi takdirde hoş sedalarak kalır ki maksatlı planlı bir söylem olarak da benim sayfalarımda yer alır. Çünkü İsrail dedin mi durup düşünüyorsun. Acaba bu söylem gerçekten samimi mi? Arka planda bir şeytanlık var mı diye de düşünmeden edemiyorsun. Ben şu an o ruh halindeyim. Herzog'un buradaki samimiyetini önümüzdeki saatlerde devamında nelerin olacağına bakarak bir değerlendirmeye tabi tutacağım. Herhalde bütün herkese aynı akıl yürütecektir diye düşünüyorum Yasemin Hanım.
1: Coşkun Bey, ne kadar zor bir süreçten geçiyoruz değil mi? Kimin gerçek, kimin gerçekten samimi, içten olduğunu ayırt etmek öyle bir akıl karışıklığı ki. Özellikle bunu diplomasi alanında düşündüğümüzde tabii. Bir son soru olsun, çünkü Irak temsilcimiz hazırmış. Biz açıkçası Rusya ve Ukrayna savaşının da hani gündemden düşmüş gibi görünse de aslında orada da devam eden bir savaş var. Oradaki gelişmeler acaba sahadaki dengeler değil. Değişiyor mu? Onu merak ediyoruz ve acaba sizce bu mevcut tablo diplomatik çözüm ihtimalini güçlendiren bir tablo mu, yoksa savaşın daha da uzun süreceğini işaret eden bir gidişat var mı Coşkun Bey?
0: Şimdi bütün bu bizim çizdiğimiz kara tabloda Yasemin Hanım bir kazanan kadro var. Pek konuşulmayan, pek görülmeyen. Bir silah baronları, paranın baronları. Bunlar her daim her coğrafyada kazanan bir kitle. Şimdi dikkat edin, hani dinleyenlerimize enteresan gelebilir söyleyeceklerim. Ukrayna-Rusya konusunda da gene Trump geçtiğimiz gün çok enteresan bir çıkış yaptı. Trump'a benzer. 9 Mayıs Zafer Günü Rusya'nın tam da bu tören konuşmasında Ukrayna-Rusya savaşı bitmek üzere, çok az kaldı dedi. Sen misin diyen hemen Rusya içerisinden bir kol, bir akıl, bir akım birkaç saldırı düzenledi. Ardından Ukrayna'dan bugüne kadar yapılan hani en büyük saldırı, 600'e yakın kapalı kamikaze drone'un saldırısı gerçekleşti. İşte yeni Oreşnik füzesinin Rusya tarafından İsrail'e karşı kullanıldığı gibi bir tablo oluştu. Ve herkes neler oluyor sorusunu sormaya başladı. Şimdi beraber sorgulayalım mı? Böyle bir çıkış üzerine düne kadar pek böyle hareketlenmeyen saha bir anda niye böyle ateş çemberine, cehenneme dönüştü? Yoksa birileri aman ha burada da bir masa çıkar, burası da bir sönerse mahvoluruz diyerek hemen o yanan ateşe benzin mi dökmeye çalıştı? Şimdi bu sorulara cevap aradığınızda çok net orada da sabotajı görüyorsunuz. Yani tam barış ve anlaşma derken işin bir anda bu boyuta gelmesi tesadüf değil. Üstelik bu Rusya-Ukrayna konusunda yaşadığımız ilk sabotaj da değil. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı o görüşmelerde ki bu yaklaşık 3-4 senelik vaka, eğer orada o Zelenski'nin içinde olduğu sabotaj süresi yaşanmasaydı bugün biz Ukrayna Savaşı'nı tarihte bir yaşanmış vaka olarak, geçmiş olay olarak anıyor olacaktık. Ama dikkat edin, orada da hemen gene bu dediğim akıl devreye girdi ve savaşı hiç son bitmeyecek şekilde de bu noktalara taşımayı başardı. Şimdi aynı akıl yine devrede. Ne yapmalı? Kısık ateş, bu saldırılar, bu savaş mutlaka devam etmeli ki silah satsınlar, ki bölgeyi istediği gibi dizayn etsinler. Maalesef o akıl işliyor. O halde şu mu olmalı veya şu mu sorgulanmalı? Rusya'da da bir paralel yapı ve Ukrayna içerisindeki o paralel yapıyla paslaşarak süreci bu şekilde mi dönüştürdü? Evet. Tam da bu. Doğru evet. Teşhis.
1: O aklı yani, yok etmemiz lazım bizim Coşkun Bey. Başka türlü olmayacak.
0: Zaten yani daha da net anlaşılın diye hemen vaktimiz az biliyorum. Şöyle bir benzetme yapayım. FETÖ yani bizdeki paralel yapı sadece Türkiye'ye has bir model değil Yasemin Hanım. Bu dünyanın her ülkesinde var. Ve bu bahsettiğimiz kollar birbiriyle irtibat halinde. Ha biz başardık. Şu an için yendik. Bizde de çok ciddi tehlike var, onu söyleyeyim. Hala bitmiş değil. Ama diğer dünya devletlerinde başaran var, başaramayan var. Ya da o yapıya teslim olmuş olanlar var. İran bunlardan biri. Onları altını hatırlatayım. Ukrayna tamamen zaten bir proje. Tamamen bu yapının içerisinde ama Rusya'nın da içinde böyle bir yapı var. Hatta bu son cümle, biz Suriye'de o şehitlerimizi yaşarken ben gene TRT FM ve radyolarında şunu ifade etmiştim. Rusya yaptı saldırıyı net. Putin acilen kendi içindeki paralel yapıyı temizlemeli ve Türkiye-Rusya ilişkilerini daha da ileri boyuta götürmeli. Ama bunu yapmak için önce yapması gereken kendi içindeki bu ihanet şebekesini temizlemeli dedim. Hala da o aynı şeyi söylüyorum. Rusya da tam anlamıyla bundan kurtulabilmiş değil. Zaten o damarın işlemesiyle şu anki süreç oluştu.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Coşkun Bey, şimdiden iyi bayramlar diliyoruz size.
0: Ben de sizlere, dinleyenlere, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza iyi bayramlar dileyerek sözlerimi bitireyim.
1: Teşekkür ederim.
0: İnşallah daha iyi şeyleri konuştuğumuz bayram sonrası günler bizi bekler.
1: İnşallah.
0: Yoksa dediğiniz gibi sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz.
1: Evet, inşallah. Teşekkür ederiz.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Yılmaz Aslan telefon hattında, Irak temsilcimiz, TRT Irak temsilcisi. Yılmaz Bey merhaba.
3: Merhabalar, iyi akşamlar.
1: Nasılsınız, iyi akşamlar.
3: İyi bayramlar. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Kerkük'ten selamlar, saygılar, sevgiler.
1: Siz de selamlarımızı iletin.
3: Bayramlar diyelim şimdi ben, hem sizlerin hem de dinleyicilerin.
1: Çok teşekkür ederiz. Evet, Irak'la ilgili son gelişmeleri de sizden alalım. Neler yaşandı son günlerde?
3: Biraz önceki sohbetinizde İran'a yönelik Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırılarından bahsettiniz. Kısa bir ilave ek bilgi vermekte fayda var.
1: Sevinirim.
3: Zaman zaman bildiğiniz gibi bu saldırılar devam ettiğimiz dönemlerde aynı zamanda Irak'taki bazı gruplar tarafından Amerikan üslerine yönelik bazı saldırılar düzenleniyordu. Haçlı Şabi'den bağımsız 3-4 grup var. Bunların elinde ağır silahlar da var. 40 günde yaklaşık 850 civarında saldırı düzenlendi. Hem buradaki Amerikan üslerine hem de kritik noktalara. Tabii bu kritik noktaların arasında sivil bölgelere de saldırılar düzenlendi. Sivil kayıplar falan da oldu. Başta Erbil Havalimanı olmak üzere. Bununla ilgili yeni hükümetin şu an bir çalışması var. Bu grupları hükümetin bünyesine dahil etme gibi bir düşünce var. Ve ağır silahların teslim edilmesi gibi bir istek var. Bu çalışmalar, bu konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Büyük bir ihtimalle bayramdan sonra net bir sonuca ulaşır. Ama bu saldırılar devam eden belki başka gruplar ortaya çıkar bu kez. O başka gruplar tarafından yine bu noktalara saldırılar düzenlenebilir. Yani eğer tekrar bir saldırı düzenlenirse İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran'a yönelik bu saldırılar sona ermeyecek gibi görünüyor.
1: Evet.
3: Diğer taraftan yeni hükümet çalışmalarına başladı. Erbil Bağdat arasında bazı problemler var. Bu problemlerin çözümüyle ilgili şu an çalışmalar devam ediyor ama KDP ile KYB arasında şu an bir anlaşma sağlanamadığı için üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen, seçimlerin üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen halen hükümet kurulabilmiş değil. Bu konuda bir çıkmaza girildi KDP ile KYB arasında. Bunun çözülebilmesi de öyle kolay görünmüyor. Amerika Birleşik Devletleri eğer araya girerse bunu çözmek biraz kolay gibi gelecek ama KYB özellikle diyor ki bakanlıklarda benim de tam yetki sahibi olmam lazım. Yani yarı yarıya bizim de söz sahibi olmamız lazım. Bir taraftan 38 milletvekili, bir taraftan 22 milletvekili, 38 milletvekili KDP elde etmiş durumda. Diğer muhalif gruplar, partilerle beraber 37 milletvekiline ulaşabilir KYD'de. Onunla ilgili şu an bir yeni nesil hareketiyle beraber bir çalışma olursa, bir de Golan hareketi dahil edilirse 38'e 38 olmuş olacak. Yani tamamıyla çalışma bu yönde, ama KYD bildiğimiz gibi tek bir milletvekilim bile olsa ben yarı yarıya hükümetin ortağıyım diyor. Ve bu çerçevede de hükümet kurulursa yarı yarıya bu şekilde bir planlama yapılması gerektiğinden bahsediyorum. Diğer taraftan malumunuz bayram. Bayramın işte bayramın birinci ve ikinci günü Kırk Kızılay'ı başta Kerkük olmak üzere Kerkük'e bağlı Altınköprü ilçesi. Musul ve Musul'a bağlı Terafer ilçesinde kurban eğitimi dağıtım yapacak. Bununla ilgili hazırlıklar başladı. Hayvanlar satın alındı. Veteriner kontrolünden geçirildi. Yarın itibariyle 2 gün içinde 2625 aile kurban eti dağıtımı yapılacak. Soğuk hava depolu araçlarla beraber hem Musul'a hem de Kerkük içindeki ihtiyaç sahibi ailelere bu etlerin dağıtımı gerçekleştirilecek. Bizler de bu programı takip etmek için Kerkük'teyiz.
1: Evet.
3: Yeni bir gelişme olması durumunda yine dinleyicilerimize detayları aktarmaya, sizlere detayları aktarmaya devam edeceğiz. Siyasetin Pamukçu.
1: Peki, çok teşekkür ederiz Yılmaz Aslan. Kolaylıklar diliyoruz. İyi bayramlar. Kerkük'e selamlar, saygılar.
2: Sporda yaşanan son gelişmeler günün özetinde.
1: Ve telefonda Lütfi Özel var, spor yorumcusu. Lütfi Bey merhaba.
4: İyi akşamlar dileyim artık.
1: İyi akşamlar.
4: Ve de peşin peşin iyi bayramlar dileyim. Bugün
1: İyi bayramlar. Bayram. Biz peşinen aldık ama biz sonunda iyi bayramlar dileyeceğiz.
4: Olur, tamam, yine olur, sonunda da deriz.
1: Tamam.
4: Fazla bayram kutlamanın bir zararı olmaz, öyle söyleyeyim.
1: Ne güzel. Nasılsınız, iyi misiniz?
4: Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de iyisiniz
1: umarım. Çok şükür, biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Şimdi ilk sorumuz Galatasaray'la ilgili. Galatasaray'da Dursun Özbey'in yeniden başkanlığa seçilmesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve bu sonuç kulübün yeni dönem hedeflerini etkiler mi?
4: Şöyle etkiler, tabii ki olumlu anlamda etkiler. Çünkü bir düzen tutturulmuş durumda. O düzen iyi gittiği için ve şampiyonluklarla da süslendiği için tek aday olarak girdi seçime Dursun Özbek. Ve katılanların, gerçi bazı biraz fire vardı ama o fire herhangi bir sebeple olumsuzluk yaratacak ya da olumsuz bir şeyler düşündürecek bir fire olduğunu düşünmüyorum. Ama bu tabii ki bir her halükarda başarı öyküsüdür. Bir de şöyle bir süreç oluyor. Eğer bu iki yıllık görevi tamamlarsa Dursun Özbek, Dursun Bey, Galatasaray'da kurucusu Ali Sami Yen, onu hariç tutmak gerekir. Ben, başkan da söyledi bunu, ben de bu kanaatteyim. Onun varlığı ve kurucu başkanlığı ayrı bir kategoride değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Onun hariç tutarsak en çok başkanlık süresi almış kişi olacak. Bu da istikrar anlamında tabii ki değerlidir. Daha önce Selahattin Beyazıt ve Ali Uras'ın bu kadar uzun 7-8'er yıllık başkanlık dönemleri vardı. Şimdi de 8 yılı ay itibariyle geçeceği için Dursun Bey tamamlarsa en uzun süre başkanlık yapan kişi olacak. İstikrar her zaman iyidir. İstikrarlı olmak her zaman iyidir. Ama bu istikrarı sağlayan, tabii ki şöyle diyeyim, maalesef demeyeyim ama başarı, yani başarının dışındaki hiçbir şey istikrar yaratamıyor. Olumsuzluk yaratıyor sürekli. Futbol böyle bir şey. Hiç kimse rahat durmuyor. Sürekli bir yandan olumsuzlukların ardına düşerek bir noktadan sonra tıkanmasına sebep oluyor yönetimlerin ya da kulüplerin, teknik direktörlerin, futbolcuların hepsinin. Fakat şu anda böyle bir sıkıntısı yok Galatasaray'ın. Gayet başarılı bir şekilde gidiyor ve yaptığı açıklamalarda da önümüzdeki sezona yönelik hem transfer anlamında hem inşaatı başlayan yeni amatör branş tesisi anlamında pek çok büyük bir tesis çabası içerisinde de 200 milyon euroluk bir tesisten bahsetti. Bir de Başkan Özbek daha önceki bir konuşmasında 600 milyon euroluk bir kümülatif diyeyim eski deyişle bir rakam ve bütçeden bahsetti ama tek başına kulüp geliri anlamında değil bu. Bütün her şeyi içine katan bir rakam. Böyle rakamların konuşulduğu kulüp Türkiye'de şu anda Galatasaray olmuş oldu. Bunların hepsi önemli ve değerli. Bizi Avrupa'da temsil edecekler. Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecekler. Umarız geçen sezonlardan daha başarılı bir sürece de giderler. Biz çünkü ligimiz bizi artık kesmiyor. Kesmemesi lazım. Hele Galatasaray gibi, hele ki kurucusunun yabancı takımları yenmek üzere bir kulüp kuruyoruz sözünün ardına bakarsak Galatasaray'dan bunlar bekleniyor elbette ki. Diğer büyük kulüplerde olduğu gibi. Dolayısıyla hayırlı uğurlu olsun diyelim Galatasaray camiası için.
1: Bir taraftan da Fenerbahçe var tabii. Fenerbahçe'ye de devam eden bir başkanlık yarışı var ve acaba bu süreç de bir ki belirsizlik takımın sportif planlamasını da etkiler mi?
4: Şöyle daha etkilemez. Çünkü şöyle diyeyim, ikinci turdan Avrupa Şampiyonlar Ligi müsabakalarına başlayacak Fenerbahçe. Dolayısıyla hani onun zamanlaması ve transferin Haziran'ın başlarında başlayacağını da düşünürsek, şu anda zaten söylenen bütün sözler, transferlerle ilgili başkan adaylarının ortaya koyduğu bütün sözler, temenniler ya da ifadeler temenni boyutunda gibi görünüyor. Çok iddialı sözde söylüyor başkanlar, hem Hakan Bey hem Aziz Bey, öyle söyleyeyim. Yani işte 6-7 Haziran'da biz kongre salonunda geldiğimizde işte iki forveti açıklayacağız, teknik direktörü açıklayacağız. Bunlar ne kadar anlaşılabilir ve kabul edilebilir? Biz beyana bakarak konuşuyoruz tabii ki. Yoksa şu açıdan bir handikap olduğunu ben ifade edebilirim rahatlıkla. Dünya Kupası var şimdi. Dünya Kupası başladıktan sonra bütün futbolcuların pazarı orası olacak. İyi futbolcuların. Fenerbahçe'nin iki başkan adayı da çok iyi futbolcular, özellikle forvet anlamında çok iyi futbolcular getireceklerini ve teknik direktör olarak da getireceklerini dile getiriyorlar. Yani burada eğer bu Murat yerine gelecekse iyi futbolcu dediğiniz hemen hemen tamamı, tamamı demeyeyim ama çok önemli bir kısmı, çünkü gidemeyen ülkeler de var tabii ki oraya, Dünya Kupası'nda olacaklar. Futbolcular kendilerini orada gösterip fiyat arttırmak isteyecekler, pazarlamak isteyecekler. Çok doğal bir süreç tabii ki bu. Dolayısıyla buralarda olan oyunculara milli takımlarını düşünürken Türkiye'den bir transfer çabasıyla ulaşmak ne kadar anlamlı ve yerini bulur? Anlamlıdır da yerini bulur, tartışılabilir elbette ki. O açıdan biz sadece dinliyoruz. Ceyiz, cağız, cek, cak şeklindeki ifadeleri yani. Ama bir yorum yapmaktan tabii ki imtina ederek konuşuyorum ki başkan adayı için. Yoksa bir görüşüm var elbette. Onu biz de seçim bittikten sonra zaman gösterecek diyoruz. Ama şöyle diyeyim, şu anda korkulacak demeyeyim peki. Şöyle diyeyim, süreç işliyor. Önce bir seçimin yapılmasını bekliyor herkes çok doğal olarak.
1: Şimdi Beşiktaş'la ilgili de orada da bir teknik direktör arayışı var. O devam ediyor ama yeni sezon hazırlıkları da başladı ve bu acaba o süreci nasıl etkiler ve geç kalınmış bir karar olma riski var mı?
4: Yok, şu anda şöyle söyleyeyim, genelleme yapayım. Hiçbir daha sezonu da geçtiğimiz hafta sonunda biliyorsunuz Türkiye Kupası finali oynandı. Türkiye Kupası finaliyle lig tam anlamıyla bitti. Öyle ifade edebilirim. Ve bu açıdan bakıldığında tabii ki yöneticiler, antrenörler, teknik direktörler olanlar ama gelecek olanlar ayrı elbette ki. Bu sezonu değerlendirirken bir yandan da gelecek sezonla ilgili çalışmaları mutlaka sürdürüyorlardır. Ya da şunu da ilave edebilirim. Büyük takımlar için özellikle söylüyorum bunu. Çünkü bizi yurt dışında temsil ettiklerinden yola çıkarak ifade etmeye çalışıyorum. O da şu. Yani bunların aslında hazırlığı vesairesi çok önceden başlamalı. Oyuncu takipleri, işte scoutların bilgilendirmeleri vesaire. Yoksa son çarşambanın haftanın son günü çarşamba gibi böyle bir şeye saldırmak çok anlamlı olmuyor. Dolayısıyla evet, biraz hazırlıklarını bir biçimde sürdürüyorlardır ama zamanları olduğunu, sizin dediğiniz gibi bir panik bir ortamı, sizin dediğiniz var mı anlamında soruyorsunuz elbette. Evet, şu anda bundan çok bahsedilemez ama Beşiktaş özelinde baktığımız zaman da Önder Özen'i sportif direktör olarak getirdi Serdar Adalı. Orada da yoğun bir şekilde yerli yabancı isim üzerinden bir süreç yürüyor şu anda. O süreci Önder Özen yönetiyor. Önder Özen'e kalsa Şenol Güneş'in teknik direktör olması için

0: daha yoğun bir çaba sarf edeceğini düşünüyorum ama Başkan Serdar Adalı Şenol Güneş'le ilgili bütün kapıları kapattı. Öyle bir seçimimiz olmayacak diye. Ama ona rağmen yine de bir biçimde bir medya üzerinden ya da çeşitli platformlar üzerinden kararın değiştirilmesi konusunda bir baskı da yapılmıyor değil. Ama yabancı mı, yerli mi üzerinde bir net kararları var mı? Şu anda kamuoyuna açıklanmış net bir kararları olduğunu ifade edemeyiz. Öyle görünüyor. Bir kesim yerli olsun diyor, bir kesim yabancı olsun diyor. Ama şu gerçek ki Beşiktaş'ta 5-6 sezondur çok erken havlu atıyor lige. Hem Avrupa'da, hem ligde, hem kupalarda, diğer kupalarda. Dolayısıyla bir mutsuzluk, Fenerbahçe gibi hatta öyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin biraz daha uzun bu süreci. 12 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Beşiktaş'ta bundan bir an önce kurtulmak için çaba sarf ediyor. 3 kulüp içinde dile getirilecek ortak nokta tabii ki bir ekonomidir sonuç itibariyle. Bir, bu önemli. Ellerindeki kaynakları nasıl kullanacaklarıyla ve hem mali kriterler hem UEFA'nın koyduğu takip ve mali kriterler üzerinde bakıldığında çok dikkatli olmaları gereken bir durum var. Bunu Aziz Bey akşamleyin TRT'nin yayında da söyledi zaten. Doğrudur bu. Katılıyorum. Ama şöyle diyeyim. Bu bir ekonomi. Bir de bu 10+4 şeklinde değişen bir yabancı kuralı söz konusu. Ona bağlı olarak da yapılacak transferlerde biraz el kol bağlanacak gibi görünüyor. Kendi planlamaları açısından büyük kulüplerin. Çünkü onlar Avrupa'yı düşünerek hareket ediyorlar. Dolayısıyla bütün bunları da göz önüne alarak bir planın ve projenin yürütülmesi gerekir. Onların teorikle pratik arasında bir noktada hazırlıkları sürüyordur. Beşiktaş için de geçerli bu. Beşiktaş'ın da mutlaka bir teknik direktör getireceği aşikar ama Önder Özen'in açıklama yapmadan sızan ifade demeyeyim de sızan bilgilere göre ya da kendi sosyal medya platformunda dile getirdiği gibi bayağı ciddi 10-11 futbolcunun Beşiktaş'la yollarının ayrılacağı, 6-7 kişilik bir kadronun kalacağı ve bunun üzerine transfer yapılacağı şeklinde bir görünüm var. Bu olur mu? Nasıl olur? Bunu da bize zaman gösterecek tabii ki ama buna çaba sarf ediyorlar.
1: Evet. Lütfü Bey, belki konuşacağımız başka başlıklar vardı ama sohbetimizin sonuna gelmek durumundayız. Biz size iyi bayramlar diliyoruz.
0: İyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
1: Teşekkürler. Evet sevgili dinleyenlerimiz, böylelikle günün özetinin sonuna geldik. Melih Demirezer'le çalıştık. Teknik Masa'da Zeynep Düğmeci ve Bilde Üstündağ birlikte hazırlıyorlar programı ve ben Yasemin Pamukçu bugün sizlerle birlikteydim. Hoşçakalınız, iyi bayramlar.
2: Günün özeti.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Merhaba, iyi akşamlar sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 Ana Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben Ceyhan Muran. Önce dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bayram arifesinde çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce 27 Mayıs darbesi mağdurlarının ailelerini kabul etti, ardından anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayınladı. Yeni dönemin parlayan yıldızlarından biri Türkiye'miz olacak dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlan sonrası hareketli bir süreç yaşanmaya devam ediyor. 2 milyon hacı adayı kutsal topraklarda bir kez daha mahşerin provasına ev sahipliği yapan Arafat'ta vakfeye durdu. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. Değerli dinleyiciler, özeti paylaştık. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz dedi. Müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği sürdüreceğiz vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe ofisinde 27 Mayıs darbesi mağdurlarının ailelerini kabul etti. Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in aileleriyle bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram arifesinde anne ve babasının Karacaahmet mezarlığında bulunan kabirlerini ziyaret etti. Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın için dua etti, kabirlerine su döktü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayınladı. Türkiye'nin eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazdığını vurguladı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Birlik ve dayanışma mesajı verdi.
2: Türkiye, dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliği

0: güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bayram yalnızca varlık içinde şükredenlerin değil, yokluk içinde sabredenlerin de hatırlanmasıdır açıklamasını yaptı. Bahçeli mesajında İslam alemi ve cümle insanlık bugün ağır imtihanlardan geçerken bayramların kıymeti ve mahiyeti katlanmaktadır. Gönül ve kültür coğrafyamızda mazlumların ahı göğe yükselmekte, Tahran'da ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır dedi. Bahçeli, mazlumun ahının yerde kalmayacağına iman ediyoruz diyerek Türkiye'nin tarihten gelen sorumluluğuna dikkati çekti. Türkiye Cumhuriyeti bölgemizde yükselen her gerilim karşısında sağduyuyu, sükuneti, diplomasiyi, adil ve kalıcı barış maksadını sürdürmeye, tarihi ve kültürel mirasıyla büyük devlet sorumluluğunun tabii gereği olarak kararlılıkla devam edecektir ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan basınına verdiği röportajda terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclisteki çalışmaları değerlendirdi. Meclisin süreçte üstlendiği sorumluluğun önemini vurgulayan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin Türkiye'nin yanı sıra bölgesel barışında teminatı olduğunu söyledi. Türkiye, geniş coğrafyada daha güçlü ve etkili bir barış gücü olacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul'da geçirecek. Bayram namazının ardından vatandaşlarla ve AK Parti teşkilatıyla bayramlaşacak. Erdoğan bayram boyunca İslam coğrafyasındaki ülkelerin liderleriyle telefon diplomasisini sürdürecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da olacak. Bahçeli bayram namazının ardından MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret edecek. İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu da Kurban Bayramı'nda çalışmalarını Ankara'da sürdürecek. Siyasi partiler arası bayramlaşma Kurban Bayramı'nın ikinci gününde başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi bayramı da yükselen tansiyonun gölgesinde geçirecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyetler diğer siyasi partilerin temsilcileriyle bayramlaşacak. AK Parti ve CHP 2 yıl sonra yeniden karşılıklı ziyaretlerle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu 2,5 yılın ardından cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek, partililerle buluşacak. Özgür Özel ise bayramda memleketi Manisa'da olacak, hemşehrileriyle bir araya gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan sonrası hareketli bir süreç yaşanmaya devam ediyor. 38. kurultayın iptali için dava açan delege avukatı Onur Yusuf Üregen, İcra Müdürlüğü'ne dilekçe verdi. Mahkeme kararı doğrultusunda göreve iade edilen eski parti meclis üyelerinin işlemleri İcra Müdürlüğü'nce başlatıldı. 37. kurultayda seçilen parti meclisi 1 Haziran'da Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel en kısa sürede kurultay istedi. Kemal Kılıçdaroğlu ise en uygun zamanda kurultayı toplayacağını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne göre parti meclisinin salt çoğunluğu ya da delegelerin %20'sinin imzasıyla olağanüstü kurultay çağrısı yapılabiliyor. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu mahallelerden başlayarak delege seçimleri için sandık koyacak. Parti tüzüğüne göre önce mahalle delege seçimleri yapılıyor. CHP üyeleri sandığa giderek ilçe kongrelerinde oy kullanacak delegeleri belirliyor. Bu delegeler daha sonra ilçe kongrelerinde görev alıyor. İkinci aşamada ilçe kongreleri gerçekleştiriliyor. İlçe

0: Başkanı ve ilçe yönetimi seçilirken aynı zamanda il kongresine gidecek delegeler belirleniyor. Ardından süreç il kongrelerine taşınıyor, il başkanı ve il yönetimi seçiliyor. En kritik aşama olarak da büyük kurultayda oy kullanacak kurultay delegeleri netleşiyor. Son olarak büyük kurultay gerçekleştiriliyor. Burada genel başkan seçimi yapılıyor. Ayrıca parti meclisi ve parti yönetimi belirleniyor. Bu sebeple de bir yılı bulması beklenen sürecin bayram tatili sonrası netleşmesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tahliye sürecine ilişkin El Cezire'ye konuştu. Çiftçi, CHP'deki tahliye talebinin yine CHP'li heyet tarafından yapıldığını belirtti. Polisin genel merkeze girişinin hukuki zorunluluk olduğunu ifade etti. Bakan Çiftçi, tarafların anlaşması için gerekli sürenin tanındığını ancak uzlaşı sağlanamadığını söyledi. Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı makamının ve anayasal kurumların hedef gösterilmesini de sert dille eleştirdi. Yargı kararlarını uygulamanın hukuk devletinin bir gereği olduğunu hatırlattı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere tepki gösterdi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yaşananlarda taraf olmadığını söyledi.
1: 3-5 tane partiliyi, dava arkadaşını, yol arkadaşını ikna edemeyen bir genel başkan bugün çıkmış, bütün bu süreçten Sayın Cumhurbaşkanımızı sorumlu tutmaya çalışıyor. Bunun akılla, mantıkla izah edilebilir hiçbir tarafı yok. Bu olayın hiçbir yerinde AK Partili ya da Cumhur İttifakı'na mensup siyasi aktörler yok. Delege oylarının parayla satın alındığı bir süreçte anılmasından, bir ana muhalefet partisinin bu pozisyona düşmesinden, demokrasi anlatan, insan hakları, siyaset bilimi çalışan bir akademisyen olarak rahatsızım.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatilinde tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını hatırlattı. Trafik güvenliği konusunda da uyardı.
2: İçişleri Bakanlığı olarak Kurban Bayramı tatilinde tedbirlerimizi en üst seviyede planladık. Bütün birimlerimizle birlikte karada, havada ve sahillerimizde milletimizin huzuru için görev başında olacağız. Bayram süresince ülke genelinde 66.481'i trafik güvenliğinde görev almak üzere toplam 334.017 personelimizle 49.826 ekip aracımızla sahada olacağız. Şunu özellikle ifade etmek isterim. Trafikte en güçlü tedbir dikkat, sabır ve sorumluluktur. Yola çıkan her bir vatandaşımızın göstereceği bu hassasiyet bir canın korunmasına, bir ailenin huzuruna, bir bayramın sevinçle tamamlanmasına vesile olacaktır. Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bayram öncesi çeşitli ziyaretlerde bulundu. Göktaş, devlet himayesindeki çocuklar, huzurevi sakinleri ve şehit aileleriyle bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı. Kurban Bayramı arifesinde birçok şehirde şehitlikler ve mezarlıklarda ziyaret yoğunluğu yaşandı. İstanbul'da da Edirne Kapı Şehitliği'nde şehitler dualarla anıldı. Aileler yıllardır dinmeyen özlemlerini bir kez daha dile getirdi. Şehitliği ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül de şehit aileleriyle bayramlaştı. Kutsal topraklarda en heyecanlı günlerden biri yaşandı. Arafat bir kez daha mahşerin provasına ev sahipliği yaptı. 2 milyon hacı adayı vakfeye durdu. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş Arafat'ta vakfe duası yaptı. Duada Filistin başta olmak üzere mazlum coğrafyalar unutulmadı. Tüm İslam alemi için dua edildi. Hacı adayları Arafat'ın ardından Müzdelife'ye geçecek. Burada şeytan taşlamada kullanacakları taşları toplayacak. Kutsal topraklara gelen 2 milyon Müslüman bayramın ilk günü haccın farzlarını tamamlayarak hacı olacak. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM füze fırlatma sahalarının ve mayın döşemeye çalışan botların hedef alındığını açıkladı. Saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiğini savundu. İran basını da Lark Adası'nın güneyine saldırılar düzenlendiğini, en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. İran devrim muhafızları ateşkes ihlaline karşılık verme hakkımız var açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Başkanlığı da kendimizi savunmaktan çekinmeyeceğiz dedi. Tahran, Washington hattında olası anlaşmaya dair belirsizlik de sürüyor.

ABD Başkanı Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran'la anlaşmanın ön taslağı üzerinde güçlü bir uyum olduğunu söyledi. İran basınına göre İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın başkanlık ettiği müzakere heyetinin Katar ziyareti başarılı geçti. ABD görüşmelerde ilerleme sağlandığı duyuruldu. Görüşmenin özellikle 24 milyar dolar olduğu tahmin edilen İran'ın dondurulmuş varlıklarına odaklandığı kaydedildi. İran basını Tahran'ın bu miktarın yarısının anlaşmanın ilk aşamasında kullanıma açılmasında ısrarcı olduğunu da yazdı. İran dini lideri Müçtaba Hamenei de İslam ülkelerine işbirliği çağrısı yaptı. ABD'nin bundan sonra bölgede askeri üsler kuramayacağını, İsrail'in ise son günlerine yaklaştığını söyledi. Soykırımcı İsrail ordusu hem Gazze'de hem de Lübnan'da ateşkese uymuyor. Katil İsrail ordusu Gazze'de bir kez daha bir mülteci kampını vurdu. Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda da 5 Filistinli alıkonuldu. İsrail, Lübnan'a saldırılarını da arttırdı. Ülkenin güneyine düzenlenen saldırıda bir sağlık görevlisi hayatını kaybetti, ikisi yaralandı. Karadan işgal de sürüyor. İsrail unsurları Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyinde bir bölgeye girdi, işgal etti. Hizbullah ise Nebatiye çevresinde İsrail hedeflerine yönelik saldırılarda bulunduğunu duyurdu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını endişe veriyor. 900'den fazla şüpheli vaka, 220 şüpheli ölüm olduğu açıklandı. Virüsü kontrol altına almak için önleyici tedbirler devreye alındı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda dışında 10 Afrika ülkesi daha Ebola salgını riski altında. Dünya Sağlık Örgütü bölgeye yardımlarını arttırdı. Türkiye'nin yıllar süren çabaları sonuçlandı. Dünyaca ünlü Çingene Kızı mozaiğinin kayıp bir parçası daha Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye getirildi. Açıklamayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Ankara'ya ulaşan eser işlemlerin ardından Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenecek. İzmir'de Cumhuriyet Halk Partili Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik 5 ayrı suçlamayla soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirdi. Belediyede arama yapıldı, bazı dijital materyallere de el konuldu. Soruşturma kapsamında 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı, diğer 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Gözaltına alınanlar arasında belediye başkanı Mustafa Günay da yer alıyor. Gözaltındaki 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bayram arefesinde çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce 27 Mayıs darbesi mağdurlarının ailelerini kabul etti, ardından anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayınladı, yeni dönemin parlayan yıldızlarından biri Türkiye'miz olacak dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan sonrası hareketli bir süreç yaşanmaya devam ediyor. 2 milyon hacı adayı kutsal topraklarda bir kez daha mahşerin provaksına ev sahipliği yapan Arafat'ta vakfeye durdu. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken Amerikan ordusu İran'ın güneyine vurdu. Spor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertler ikinci ön eleme turunda Hertz ya da Gornik Zabze takımlarından biriyle eşleşecek. 10+4 kuralı sonrası Galatasaray'da gözler yerli futbolcu takviyesine çevrildi. Sarı kırmızılar 10 numara transferi için Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun'u gündemine aldı. Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı devam ediyor. Siyah beyazlar Brezilyalı çalıştırıcı Felipe Luiz'le görüşecek. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 26,7 yaş ortalaması ile oynandı. Ligin en yaşlı ekibi 27,94 ile Kocaelispor, en genç takımı ise 25,6 ile Göztepe oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff heyecanı başladı. Çeyrek final serisinde şu sıralar Bahçeşehir Koleji ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Gain ise Galatasaray MCD Tekniği 20.30'da ağırlayacak. Hava durumu. Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Denizli, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle İzmir, Aydın, Muğla ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde

0: Gezerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara 11, İstanbul 16, İzmir 18, Bursa 13, Adana 17, Antalya 19, Kayseri 9, Samsun, Trabzon ve Gaziantep 16, Malatya ve Diyarbakır 12, Van 7, Erzurum 4, Kars 2 derece.
1: Yol durumu.
0: Tokat-Sivas yolunun 19'da 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş olun Sivas istikameti trafiğe kapandığı için ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak devlet yolunun Afyonkarahisar otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini sunduk.
2: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir.
3: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel QSL kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen QSL kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel QSL kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla.

0: İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Bir dakika. Asteroidler 4,5 milyar yıl önce Güneş Sistemi ile birlikte oluştu. Birbirlerine çarparak birleşmeleriyle gezegenler meydana geldi. Kaya, demir ve dünyamızdakine benzer elementlerden oluşan asteroidler, bir futbol topu büyüklüğünden yüzlerce kilometre çapına kadar farklı boyutta olabilirler. 1000 kilometrelik çapıyla en büyük asteroid Ceres'tir. 1 kilometre ve daha büyük çapta asteroidler, Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasında asteroid kuşağında bulunurlar. Çarpışma, kütle çekim veya güneş rüzgarının etkisiyle dünyamıza yaklaşırlar. Gezegenimiz etrafında 1 kilometreden büyük binlerce asteroid olduğu biliniyor. Gökbilimciler, büyük çaplı asteroidlerin 100 milyon yılda bir dünyamıza çarpma olasılığının olduğunu söylüyor. 65 milyon yıl önce dünyamıza çarpan 10 kilometrelik asteroid 8 milyar atom bombası kadar etkiliydi. Yeryüzünde yaşayan canlı türlerinin %75'ini ve dinozorları yok etti.
2: Bir dakika.

0: Türkiye'nin değerleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız işte başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Bu bölümde teknik yönetmenimiz Serpil Korkmaz size sesimizi ulaştırıyor. Hepinize keyifli bir gün diliyoruz. Türkiye'nin değerlerinde bugün önemli manevi değerlerimizden birini daha, Kurban Bayramı'nı konuşacağız. Paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biri olan Kurban Bayramı, manevi iklimiyle gönülleri buluşturuyor. Kurban Bayramı, ihtiyaç sahiplerini hatırladığımız, büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, kırgınlıkları geride bıraktığımız ve gönüller arasında köprüler kurduğumuz özel zamanlardan biri. Bugün programımızda Kurban Bayramı'nın anlamını, ibadet yönünü, toplumsal ve kültürel boyutunu ele alacağız. Bu özel yayınımızda bizlere eşlik edecek değerli bir konuğumuz var. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Sosyolojisi ana bilim dalında öğretim üyesi ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu. Programımıza hoş geldiniz Sayın Çapçıoğlu.
1: Hoş bulduk Funda Hanım, teşekkür ediyorum.
0: Kendisini Ramazan ayında da konuk almıştık. Sayın Çapçıoğlu'nu sizlere kısaca hatırlatmak isteriz. Kastamonu doğumlu olan Çapçıoğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 2000 yılında lisansını, 2003 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında doktorasını tamamladı. 2012 yılında doçent, 2018 yılında profesör oldu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde Din Sosyolojisi ana bilim dalında öğretim üyesi ve 5 Ekim 2020 tarihinden itibaren Din İşleri Yüksek Kurulu üyesidir. Çapçıoğlu'nun yayımlanmış çok sayıda kitabı, uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri, ulusal uluslararası kitaplarda bölümleri ve bildirileri bulunuyor. Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi, Yüksek Kurulu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen çok sayıda projede görev alan Çapçıoğlu, evli ve iki çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir. Programımıza tekrar hoş geldiniz Sayın Çapçıoğlu.
1: Hoş bulduk Funda Hanım, çok teşekkür ediyorum. Yani burada olmak, tekrar bulunmak güzel. İfade ettiğiniz gibi hem Ramazan bayramında hem de Kurban bayramında. Evet, bugün de Arife günü. Yani Arife biliyorsunuz bayramın müjdecisi. Biz bayramın gelişini Arife'den haberdar oluyoruz. Arife günü bayram hazırlıklarının tamamlandığı gün aslında. Ertesi gün bayram olunca insanlar o günden bayramın havasını teneffüs etmeye başlıyorlar. Bayramın neşesine hazırlanıyorlar. Bayram günlerini kutlamak için özel hazırlıklar, özellikle bizim kültürümüzde hem Ramazan bayramı,

0: için hem Kurban Bayramı için yapılıyor. Tabii bayramın böyle çok geniş bir anlamı var ama daha çok bütün toplum kesimlerini, bütün yaş gruplarını ilgilendiren özel anlamları da var. İşte her seferinde biz özellikle küçükleri, çocukları bayrama özel hazırlarız. Onlara özel kıyafetler alırız. Onların bayramı daha fazla hissetmeleri için yetişkinler olarak bayramın anlamını onlarla paylaşmaya gayret ederiz. Etmemiz gerekir daha doğrusu. Çünkü çocuklar zaten bizden çok meraklı Funda Hanım. Israrla sorarlar. Yarın ne olacak? İşte hangi kıyafeti giyeceğim? Biz çocuklukta da öyleydi yani. Özel kıyafetler alınırdı. İşte özel ayakkabılarımız, özel pantolonlarımız, özel gömleklerimiz olurdu. Ertesi güne onları neşeyle, huzurla, böyle de bir heyecanla beklerdik. Bir an önce sabah olsa da yeni kıyafetlerimizi giysek diye. Tabii şimdi yenilerde böyle tüketim kültürü biraz her şeyin bolca olduğu bir dönemdeyiz. Birden çok kıyafetimiz, birden çok ayakkabımız, birden çok yani edinmemizi arzu ettiğimiz her neyse anne babalar onu fazlasıyla çocuklarına sunuyorlar. Ama bayram her seferinde yine ayrı bir neşeyle, ayrı bir sevinçle geliyor. Tabii Kurban Bayramı özelinde kurban aslında etimolojik olarak baktığımızda yakınlaşmak demek. Yani bu yakınlaşma iki şekilde oluyor. Öncelikle onu bayram yapana yakınlaşmak, yani yüce yaradanla yakınlaşmak, onun bizden istediklerini daha iyi kavramaya gayret etmek. İnsan olarak ikinci planda birbirimize yakınlaşmak. Öncelikle en yakın çevredeki insanlarla, yani anne babayla, çocuklarla, aile büyükleriyle, konu komşu, eş dost, akrabayla daha yoğun bir şekilde karşılaşmak ve buluşmak. Tabii bu buluşma özellikle modern çağın insanına çok şey vaat ediyor. Çünkü insan gittikçe yalnızlaşıyor. Yaşadığı hayatta özellikle bizim gibi büyük şehirlerde yaşıyorsanız birbirinizle temas noktalarınız çok az. İşte iş yerlerinde meslektaşlarla profesyonel bir ilişki tarzı geliştiriyorsunuz. Yapılması gereken işler her gün yenileniyor. Onları koştur koştur ertesi güne yetişecek şekilde planlayıp bir şekilde bitirmeye çalışıyorsunuz ama yenileri ona bir şekilde ekleniyor. Çalışan anne babalar eve belli bir iş yükü ve yorgunlukla geliyorlar. Çocuklar okuldan eve ödev taşıyarak geliyorlar. Ertesi güne hazırlanıyorlar derken böyle bir bayram havası nefeslenme fırsatı insanları oluşturuyor. Funda Hanım, ben bayramları bir nefes borusu olarak değerlendiriyorum aslında. Başka bir açıdan baktığımızda işte bir mutluluk tüneli. Yani bir süreliğine böyle bir zamana giriyorsunuz. Bir asr-ı saadet gibi, yani bir mutluluk zamanı gibi bir yaşam tecrübesi. Tabii bu önemli bir hatırlatma. Aynı zamanda bayram içerisinde biz kendimizle de buluşuyoruz. Daha dingin bir vakte erişiyoruz. Yaşadığımız hayatı bir kere daha gözden geçirme fırsatı anlamı yakalamış oluyoruz.
1: Sayın Çapçıoğlu, biraz da kurban ibadetinin yardımlaşma ve dayanışmaya katkısını konuşmak istiyorum. Bu da ön plana çıkıyor. Nedir önemi? Sizden dinleyelim.
0: Evet, yani başkalarını düşünmek insan olmanın gereği. İnsan tabii özellikle yine modern insan daha çok kendini düşünüyor. Kendiyle ilgili planlar, programlar, gelecekle ilgili kariyer hedefleri koyuyor. Ama bayramlar bize yalnız olmadığımızı, başkalarıyla birlikte yaşadığımızı, yaşamamız gerektiğini, sorumluluklarımızı hatırlatıyor. Bunlardan bir tanesi de ifade ettiğiniz gibi yardımlaşma ve dayanışma. Tabii yardımlaşma öncelikle maddi yardımlar akla geliyor. Kurban kesebilenler kurban etini yardımsever bir duyguyla başkalarıyla paylaşıyorlar. Tabii paylaşmanın ölçüsü nedir derseniz Peygamberimiz diyor ki yani mümkünse yani genel adil bir paylaşımda üçte birini ihtiyaç sahipleriyle paylaşın. Üçte birini konu komşu, eş dost, akrabalarla. Yani mahallenizde, köyünüzde, kasabanızda ihtiyaç sahipleriyle yine paylaşın. Üçte birini de kendinizde tutun. Ancak burada tabii bu ölçü herkese göre değişebilir. Çok ihtiyaç sahibisiniz. Büyük bölümünü kendinizde tutabilirsiniz. Yok o kadar ihtiyacınız yok. Rahat her zaman et yiyebiliyorsunuz. İhtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. O zaman büyük çoğunluğunu fakirlerle, muhtaçlarla, ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak gerekir. Ancak şunu da unutmamalıyız ki başka zamanda da rahatlıkla ihtiyacını giderebilen eş dost, akraba, konu komşu sofralarımıza davet edilmeli. Yani burada sadece maksat yardımlaşmak, ihtiyacı görmek değil, aynı zamanda onu birlikteliğe dönüştürmek, aynı sofrada yemek yemenin hazzını, mutluluğunu bir şekilde yaşamak, bir aradalığın güzelliklerini tecrübe etmek, bunu bizden sonraki nesillere bir şekilde taşımak, aktarmak. Çünkü Funda Hanım, bayram gibi özel zamanlar insanları birbirine yakınlaştırıyor. Özellikle bir takım değerleri yaşama fırsatı sağlıyor. Yardımlaşmayı dayanışmayla birlikte bu yüzden anıyoruz. Çünkü yardımlaşma ifade ettiğim gibi sadece maddi yardımları ifade etmiyor. Peygamberimiz diyor ki bir başkasının yüzüne gülümseyerek bakmak, tebessüm etmek bile ona yardım etmek demektir. Yani sadaka nedir? Sadaka yardımdır. En küçüğünden en büyüğüne kadar. İşte biz bayramlarda az da olsa birbirimizle temas ederek bu güzellikleri yaşama fırsatı buluyoruz. Bugün özellikle hani artık sosyal mecralarda daha çok bulunduğumuz, gerçek hayat kimliklerimizin yanına böyle dijital kimlikleri koyduğumuz bir dönemde gittikçe bu tür ilişki düzlemlerinden uzaklaşıyoruz. İşte bayram diyor ki uzaklaştığını yeniden fark et, unuttuğunu yeniden hatırla. İşte kurban sana bak Ramazan bayramı gibi ikinci bir fırsat verdi. Bu fırsat penceresinden bakmayı sakın ola ki ihmal etme. Bunu niye söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum. İşte modern zaman bayramları biraz tatile dönüştü biliyorsunuz. Tatil olduğunda da ilk aklımıza gelen böyle az insan olan mekanlar. Halbuki o mekanlarda da bir sürü kalabalıklar var. Ancak bizi tanımayan kalabalıklar olunca sanki böyle bir rahat nefes alıyormuşuz gibi hissediyoruz. Bu bir yanılsama. Neden? Çünkü insan kendini tanıyan, kendine değer veren insanlarla bir arada olduğunda duygularını gerçek anlamda yaşayabiliyor. Şimdi bugün modern psikiyatri, psikoterapi, psiko eğitimler şunu söylüyor. Eskiden diyorlardı ki bireysel anlamda duygularınızı yaşayın. Ama şimdilerde diyorlar ki artık duygularınızı birlikte yaşayın. Çünkü herkesin özel bir hikayesi var ve onu anlatmaya ihtiyacı var. Bir sürü şey yaşıyorsunuz. Bunlar her zaman acılı tecrübeler olmayabilir. Bazen çok güzel başarılar elde ediyorsunuz. Onu ikinci, üçüncü kişilerle paylaşmadığınızda bir eksiklik hissediyorsunuz. Çünkü bayram gibi sevinç zamanlarında sevinci çoğaltmak paylaşarak oluyor. Acıyı azaltmak yine paylaşarak oluyor. Dolayısıyla her iki durumda da olumlu olumsuz bütün duyguların sağaltılması, yaşanması için bizim bayrama ihtiyacımız var. Yani kısaca bizim yaratılış kodlarımıza hem de sosyal genetiğimize her ikisine uygun hem kalıtım hem çevre hem fıtrat hem sosyal ortam bize bayram yapma tecrübesini bir şekilde hissettirmeli. Tabii kurban bayramı söz konusu olduğunda başka şeyler de akla geliyor. İlk kurban tecrübesini düşündüğümüzde Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'i kurban etmesi. Şimdi bakın burada bir metaforik anlatım var. Yani bir peygamber yüce yaratıcıya Rabbimize verdiği sözü tutmak niyetiyle böyle bir tecrübeyi bize anlatıyor. Ama tabii orada başka bir şey Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla gerçek anlamda bugünkü kurban tecrübesi kendisine hatırlatılıyor. Daha gerilere gidiyoruz. Hazreti Adem'in iki oğlu var, Habil ve Kabil. Birisi çok iyi niyetli, çok yufka yürekli, çok yardımsever. Bir gün Hazreti Adem onları çağırıyor. Diyor ki sen hayvanlarla ilgilen diyor. O merhametli olanı. Çünkü hayvanlar daha çok sevgiden, şefkatten, merhametten anlar diyor. Diğeri de biraz daha böyle sert mizaçlı. Sen de toprakla meşgul ol. Çünkü toprak biraz daha sertlikten anlar. Sertliği sever diyor. Tabii kötü kalpli Kabil. Bir süre sonra İkisini çağırıyor, diyor ki hadi bakalım şimdi siz ektiniz, toprağı işlediniz, hayvanlar işte beslendi, doğum yaptı, yavruları oldu. Şimdi bütün bunlardan size verene şükür ifadesi olarak Yüce Allah'a sunun diyor. Şimdi tabii Habil diyor ki yani bütün bunları ben yaptım ama bir yaratan sayesinde mümkün oldu deyip tamam babacığım diyor. Hayvanların ensemizinden alıp babasının söylediği yere bırakıyor. Kabil ise kıskançlığı dolayısıyla bütün bunları ne münasebet ben ektim, ben diktim, bu ürünü ben elde ettim diyerek sanki hepsini kendinden bilerek en çürük çarık böyle sanki çöpe atılacak olanlarından bir miktarını gönülsüz bir şekilde derleyip onu da istediği yere bırakıyor. Ertesi gün oluyor bakıyorlar o semiz hayvanlar yerinde yok ama gıdalar o çürük çarık meyveler sebzeler yerinde duruyor. Tabi bu bir kıskançlık sebebi oluyor biliyorsunuz. Daha sonra yeryüzündeki ilk cinayet de bu şekilde işleniyor. Kıskançlık dolayısıyla Kabil o kötü kalpli kardeş iyi kalpli kardeşi maalesef öldürüyor. Şimdi Bunun arkasında iki şey var. Bir tanesi şu, bizim zannettiğimiz pek çok şeyi Yüce Rabbimizin bize sunduğu lütuflarla elde ediyoruz. Kurban da aslında biraz önce başta ifade ettiğim o yakınlaşma tecrübesinin, Yüce Allah'a sunduğumuz teşekkürün somut bir ifadesi, göstergesi. Sair zamanlarda da bizim alışveriş sepetimizde mutlaka et, süt, yumurta bir şeyler oluyor. Ama kurban

0: Kurban Bayramı geldiğinde şunu fark ediyoruz. Her gün bizim kadar rahat erişemeyen bu gıdalara insanlar var. Dolayısıyla bende olanı daha çok paylaşmam lazım. Funda Hanım, dünyanın bugün bir kıtası var, Afrika. Adına kara kıta diyoruz. Sebebi sadece burada siyahi insanların yaşaması değil. Aynı zamanda buradaki insanların çok önemli bir kısmının günlük gıdaya erişimde zorlanması ve bu sebepten dolayı yıllık belki binlerce insanın hayatını kaybetmesi. Bunların çok önemli bir kısmı da çoluk çocuk, yoksul, yaşlı insanlar ve böyle bir dünyada diğer taraftan bakıyorsunuz çok ciddi bir sosyal eşitsizlik, adaletsizlik var. Dünyanın başka yerlerindeki bazı insanlar da Afrika'da açlıktan ölen insanların karşısında neredeyse tokluktan hayatını kaybediyor. Çünkü bugün aşırı kilolu olma, obezite çok ciddi bir sağlık sorunu haline geldi ve bu bütün yaş gruplarını tehdit ediyor artık. Diğer taraftan gayri safi milli hasıla, sosyal eşitlik, adalet göstergelerinde çok önemli bir değer. Ülkemizde de bu anlamda ciddi sorunların her geçen gün yaşandığını görüyoruz. Yani sosyal dengenin sağlanması gerekiyor. Kurban buna çok somut, çok güzel bir katkı. Kurban aslında yılda birkaç gün yaşanan bir bayram tecrübesi değil. Bütün bir hayatın provası. Biz orada verdiğimiz sözü, yani ben daha cömert olacağım sözü veriyoruz aslında. Çünkü bizim inancımızda cimrilikle israf arasındaki dengedir cömertlik. Allah der ki israf etmeyin. Niye? Çünkü israf etmek imkanlarınızı har vurup harman savurmak, savurgan bir şekilde kullanmaktır. Cimrilik de etmeyin. Çünkü cimrilik eden insanlar da aslında kendilerine yazık etmiş olurlar. İnsanın içinde paylaştığında onu mutlu eden bir mekanizma var. Siz bunu susturmuş oluyorsunuz. O sesi duymamış oluyorsunuz. Ve aslında bu bencillik, yani kötü huy, size de zarar veriyor. Cimrilik eden gerçek anlamda kazanmış olmuyor. Modern insan zannediyor ki bir bardağı iki yaptığında, bir kalem iki olduğunda, bir arabası ikiye döndüğünde, daha lüks olduğunda, evi daha büyük olduğunda, iki üç olduğunda çok kazançlı yatırım yaptığını zannediyor. Şimdi maddi kazançlar belli bir imkanın ötesinde artık israf kategorisine girebiliyor kolaylıkla. Ya da ihtiyaçlarınız istek gibi, arzu gibi olduğunda onun sınırı tespit edilemez hale geliyor. Oysa insan kanaatkar davrandığında, harcadığından bir kısmını başkalarının ihtiyaçları için kullandığında bu insana iyi gelen bir şey. Bugün modern psikoloji de insanın içerisindeki o denetim odağının yönetimi konusunda insana üç şey söylüyor. Diyor ki, bakın sizin içinizde öyle bir mekanizma var ki siz onun sesini dinlediğinizde, ki inancımız buna vicdan diyor. O sesi dinlerseniz vicdan tartısı, ölçüsü size çok güzel uyarılarda bulunur ve size der ki bu yaptığın doğru olmadı, şık olmadı. Mesela senin olmayan bir şeye el uzattığında, hayır burada hakkın yok senin ama sen olmadığı halde bunu istiyorsun. Nefsini burada eğitmen lazım, kendini terbiye etmen lazım der. Ya da iyi bir şeyi arzu ettiğinde doğru işi yapıyorsun diyerek seni teşvik eder, destekler. İşte Kurban Bayramı bize burada ikinci olarak şunu hatırlatıyor. Sende olanı paylaşırsan, başkalarının ihtiyaçlarını görecek şekilde planlarsan, o zaman sen de büyümüş olursun bu konuda, sen de gelişmiş olursun, sen de huzur ve mutluluk katsayını artırmış olursun, sen de burada asıl kazananlar kategorisinde olursun. Tam burada bir şeyi anlatmak isterim müsaadenizle. Peygamberimiz tabii kurbanını kesiyor, eşine soruyor. Diyor ki, ey Ayşe diyor, kurbanımızın ne kadarını ihtiyaç sahipleriyle paylaştın? O da diyor ki, ey Allah'ın Resulü, kurbanımızın sadece bir kolu dışında diğer hepsini ihtiyaç sahipleriyle paylaştım diyor. Bakın Peygamberimizin cevabı burada çok etkileyici, çok ilginç. Desene ey Ayşe diyor, bize o kol dışında kurbanın hepsi bize kaldı diyor. Şimdi bakar mısınız? Verdiğiniz aslında size kalıyor. Sizde kalan gerçek anlamda size kalmıyor. Niye? Çünkü manevi sepetinizi aslında verdiğinizle dolduruyorsunuz. Yardım bu. Sizde kalan sizin zorunlu tüketiminiz. Yani ihtiyacınız kadar. Ama size göre ihtiyaç fazlası gördüğünüz asıl gerçek anlamda yatırım kaleminizi oluşturuyor. İşte belki bize bugün çok önemli hatırlatmalardan bir tanesi bu. Veren kazanıyor. Hani Peygamberimizin de hep söylediği bu. Veren el, alan elden her zaman daha üstündür. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Kurbanın ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Ona ulaşan sadece kurbanı hangi niyetle kestiğinizdir. Ya ne güzel, büyükçe bir işte hayvanı kurban etti desinler diye mi kestiniz? Yoksa gerçekten ihtiyaç sahibi insanların ihtiyacını görmek niyetiyle mi kestiniz? Yıllık et stoğunuzu karşılamak niyetiyle mi kurban kestiniz? Yoksa ben zaten et alabiliyorum, kurbanda ihtiyaçlarımı sair zamanlarda da giderebiliyorum ama bugün artık ihtiyaç sahiplerini daha çok görmem gerekir düşüncesiyle mi? Yani niyete dönüp dolaşıp geliyoruz. Ben şunu söyleyeyim, sevgili dinleyenlerimiz daha doğrusu şunu fark etsinler isterim. Kurban gerçek anlamda her ibadette olduğu gibi bizim niyetlerimizle doğrudan bağlantılı. Yani biz iyilik yapmak niyetiyle kurban keselim ve kurbanlarımızı daha doğrusu özellikle ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım. Çünkü bugün özellikle gittikçe bu eşitsizliğin, adaletsizliğin yaygınlaştığı bir dünyada buna her zamankinden çok ihtiyacımız var.
1: İhsan Bey, çok güzel anlattınız. Peki bu güzel değerlerimizi, bayram kültürümüzü çocuklarımıza, gençlerimize nasıl aktaralım, nasıl öğretelim?
0: Evet, çok güzel bir soru sordunuz siz de Funda Hanım. Tabii gençlere bir takım değerleri kazandırmanın, bir takım daha doğrusu kültürü aktarmanın, genel itibariyle yaşam tarzımızı, standartlarımızı onlara taşımanın iki yolu var. Bir tanesi öncelikle bizim onları gerçekten samimiyetle benimsememiz. Yani anne baba olarak, yetişkin olarak gençlere aktardığımız ya da aktarmayı düşündüğümüz hangi değerse o değeri kendi hayatımıza da öncelikle katmamız gerekiyor. Yani bayramı bayram neşesi içerisinde yaşamalıyız. Bayramı amacına uygun idrak etmeliyiz. Biraz önce söylediğim gibi yani kurbanın anlamını çocuklara yaparak ve yaşayarak göstermeliyiz. Birincisi bu. İkincisi, zaman zaman gündeme geliyor. Yani bizim bazen insanlarımız da burada hata yapıyorlar. Kurban kesmek sadece biraz önce ifade ettiğim gibi sınırlı bir süre içerisinde evde, sofralarda, gıda anlamında daha çok et tüketmek anlamına gelmiyor. Aksine imkanı varken ölçülü tüketmek, ölçülü yemeği paylaşmayı bir şekilde görmek ve göstermek gerekiyor. Gençlere de bu konuda örnek olmak için özellikle bizim kamu sorumluluğu olan, yayıncılık yapan işte TRT'miz gibi belli platformlarda da gençlerin özellikle kurban kültürünü kavrayabileceği bu tarz yayınları çokça yapmak gerekiyor kanaatimce. Sosyal medyayı burada çok iyi kullanmak durumundayız. Zaman zaman maalesef diyelim yine kurbanda çok hoşumuza gitmeyen görüntüler de orada dolaşabiliyor. Son yıllarda gerçi azaldı. Yani kurbanı sadece gösteriş, ibadetin bir gösteri formu olmaktan çıkartıp gerçek niyetlerle örmek gerekiyor.
1: Türkiye'nin değerlerinde bugün önemli manevi değerlerimizden birini daha, Kurban Bayramı'nı konuştuk. Anlamını, ibadet yönünü, toplumsal ve kültürel boyutunu ele aldık sayın dinleyenlerimiz. Konuğumuzsa Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Sosyolojisi Anabilim Dalında Öğretim Üyesi ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu'ydu. Değerli vaktini ayırıp programımıza katıldığı için kendisine çok teşekkür ederiz.
0: Estağfurullah, ben de çok teşekkür ediyorum. Şimdiden bütün dinleyenlerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Sağlık ve esenlikle nice bayramlara ulaşmalarını gönülden diliyorum.
1: Bizler de şimdiden tüm Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyenlerinin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere, hoşça kalın. Türkiye'nin değerleri.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz. Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türk halk kültürünün olmazsa olmazı, aşıklık geleneği, sazla sözün buluştuğu kadim bir anlatı. Temsilcileri saz şairi, halk şairi, halk aşığı, badeli aşık, ozan, halk ozanı, sazlı ozan, halk şairi, halk aşığı, meydan şairi, kalem şairi, çöğürcü, çöğür şairi gibi farklı adlarla bilinen aşıklar. 2009 yılında UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel miras listesine kaydedilmiş. Biz de bu ve gelecek programlarımızı bir sahne performansının çok ötesinde bir anlamı olan bu kadim anlatıya ayırıyoruz. Bu bölümde genel olarak bu geleneği anlamaya çalışacağız. Konuğumuz Halk Bilimi ve Metaverse, Dede Korkut Etik İndeksi, Halk Felsefesi ve Halk Bilimsel Metaetik Kuram gibi önemli çalışmalara imza atmış bir halk bilimci ve düşünür olan Doktor Sacide Fikret Çobanoğlu. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hocam ilk sorum, Türk aşıklık geleneği deyince ne anlıyoruz? Aşıklık geleneği nedir? Buradan başlayalım istiyorum.
1: Tabii çok ana hatlarıyla girmek lazım. Çok geniş altı çünkü sorunun. Şimdi şöyle söyleyelim, toparlayalım. 16. yüzyıldan itibaren Anadolu sahasında gelişen ve halk diliyle, hece beziyle söylenen, şiirler söylenen, aşıklar tarafından çoğunlukla irticalen ama daha önce yazılmış bir şiirin okunmasıyla da söylenmesi mümkün tabii. Doğaçlama olarak söylenen, milli veznimiz hece vezniyle yazılan ve söylenen şiirlerin oluşturduğu bir edebiyat geleneği olarak tanımlayabiliriz. Tabii kendi içinde türleri var. Koşma, semai, varsağı, destan gibi. Bunlar ezgilerine göre ayrılıyor ve vezinlerine göre ayrılıyor. Aşıklar bunlar üzerine çalıp söylüyorlar. Konular aşk, doğa, sevgili, zamandan şikayet, efendim toplumsal eleştiriler, her türlü konuda aslında yazılabileceğini söyleyebiliriz. Tabii bu yaptığım tanım Anadolu sahası için. Kökenleri Ozan Maksı geleneğine dayanan bir gelenek bu. Çok uzun, çok geçmiş olan bir gelenektir diyebilirim. Ana hatlarıyla tanımı bu.
0: Geleneği tam olarak anlamak için kökenine inmek önemli bir nokta.
1: Kesinlikle.
0: Peki bu geleneğin kökeni nereye dayanıyor?
1: O zaman hep birlikte bir Orta Asya'ya gideceğiz.
0: Gidelim hocam.
1: Bir yolumuz Orta Asya'ya düşecek. Şimdi Orta Asya'ya dayanıyor. Doğal olarak her şeyin kökenimiz oraya dayandığı gibi. Bu Ozan Baksı geleneği dediğimiz bir gelenek. Şimdi önce biraz destancılıktan bahsedelim. Çünkü özü destancılıktan gelir bu geleneğin. Şimdi destan ne? Bütün toplumlar kendi varlıklarını, nasıl var olduklarını, dünyaya karşı görüşlerini, hayata karşı duruşlarını yani halk felsefelerini birbirlerine iletmek için, nesillere iletmek için belli yöntemler kullanırlar. Bunlar sözlü anlatımla ve bir anlatım türü içinde gerçekleşir. Destan da bu türlerden en önemlilerinden biri. Çünkü destan dediğimiz öyle basit bir anlatım değil. Bir de her şeyden önemlisi çok tarihi bir döneme dayanan, geçmişi anlatan bir şey. Mesela bir şeyin nasıl var olduğuna dair, nasıl ortaya çıktığına dair, evrende nasıl yer aldığına dair bilgiler. Ayrıca bir kahramanın nasıl oluştuğu, o kahramanın neler yaptığı, toplum içindeki davranışlarının ne olduğu. Destanlar bunu anlatır ve çok uzun anlatılardır biliyorsunuz. Arkasından devam eden, günlerce süren uzun anlatımlar. Şimdi bunu anlatan kişi de çok önemli. Destan önemli olduğu gibi. Neden önemli? Çünkü o zaman bir oba devrinde yaşıyoruz. Bir obalarımız var. Göçer evli olarak yaşıyoruz. Göçebe demiyorum, dikkat edelim
0: burada. Evet, çok dikkat çekici. Göçer evli. Göçebe

0: dersen bir toplumun nereye gidip yerleşeceği belli değildir. Oradan gider oraya. Kafasına göre yani. Nereyi bulursa. Ama göçer evli dediğiniz zaman bu toplum, yani eski Türkler, hayvancı bir toplum. Yazın nereye gidecekleri, kışın nereye gidecekleri belli. Yazın yaylaklara gider, kışın kışlaklara gider. Çünkü hayvanını beslemektir öncüllüğü. Hayvan da susadığı zaman suya çok kolay ulaşacak. Nehir kıyısında olması lazım. Dolayısıyla yeri belli olan, nereye yerleşeceği belli olan kişilere göçebe diyemeyiz. O yüzden göçer evli diyoruz. Ve bizim atlı arabalarımız var. Çadırlarımızı bu arabalara yükleyerek gidiyoruz gideceğimiz yere. Onun için adına göçer evli diyorum
1: bunları. Aslında evlerimizi taşıyoruz.
0: Evet, evlerimizi sırtımızda kaplumbağa gibi sırtımızda taşıyoruz. Şimdi böyle bir hayat içinde bir çocuğu düşünün. Küçük bir çocuk. Bakıyorsunuz doğayla iç içe bir yaşantının içinde. Bu çocuğun hayatına bir gün biri bir geliyor. Bir destancı. Muhteşem şeyler anlatıyor. Tarihi anlatıyor. Oradaki kahramanı anlatıyor. Hayaller, predestanlar tabii ki. Olağanüstü şeylerle anlatılıyor size bunlar. Normal kalkmış ata binmiş gitmiş değil. Yani olağanüstü. Atlar uçuyor. Efendim bambaşka bir diyara gidiyoruz. Orada işte peri padişahının kızları var. Su altında yaşam var. Şey gibi düşünürüm ben bunu. Nasıl ben ergenlik çağında ya da işte önceki devirlerde Jules Verne'in arzın merkezine seyahat veya efendim denizler altında 20 bin fersah. Bunları okudum. Aman tanrım, bambaşka bir... İşte destancı o dünyayı veriyor o çocuğa. Destancı da çok önemli. Destanı anlatan da çok önemli.
1: Anlatım tabii, şekli çok önemli değil mi?
0: Kesinlikle. Ve bir, bu neyi sağlıyor işte? Bütün burada siz neyi veriyorsunuz? Kendi değerlerinizi öğretiyorsunuz. Ahlakınızı öğretiyorsunuz. Tarihinizi öğretiyorsunuz. Dolayısıyla Orta Asya'da bu çok önemli bir şey. Değişik isimler veriyoruz tabii bunlara biz. Kendimiz mesela Türkiye sahasında aşık ya da ozan diyoruz. Azerbaycan'da da böyle. Yakutlarda oyun deniyor. Türkmenlerde bağçı, çomukçu, Kırgızlarda. Kazak ve Karakalpak'ta akın denir, cırav denir. Altay Türklerinde goşakçı denir. Daha önceleri bu destancılar kendi ellerinde ozan baksı geleneğini devam edip kam, oyun gibi isimler alırlar. Şaman gibi isimler. Çünkü birkaç işi bir arada yapıyor bunlar. Yani mesela iyileştiriyor, şifacılık yönü var. Mesela gelecekle ilgili haberler veriyor. Öbür taraf dediğimiz hani ruhlar alemiyle iletişime geçiyor. Kâin yönü var. Mesela efendim bilgiye yönü var, halka yön gösteriyor. Fakat bu iş bölümü yapıldıktan sonra toplumda, gelişince toplum, bunlar teker teker insanlar tarafından yapılmaya başlıyor. Yani bir tek eldeyken, ozanın elindeki, başının elindeyken efendim kahin ayrı kişi, şifacı ayrı kişi, diğeri ayrı kişi oluyor. Ki bu da yapıdaki değişikliği gösteriyor zamanla.
1: Peki bu dönüşümün sebebi nedir hocam?
0: Şimdi tabii onu bir tane bir şeye bağlamamız çok zor. O kadar çok sebebe bağlayabiliriz ki bunu. En önemlilerinden bahsederek gidelim isterseniz. Şimdi düzen değişikliği ilk başta. Şimdi siz Orta Asya'dayken hayvancıydınız. Göçer evli bir düzeniniz vardı. Ama Anadolu'ya geldiniz, yerleşik bir düzene geçtiniz. Şimdi burada tarım yapmaya başladınız. Çok büyük çapta değil ama gene bir tarım söz konusu. Ha, yörükleri ayrı tutalım. Onlar Anadolu'da, onlar hala göçer evli devam ediyorlar. Ne kadar yerleşirselerdi. Biz genel olarak bir yaşam şeklinde değişikliğimiz oldu. Küçük bir yerde yaşamaya başladık. Eskiye nazaran daha küçük. Gene otlaklarımız var ama hayvanlarımız akşam olunca ne yapıyor? Ahıra geliyor, yere giriyor. Böyle bir yaşama geçtik. Bunun haricinde Orta Asya'daki kam, şaman, oyun, baksı geleneği geçince bu tarafa ikiye bölünüyor. Bir tanesi tekkelerin etrafında, bir tanesi de din dışı yapıda yapılanmaya başlıyor. Tekkelerin kurulma nedeni ne? Şimdi din, dinimizi değiştirdik. En önemli etkenlerden bir tanesi. İslamiyet'i kabul ettik biz. Türklerin çok dini olmuştur. Mesela Orta Asya'da bakıyorsunuz Budizm, Maniizm, Şamanizm, bu tip dinlerimiz var. Ondan sonra Anadolu'ya geldiğimizde İslamiyet'in etkisine geçiyoruz. Burada bizim ozan olarak gördüğümüz kişiler de Ahmet Yesevi ve Yunus Emre. Bu dönemde örnekleyebildiğimiz tekke edebiyatında. Tekkelerin etrafında biriken insanlar, ozanlar yetenekliyse ne yapıyor? Tekke tarzında söylemeye başlıyor. Şimdi sizin bir şey yeteneğiniz var, bunu yapıyorsunuz. Ama aldığınız eğitim neyse, çevrenizden gördüğünüz neyse, duyduğunuz neyse, tabii ki onu söylemeye başlarsınız doğal olarak. Tabii. Şimdi ozanlar da o tekkelerin içindeyken ne yapıyor? Dini bir edebiyat yapmaya başlıyorlar. Bu işte ne yapıyor? Tekke tasavvuf edebiyatını ortaya çıkarıyor. Bakın işte insanın yaşam şeklinin etkileri edebiyatta ne kadar iç içe olduğunu görüyoruz burada. Bunun haricinde bir de bir yapı oluşmaya başlıyor. Mesela İstanbul'da kahvehaneler ortaya çıkmaya başlıyor. Evet. Çünkü orta çağda o kahve bize geliyor ve kahveyi içmeye başlıyoruz. Bunu içmek için bir mekan yaratıyoruz. Hepsi birbirine bilardo topu gibi tetikleyecek şeyler. Özgül Çobanoğlu hocamızın fikirlerinden şimdi bahsedeceğim. Onu da anmadan geçmeyin. Çünkü ona kadar biz şöyle diyorduk. Aşk edebiyatı hakkında fazla bilgimiz yok. 15. yüzyıldan önce, 16. yüzyıl çünkü bunun altın çağıdır. Bundan önceki devir için bilgimiz yok deniyordu. Özgül Hoca çıktı dedi ki, çünkü bu kahvehaneler etrafında oluşmuş bir edebiyattır. Dolayısıyla daha öncesi hakkında bilgi olmaması doğal yeni oluştu çünkü dedi. Şimdi hocamızın fikirlerini aktararak devam ettiğim için anmadan geçmek istemedim. Hı. Şimdi bu kahvehaneler oluşurken, açılırken tamamıyla bir bunun ekonomik kaygıdan olduğunu düşünün. Çünkü insanlar rağbet ediyorlar. Hı. Kahve içmek için geliyorlar. Çok fazla burada sosyal etkinlik oluyor. Yalnız kahvehane deyince bugünkü kahvehane gibi düşünmeyelim
1: lütfen. Farklı işlevleri olan bir
0: çok
1: yer değil
0: hem
1: mi?
0: Hem işlevi var hem de sosyalleşmeyi sağlıyor. Bugün mesela küçük alanlardır onlar. Siz çok büyük yerler düşüneceksiniz. Hani eski resimlerde vardır, grafiklerde vesairelerde. Böyle boğaza nazır, nargile elinde içerler. Bir grup orada oturmuş işte kendi arasında sohbet ediyor. Bir grup aşık dinliyor, bir grup meddah seyrediyor. Hı hı. Böyle kahvehane düşüneceksiniz. Yani en küçüğünden bahsedelim. 10-15 odanın bir arada olduğu kahvehaneler. Burada tabii bu sosyal mekanda dediğim gibi kara göz oynatan, meddah dinleyen, efendim aşık fasılları yapan veya tek başına çıkıp sahne alan aşık. Bu şöyle, bugün nasıl isteyen kişi konser dinlemeye gidiyor, hani parasını evet. ödüyor o şarkıcı. Hı hı. Siz de mesela diyelim ki efendim Aşık Kuloğlu'nu seviyorsunuz, onu dinleyeceksiniz. O nerede çalıyorsa o kahvehaneye gidiyorsunuz. Diyelim ki Aşık İbrahim'i seviyorsunuz, o nerede çalıyorsa o kahvehaneye. Böyle bir yapılanma var.
1: Kahvehaneler şimdi, yani sosyal hayatın döndüğü yerler.
0: Döndüğü yer, tabii döndüğü, aynı zamanda da yönetime korku veren yerler. Yani çift taraflı düşünmek lazım. Çünkü burada bir siyaset de devam ediyor. Aşık siyaset yapar çünkü. Hatırlayın, Saz Çalınmaz diye bir grup ayaklanıyor bu din dışı edebiyat evet. yapanlara. Ne diyor orada dertli? Telli sazdır bunun adı, ne ayet dinler ne kadar, bütün canlar bilir bunu, şeytan bunun neresinde diyor. Yani böyle bir isyan durumu da söz konusu orada. Bu dönemde kimi görüyoruz? Gevheri efendim, Aşık Ömer, Karacaoğlan, Pir Sultan, Köroğlu, Öksüz Dede, Geda Muslu, bunlar 15, 16, 17. yüzyılın hep ünlü aşıklarındandır.
1: Evet. Sayın Çobanoğlu, kahvehanelerden bahsettiğiniz, sosyal hayatın döndüğü yerler dedik. Peki kahvehanelerin başka işlevleri de var mıydı?
0: Aşık dediğimiz de zaten isyankardır. Yani kanaat önderidir. Toplumun dertlerini dile getirir. Dolayısıyla aksaklıkları dile getiren insanlar. En büyük işlevi de bu siyasi yönüdür kahvehanelerin. Şimdi bu kahvehanelerde bir halk aşıkları var, bir de hak aşıkları var. Az önce bahsettiğimiz tekkeden, tekke edebiyatı yapanlar hak aşığı. Yani onlar çaldıklarının karşılığında para almıyorlar. Bir kurum bu. Meşrulaştırıyor kendini. Yani tekke tasavvuf edebiyatı. Diğeri de bir kurum. Kahve etrafında meşrulaşıyor. Ama bu aşık para alıyor. Yani yaşamak için bunu yapıyor zaten. Onun sanatı profesyonel. Bunda devam ediyor. Şimdi orada aşık fasılları yapıyorlar. Biraz onlardan bahsedeyim. Hı hı. Aşık fasıllarında mesela en önemlisi dudak değmezler, leb değmez de denir. Bir iğne koyarlar dudaklarının arasına. B, P, M, V, V gibi mesela.
1: Sert ünsüzler söylenmez.
0: Ön damak ünsüzleri deriz onlar. Bunları söylemeyecek. O iğne batacak aksi takdirde. Bir de ayak verilir söylemeden önce. Ayak ne? Bir kafiye. Mesela diyelim ki olsun diyecek. Her mısranın sonunu olsunla bitirmek zorunda. Yani o ayağa riayet etmek zorunda. Tabii bunların farklı türleri olur. Aşık koçaklama okuyorsa kahramanlıktır. Güzelleme okuyorsa işte sevgiliye güzelliktir. Taşlama yapıyorsa, deminden beri bahsediyorum, yergidir. Ağıt yapıyorsa biliyorsunuz arkasından bir ölünündür. Buna göre bir fasılını düzenlerler ve başlarlar. Bakın hiçbir kolay bir konu değil. Hem konu verilecek size, konuya uygun olacaksınız. Hem verilen ayağa uygun olacaksınız. Hem bir de BPMV gibi ön sert ünsüzlerini söylemeyeceksiniz. Yani kolay bir şey değil. Aşığında B belli bir entelektüel seviyede olması lazım bunu yapabilmesi için. Her önüne gelen aşık olacak diye bir kaide yok yani.
1: Lep değmez. Hala Lep değmez. Anadolu tabii, tabii, yapılıyor değil
0: tabii,
1: mi? Böyle ozanlar var
0: tabii,
1: hala.
0: Tabii Sivas'ta, Konya'da aşıklar şenliği olur. Orada özellikle ben çok severim izlemeyi mesela. Çok güzeldir. Halkımıza da tavsiye ediyorum.
1: Bir belgesel de izlemiştin
0: ama tabii, çok çok hoş zevkli bir şeydir. Evet.
1: Aşıklık geleneği, hı-hı, Orta Asya'daki ozan baksı geleneğinin devamı olarak çok uzun soluklu bir gelenek. Peki aşıklar bu devamlılığı nasıl sağlamışlar? Yeni aşıkların yetişmesi nasıl olmuş hocam?
0: Bu bir gelenek çıraklık geleneğiyle devam ediyor. Usta çırak ilişkisiyle devam ediyor. Ozan baksı döneminde de aynı şekilde devam ediyor. Anadolu'ya geldiğinde de aynı şekilde devam ediyor. Şimdi ama öncelikle insanda bazı yetenekler olması lazım bunu yapması için. Ne gibi? Şimdi destan anlatacaksın, öyle kısa bir şey değil ki. Yani o kadar çok uzun, 20 bin mısralık destan. Düşünsenize bunu ezbere bileceksiniz her şeyden önce. Karşınızdaki insanın bütün performansını izleyeceksiniz. Sıkılıyor mu anlatırken? Ne yapıyor? Hani araya bir şey mi sokacağım, ne yapacağım? Takip edebileceksiniz onu. Ayrıca kendinize göre yeni söyleme tarzı, uslup yapabileceksiniz. Yeni şiir düzeni yapabileceksiniz. Hikaye tasnifi yapabileceksiniz. Bunların hepsi olması lazım. Bunların hepsi var sizde. Böyle bir şeye karar verdiniz. Gittiniz aşığın yanına. Aşık da kabul etti çırak olarak başladınız. Şimdi onunla gecenizi gündüzünüzü geçirmeniz lazım. Çünkü üslubunu öğrenin. Jestini, mimikini öğrenin. Nasıl anlatıyor? Ne yapıyor? Yani çok uzun bir süreç. Meşakkatli bir süreç. Tabii halkın beklentisi var çıraktan. Ne yapacak? Hocasının sözünden çıkmayacak. Onun her şeyiyle ilgilenecek. Gerektiğinde suyunu verecek, gerektiğinde sırtını örtecek, gerektiğinde işte sazını koşturacak, kopuzunu verecek, bunun gibi. Bununla birlikte siz yıllarca eğitildiniz, artık şiir söyleyebiliyorsunuz, düzen yapabiliyorsunuz. Ama buna kendiniz karar veremezsiniz. Ustanız karar verecek. Size ne zaman, al bakalım bu akşam da sen söyle dediği zaman, sazı verdi ya da kopuzu verdi, siz artık aşık oldunuz. Bir de tabii aşıkların mahlasları var. Genellikle ustaları verir. Bu bir özel at. Kendi isimlerini kullanmazlar şiirlerinde. Hangi ismi kullanacaklarsa ona mahlas denir. Ya bunları ustaları verir ya da kendileri de alanlar vardır tabii. En son dizede, halk edebiyatının özelliğidir zaten, tapşırma yaparlar. Yani kendi isimleri geçer. Siz bir bakarsınız işte kime ait bu şiir, acaba kim yazdı, hiç merakınıza gerek yok. Köroğlu der ki diye geçer. Şey evet, der tabii. Evet. Yani kimse o Gevheri der ki, Dertli der ki, ha tamam o yazmış, hemen anlarsınız. Tapşırmış deriz işte en son.

0: deriz ona. Barış Derkir diye bitirir. O da Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet
0: çok
1: eylesin.
0: Bizim halk edebiyat açısından kıymet verdiğimiz bir kişiydi. Kendisi hala tabii ki öyle. Tabii burada önemli bir eğlenceden de bahsedeyim. Hemen geçmeyelim. Aşıkların, diyelim ki aşık oldu. Bir şey daha becerebilmesi lazım. Muamma lugaz cevaplaması lazım. Nedir bunlar? Bunlar manzum bilmeceler. Muamma adı üzerinde zaten işte bilinmeyen
1: bilmez
0: anlamında. Muamma. Eğer tasavvufu bir cümle ya da bir eşya gibi bir şey kişi soruyorsa muammadır. Lugaz da bir nesnenin adı. Şimdi bu nasıl oluyor? Aşıklar haber verdiler o akşam fasıl yapacaklar bilmem şu kahvede. İşte biri gelir meraklılardan biri bir lugaz hazırlamıştır ya da muamma hazırlamıştır. Onu bir kağıda yazar, kahvenin sahibiyle görüşür. İkisi birlikte koyarlar bir askı içine, askı denir ona. Bir mendile vesaire, cevabı yani. Soracağı muammanın. Onu koyarlar, yüksek bir yere sararlar, kaldırırlar. Çünkü eğer cevabı bildikten sonra başka biri çıkarsa problem çıkmasın diye. O gün kalkar. Neymiş muamma diye, o herkes haber olur. Lugaz var, muamma var, giderler. Aşıklar başlar çalmaya işte. Kalkar o muammayı soran kişi, onlara okur yani manzum şiirini ya da söyler işte bu nedir gibisine. Ama tabii şiirle söylüyor, dörtlük halinde. Aşıklar başlarlar cevap vermeye, onlar da dörtlüklerle cevap verirler. İşte şudur ya da budur.
1: Tahmin
0: etmeye çalışıyor ve dörtlük halinde cevap veriyor. Tabii izlemesi müthiş zevkli bunu. Çünkü her seferinde başka bir şey söylüyor. Dediğim gibi tavsiye ederim. Çok güzel, çok zevkli. Sonunda bilir birisi mutlaka. Bildikten sonra da o lugazı indirirler, okurlar ve ödül verilir tabii. Para toplanır ya da efendim işte ipek şallar, o dönem ipek şallar konuyor. Bu dönem artık bilemiyorum.
1: Çok zor.
0: Çok zor. İpek şallar vesaireler. Buna da parsayı toplamak denir. Bakın bugün bir deyim olarak kullanıyoruz bunu. Parsayı toplamak deyimini. Bu vardır mesela. Burada mutlu, güzel saatler geçirilebiliyor tabii ki.
1: Evet. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak da şunu sormak istiyorum size.
0: Evet.
1: Aşıklık geleneğinin tarihi sürecini biraz sormak istiyorum. Nasıldı? Gelenek günümüzde de devam ediyor mu acaba?
0: Evet, güzel soru. Şimdi gelenekte bir rüya motifi var. Bundan bahsetmeden geçmeyelim. Umay Türkeş Günay hocamızın yaptığı bir çalışma. Aşıklar şimdi günümüzde tabii görmüyorlar böyle bir şey artık da. Gelenekten gelen bir rüya motifi var. Mesela rüyada bade içmek söz konusu.
1: Evet.
0: Badeli aşık olmak. Pirlerin elinden bade içmek. Şimdi bu tabii her aşık bunu görüyor mu? Hayır, böyle bir şey değil. Her aşık için değil. Ama bu bir motiftir sonuçta. Motif ne? Bir anlatıda sürekli tekrar eden en küçük parça. Mesela masallarda anka kuşu bir motiftir, sihirli yüzük bir motiftir. Bu da bunun gibi bir motif. Bu küçük yaşta görülen bir rüya. Mesela Ferrai 12 yaşında görmüş, Müdavim 14 yaşında görmüş. Efendim Hıfzi 18 yaşında gördüğünü söylüyor. 40'ından sonra rüya motifini pek gören yok. Rüya motifi nasıl gerçekleşiyor? Aşk önce çok büyük bir sıkıntı içinde, üzüntü içinde olur ve bir dini bir yere gider. Yatır ya mezar veya böyle cami gibi yerde. Orada düşer, bayılır, kendinde değildir, 3 gün 4 gün uyur. Ağzından köpükler gelmeye başlar. Rüyasında ya 3 tane pir görür, pirler, 3'ler, 7'ler, 40'lar olarak ayırabiliriz. Kutup olarak söylenir, kutup Nebi, kutup Hızır, yani kutsal kişiler. Ya da efendim Hacı Bektaş olarak söylenir ya da Hazreti Ali olarak. Bunu rüyasında görür ve kendisine bir bade sunulur. Badeyi içki olarak almayan, çünkü biz İslamiyet'te içki içmiyoruz, bize yasak. Dolayısıyla bir şerbet olarak düşünebiliriz. Kendisine şerbet sunulur. Şerbeti içtikten sonra ağzından köpükler gelir, kendini çok kötü hisseder. Ya kendi kendine uyanır ya da yanındaki biri onu uyandırır ve sazın teline dokunur. Ondan sonra aşık başlar artık irticalen türkü söylemeye, şarkı söylemeye. Bu bir rüya motifi. Şimdi aşıklık geleneğinde bu devam ediyor mu? Valla o dönem için Reyhan şöyle bir şey söylemiş. Ben bunu görmedim aslında ama herkes söylediği için gördüğünü düşündüğü gibi. Yani bir kriter gibi uzun yıllar devam etmiş bu. Ha biz nasıl bakıyoruz ola? Kriter olarak tabii ki bakmıyoruz. Aşıklık çok önemli bir mevzu. Rüya gör ya da görme. Sonuçta sen bu böyle bir geleneği devam ettiriyorsun ve söylüyorsun. Rüya motifi demişken bir de küçücük Köroğlu'nun bade içmesinden bahsedelim
1: tabii
0: mi? Nasıl olmuş Köroğlu? Şimdi Bingöl rivayetini anlatayım buradan kısaca size. Şöyle Sultan Murat biliyorsunuz Köroğlu'nun babasının gözlerine mil çektiriyor. Evet. O da Bolu Bey'ine düşman, ne yapacak? Öcünü alacak, yollara çıkıyor. Yolda giderken üç tane dervişle karşılaşıyor. Dervişler oturuyorlar, buyur ediyorlar, gel bakalım delikanlı sen de bizimle otur. Köroğlu da oturuyor onların yanında.

0: yanlarına. Bakıyorlar birbirlerine, soruyorlar. Acaba hangi badeden verelim? Pir dolusu, er dolusu. Şimdi pir dolusu verirse ömür boyu sevgilinin peşinden koşacak o. Mesela aşık Seyran gibi, işte bu aşık şenlik gibi, hep sevgili peşinden. Ama eğer er dolusu verirse Dadaloğlu, Köroğlu kendisi gibi böyle erlik söyleyecek. Bakıyorlar Köroğlu'na ki çok er. Böyle bayağı bir yapılı. Er dolusu verelim diyorlar. Hemen dolduruyor Pınar'dan birinci şeyi. Bakın burada şerbet Pınar'dan doldurulan direkt su durumuna su geçti. Şerbet de olabilirdi. Direkt suyu veriyorlar. Birincisi diyorlar ki yaradan aşkına iç. Köroğlu alıyor, yaradan aşkına içiyor. İkinciyi dolduruyor, veriyorlar. Diyorlar ki pirler aşkına iç. Haydi bunu da içiyor. Üçüncüyü dolduruyor, veriyor. Diyor ki sevdiceğin aşkına iç bunu da. Tamam Köroğlu onu da içiyor. Ama bakıyor ki içi kavruluyor, yanıyor. Orada etrafında şöyle upuzun bir odun var. Bayağı böyle sas kadar düşünün. Birdenbire odun Allah tarafından bir sas haline geliyor. Ve Köroğlu alıyor o sazı, dımbır dımbır çalmaya başlıyor. Böylece ne oluyor? Bize büyük bir ozan oluyor. Şimdi burada isterseniz günümüzde devam ediyor mu kısmını hemen bir geçeyim. Bir iki üç şeyle belirteyim ve bitirelim. Öyle bitireyim. Konya Aşıklar Bayramı'nda hala bunu devam ettiriyoruz. Bu yarışmayı yapıyoruz. Bir de o şehrinde Kırgızistan'ın Dünya Halk Dansları Uluslararası Festivali düzenleniyor. Ben gerçekten dinleyicilerimizin gitmesini tavsiye edeceğim. Çünkü her zaman Roma'ya gitmek durumunda değiliz. Bizim böyle bir değerimiz var. Bu destanlar tiyatral olarak oynanıyor. Bakın o kadar büyük bir yer ki burası, anlatılır gibi
1: büyük
0: değil.
1: Büyük bir sanat aslında.
0: Çok büyük bir sanat, büyük bir mekanda gerçekleştiriliyor. Yüzlerce oyuncu tarafından sizin gerçekten tüyleriniz diken diken oluyor. Yani düşünün 200-300 saz, 500 tane davul, bilmem ne, böyle bir orkestra size bir destanı oynuyorlar. Bak, müthiş bir gösteri. O yüzden mutlaka izlenmesini tavsiye ederim. Yani gelenek devam ediyor. İnternette de devam ediyor. İnternet sitelerinde aşıkların, günümüz aşıklarının siteleri var ve söyleniyor, devam ediyor. Müthiş bir gelenek ve devam etmesi için de elimizden geleni yapmamız lazım diyelim aşıklık için.
1: Sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Doktor Sacide Fikret Çobanoğlu'na teşekkür ediyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik.

kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

0: Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Film Müzik Nota'dan selamlıyoruz sizleri. Bugün sevgili Özkan Pekesen'le birlikte 1980'li yıllara ait filmler ve o filmlerin müzik örneklerini konuşacağız. Süremiz el verdiğince Özkan tam karşımda. Özkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evet, Özkan bir liste çıkarmışsın. 1980'li yıllar film müzikleri diye. Öncelik İlk sırada Flashdance var. 1983. 1983 yapımı Amerikan müzikal drama filmi. Film yönetmen Adrian Lyne tarafından yönetilmiş ve baş

0: başrolünde Jennifer Beals yer almıştır. Konu, film Alex Owen'ın hikayesini anlatır. Alex gündüzleri bir inşaat firmasında kaynakçı olarak çalışırken, geceleri Pittsburgh'daki bir barda dansçı olarak performans sergiler. Alex'in en büyük hayali önde gelen bir dans okuluna kabul edilmektir ve sonra da olaylar ilerler gider. Detayları senden alalım.
1: Bir kere hemen şunu söyleyeyim. Bizim jenerasyonumuz.
0: Tabii.
1: Yaş kuşağı olarak bu film ilk vizyona girdiği zaman ben sinemada ilk giriş anında gidip seyrettim ve koltuğa çakılı kaldım çünkü hiç farkında olmadığım, beklemediğim
0: O güne kadar da alışık olmadığım derinlikte bir müzikal değil mi?
1: Müzikaldi ve bir işte okula kabul edilme durum var biraz önce okuduğum karakterin. Bir anda işte çok ciddi hocalar, bürokrasi, böyle bir ağır baskın bir salon, işte ışıklar vesaire onu inanılmaz germesine rağmen çıkıp öyle bir performans sergiler ki biraz sonra dinleyeceğimiz şarkıyla birlikte Irene Cara'nın What a Feeling adlı şarkısıyla öyle bir performans sergiler ki Jennifer Beals herkesi hayran bırakır. O bürokratik hocalar bile böyle ayaklarını yerlere vurarak bir şekilde ona
0: İşe dahil olurlar yani.
1: eşlik ederler ve tabii ki müzikallerin belli anlamda geride kaldığı bir dönemde 80'lerde fırtına gibiydi. Bugün halen bir kült olarak hatırlanıyor ve sahneleri YouTube'da bir halen seyrediliyor.
0: İzlenir değil mi?
1: Evet.
0: 1983 yapımı film yanılmıyorsam Türkiye'ye hemen gelmemiştir. O 1-2 yıl
1: Biz
0: geçmiş.
1: 85'te seyrettik.
0: Onu
1: Bu klasik şeyi
0: soracaktım.
1: zaten
0: O
1: söylüyoruz ama
0: dönemlerde öyleydi. Evet.
1: 85'ti öyle zannediyorum ama birçok sinemada vizyona girdi. O zaman müzik dergileri de vardı. Ben de onları deli gibi okurdum.
0: Ya.
1: Hemen aldığım andan itibaren çoğunda Flashdance
0: Alıp gidiyordu. Dinletelim o
1: Evet,
0: zaman
1: tamam.
0: örneği. Sonra biz yine buradayız sevgili dinleyiciler.

0: Dinlettik ilk örneğimizi Flashdance'ı sevgili dinleyiciler, müzik olarak da Arthur 1981 yapımı bir film. Steve Gordon'un yazıp yönettiği 1981 Amerika yapımı komedi filmi. Romantik komedi filmi, yönetmen Steve Gordon tarafından yazılıp yönetiliyor. Arthur zengin bir mirasçı ile ayarlanmış bir evliliğin eşiğinde. Ancak Arthur sıradan bir işçi sınıfı kıza aşık oluyor. Arthur'un aşk ve para arasında seçim yapması gereken zorlu günler başlayınca da Arthur filminin konusu aslında oturmuş oluyor. Genellikle bizim de Yeşilçam'da
1: Evet.
0: zengin kız, yakışıklı erkek, işte zengin erkek, fakir kız, bu tür denklemler hep gündemde. Dünya sinemasında da denklemde.
1: Şimdi öyle bir şey söyledin ki söylemeni de bekliyordum zaten. O yüzden sürpriz olmadı benim için. Çok iyi bir tespit abi. Dolayısıyla bu filmde
0: Senden öğrendim artık yavaş yavaş sinema
1: estağfurullah.
0: kültürünü.
1: Arthur bende çok büyük bir iz bıraktı bir izleyici olarak. Belki de o Yeşilçam'a olan şey yakınlığımdan dolayıdır. Ve benzer bir konunun Amerikan sineması tarafından işlenmesidir. İşte Dudley Moore gibi bir sanatçının Liza Minnelli de var filmde. Dolayısıyla Arthur Beck de var. Filme öyle bir şarkı yapmışlar ki yani ben tabii ki tamamen İngilizce olarak ezberleyemedim ama yani kendi kendime böyle
0: Çok
1: mırıldanırım.
0: olmuştur diyorsun.
1: Yani inanılmaz bir şarkıdır. Christopher Cross diye de bir ismi müzik dünyasına kattı. Filmden belki çok daha öne geçti şarkısı. Dedim ki bu program için bu şarkı ve bu müzik tamdır Özkan. O yüzden Arthur filminin müziğini seçtim. Best That You Can Do, Christopher Cross'tan dinleyerek devam edebiliriz.
0: Christopher Cross söylüyor sevgili dinleyiciler. Arthur filminin müziğinden örnekte.

Dinlettik sevgili Özkan. Üçüncü film olarak Beverly Hills Cop 1984 Amerikan aksiyon komedi filmi seçmişsin bizim ve dinleyicilerimiz için. Konu film Detroit'te bir cinayet soruşturması yürüten polisin

0: Beverly Hills'ın çok farklı kültürüyle başa çıkma çabalarını konu alır diye özetlemişsin. Detaylar sen de alalım onları da.
1: Bizde sosyete polisi olarak da gösterildi ve çok büyük bir ilgi çekti. Çünkü sinema dünyasına ya da işte günlük hayata Eddie Murphy diye bir adam
0: Karakter girdi değil
1: oturdu.
0: mi?
1: Dolayısıyla
0: Evet.
1: bir siyahi bir sanatçının bu kadar komik olabileceği, bu kadar insana neşe verebileceği falan belki birileri düşünmüyordu ama hakikaten kendine has tavrıyla, sinema perdesine olan hakimiyetiyle çok farklı bir karakter yarattı. Filmde şu var zaten, işte Beverly Hills adı üzerinde çok elit, çok yüksek tabakadaki insanların yaşadığı bir yer. Kendisi farklı bir yerde görev yaparken bir anda oraya gider. Polislik mesleği aslında her yerde aynı olmasına rağmen öyle bir mekan içerisindedir ki yani işte villalar vesaireler yani artık çok şaşırmıştır. Orada bambaşka bir yönünü görür bir kanun adamı olmanın ama tabii ki esprilerle dolu son derece izlenebilir. Yani tam böyle bir aile içinde izlenebilecek bir film döneminde çok büyük etki yarattı.
0: Seri
1: Dolayısıyla
0: olarak da çekildi mi? Bunun
1: çekildi
0: devamı
1: de tabii
0: geldi değil mi?
1: devamı geldi.
0: Biraz
1: İki
0: da
1: üç
0: onlardan söz edelim dilersen.
1: Film hatırladığım kadarıyla farklı yeni aktörler seçildi Eddie Murphy'nin yanına. Eddie Murphy daha sonra hatta bu filmle birlikte farklı dramatik yerlerde de oynamak isteyen bir aktördü ama bu onun tamamen komediye yönelmesini de sağladı. Onu mesela Doktor Dolittle olarak da gördük işte hayvan
0: Eddie Murphy yaşıyor mu şu anda bildiğin
1: yaşıyor.
0: bak.
1: Evet yaşıyor ama tabii ki dönemleri bir şekilde geride kaldı ama çok da saygın halen. Yani işte onun yerine Chris Tucker falan çıktı işte. Yine siyahi başka komedyenler çıktı. Belki de bayrağı ilk alan yani.
0: Tam da onu diyecektim. Hani öyle de bir
1: Yanı var
0: tavrı var değil
1: evet.
0: mi?
1: Çünkü 80'ler öncesinde çok fazla siyahi komedyen göremezsiniz ama Eddie Murphy ile birlikte ve devamında inanılmaz isimler çıktı.
0: Siyahi komedyen göremeyiz. Peki siyahi aktör görebilir miyiz? O dönemde çok...
1: Görürüz mi? İşte Sidney Poitier vardır mesela. Bugün işte
0: Sevgili
1: birçok
0: öğretmenim benim.
1: yani bugün birçok şeyin ünlü siyahi oyuncunu Will Smith gibi falan. Yani şeydir, idolüdür. Hep bir konuşmalarda Oscar törenlerinde vesaire işte BAFTA ödüllerinde, Emmy ödüllerinde hepsinde mutlaka ona bir atıfta bulunur. Hani biz oradan gördük, işte ondan çok etkilendik, feyiz aldık gibilerinden. Çünkü Sidney Poitier öyle bir karakter ki yani tam bir hani şimdiki dönemin söylemiyle öyle bir karizma ki sadece bir fotoğrafta bile birçok şeyin nasıl bir bütün hale geldiğini, nasıl bir insani vasıfları, aktörlüğü, işte idealizmi aklınıza ne gelirse ve zaten ömür boyunca insanlık yararına çalışmış
0: Bir aktör
1: müthiş
0: değil
1: bir
0: mi?
1: adam
0: Andy Dufresne hani filmdeki
1: ki.
0: karakteriyle Esaretin Bedeli miydi? Oradaki zenci siyahi atlet kimdi?
1: Morgan Freeman
0: Ha, o da
1: o
0: mesela
1: da
0: değil mi?
1: mesela
0: Bir
1: işte öyle
0: marka yani.
1: işte
0: Türk Hava Yolları'nın reklam filmlerinde falan da
1: elbette
0: oynadı
1: o da
0: Morgan Freeman.
1: belgesellerde de sesiyle mesela şey
0: Evet.
1: verir anlatır. O da çok etkileyici. Zaten Esaretin Bedeli'nden de bir gün uzun uzun
0: Konuşalım.
1: bahsedelim. Dolayısıyla onlar da bu Eddie Murphy de bu işin komedi bölümünde yer aldı. Filmde Harold Faltermeyer adlı bir müzisyen var. Kendisi Alman. Bakın Hollywood'da bir Alman olacaksınız ve film müziklerine imza atacaksınız. Çok zordu. Öyle bir müzik yaptı ki yani filme anca bu kadar uyar ve 90'larda hemen hemen her yerde çalıyor.
0: Dinletiyoruz. Sonra biz yine buradayız sevgili dinleyiciler.

0: Evet, 1980'li yıllar film müziklerini konuşuyoruz. Özkan Pekesen'in çıkardığı liste üzerinden yavaş yavaş süremiz de azalıyor. 1988 yapımı Buster, İngiliz romantik suç komedi drama filmi. 1963 yılında gerçekleşen 1 milyon sterline kadar nakit taşıdığı iddia edilen Royal Mail treninin soyulma hadisesi olayından esinlenerek yapılan bir film. Bu tür filmler Amerikan sinemasında da çoktur, değil mi? Özellikle
1: Evet.
0: Kızılderililer trenleri basarlar. Hep Kızılderililer o eski propaganda filmlerinde kötü insanlardır.
1: Evet,
0: Amerikalılar
1: öyle bir
0: iyi beyazlardır
1: tuhaf
0: falan.
1: bir durum var,
0: Yani
1: evet.
0: sinemanın böyle bir propaganda tarafı da vardır her
1: Ama
0: zaman.
1: işte tren dediğim zaman sanayi devriminden sonra bir takım şeylerin farklı coğrafyalara götürülebilmesi için en kısa yol ne? Tren.
0: Tabii
1: Dolayısıyla
0: en güvenli yol tabii.
1: para da tren olacak. O zaman tren ne yapılır? Yani bir şekilde önü kesilir vesaire bir takım insanlar tarafından. Buster'da tam bu dönem bunu anlatan bir film ve İngiltere'de 1963 yılında The Great Train Robbery adlı yani şey adıyla hatırlanan 1 milyon sterline kadar nakit para taşıdığı iddia edilen bir trenin soyulma hadisesini anlatıyor. Olay tamamen gerçek ama filmin başrolünde Phil Collins'i görüyoruz. Phil Collins çok ünlü bir müzisyendir. Yani aktörlükte aslında biz bu filmde onu gördüğümüz zaman çok şaşırdık. Ya Phil Collins'in burada ne işi var diye. Normalde müthiş bir davulcudur. Dolayısıyla filmi izledik. Tam bir şey yani Britanya yapımı diyeyim. O dönemi kostümleri vesairesi çok güzel aktarılmış. Bu soygun yapıldıktan sonra Buster yani filmde oynayan Phil Collins hayatında bir takım tabii değişiklikler olur. Yani bir taraftan bir aranma durumu vardır, bir telaş vardır, bir taraftan kendi eşiyle olan durumu vardır. Dünyayı paranın içinde yüzseler bile acaba nasıl algılamamız gerektiğini uzun uzun anlatır. Phil Collins'ten Two Hearts'ı dinleyelim. Two Hearts bakın ne diyor? İki kalp. Evet kendi kalbi var ama bir de eşinin var.
0: Dinletiyoruz.

0: Geldik son örneğe ve veda vaktine sevgili Özkan. 1980'li yıllar ve film müziklerini konuştuk bugün. Son örneğimiz Back to the Future, Geleceğe Dönüş, 1985 yapımı Zemeckis'in o gene kült filmlerinden biri. Yine sen de vurgulayacaksındır. Bizim de artık ergenlikten yavaş yavaş
1: Evet.
0: oturmuş gençliğe geldiğimiz yıllara tekabül eder.
1: Şeyden gülüyorum
0: Böyle
1: yani,
0: anılarımız da vardır.
1: var ve o zaman ne kadar çabuk geçmiş. Bugün yani şu filmi izlediğin zaman bir gün bir stüdyoda konuşacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Ne mutlu bize diyeyim.
0: Tabii.
1: Karşılıklı olarak bunu
0: Sağ
1: konuştuk.
0: ol, var ol.
1: Ya yani gerçekten şey yani sinema dünyasında iz bırakmış bir gençlik filmidir aslında. Bir kahramanımız 1985'te yaşar ama bir anda bir zaman makinesi diyeyim artık onun gibi bir şeyle 1955'e döner. 1955'e döndüğü zaman annesini görür gençliğini, henüz genç kızdır, babasını görür falan. Her şey Arap saçına döner ve
0: Döner.
1: tekrar 1985 yılına mutlaka dönmesi gerektiğini, zamanda bir takım oynamaların ya da müdahalelerin olmaması gerektiğini anlar. Bu arada müthiş müzikler filme eşlik eder. O dönem 80'ler mesela Türkiye'de pop, şey yabancı müzik özellikle müzik kanalları çok ünlüydü. Ve The Power of Love yani Who Lives in the Neuzen şarkısı yani kaç kez çaldı ya da biz onu dinledik bilmiyorum. Çok keyiflidir. Filmin atmosferini, o zaman kavramını ya da yaşanan duyguları çok güzel anlatır.
0: Sevgili dinleyiciler, Özkan'ın o dönemde müzik kanalları çok zengindi tabirini yaşlılığına verin. Aslında 1980'lerde o kadar çok radyo yayını hiç yoktu, özel radyo yayını yoktu. Ama biz işte gerek o plak evleri, kaset evlerine gider,
1: Şunu söylemek istedim.
0: oradan temin
1: Amerikan
0: ederdik.
1: televizyonları, İngiliz televizyonu, MTV vesaire var.
0: Onları diyorsun.
1: Onların
0: Ben bizim
1: zenginliğinden
0: ülkemiz gibi
1: kastettim.
0: algıladım.
1: Yoksa
0: Bize
1: bizde tabii ki,
0: 90'larda geldi
1: bizde
0: çünkü.
1: 90'larda evet.
0: Evet, son örnek neydi?
1: The Power of Love, Who Lives and Leaves grubu çok ünlüdür bir dönem ama çok kısaydı şöhretleri. Fakat büyük iz bırakıp ortadan bir şekilde yok oldular ama bu filme bu şarkılarını
0: Özkan
1: verdiler.
0: Peke, sen ve prodüktör ben Murat Örem'den bu haftalık da bu kadar. Haftaya birlikte olabilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.

0: Film, müzik, nota.
1: Saat 21.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz dedi. Müzakerelerin müsbet sonuçlanması için her türlü desteği sürdüreceğiz vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le de telefonla görüştü. Liderler, Türkiye-Pakistan ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe ofisinde 27 Mayıs darbesi mağdurlarının ailelerini kabul etti. Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in aileleriyle bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram arifesinde anne ve babasının Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan kabirlerini ziyaret etti. Annesi Tenzil Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan için dua etti, kabirlerine su döktü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayınladı. Türkiye'nin eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazdığını vurguladı. Yeni dönemin parlayan yıldızlarından biri Türkiye'miz olacak dedi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Birlik ve dayanışma mesajı verdi. Tarihi süreci büyük bir özenle menziline götüreceğiz vurgusu yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli, İslam aleminin ağır imtihanlardan geçtiği bu günlerde bayramların öneminin katlanarak arttığını söyledi. Bahçeli, Tahran ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, masum yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kerkük'ün ilk Türkmen valisi olan Muhammed Seman Ağa'yı kabul etti. Görüşmede Devlet Bahçeli, Muhammed Seman Ağa'yı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti, başarılar diledi. Türkmen elinin Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak muttan sonrası hareketli bir süreç yaşanmaya devam ediyor. 38. kurultayın iptali için dava açan delege avukatı Onur Yusuf Üregen, icra müdürlüğüne dilekçe verdi. Mahkeme kararı doğrultusunda göreve iade edilen eski parti meclis üyelerinin işlemleri icra müdürlüğünce başlatıldı. 37. kurultayda seçilen parti meclisi 1 Haziran'da Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan kararının ardından kurultay için tartışma başladı. Özgür Özel en kısa sürede kurultay istiyor, Kemal Kılıçdaroğlu ise en uygun zamanda kurultayı toplayacağını söylüyor. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu mahallelerden başlayarak delege seçimleri için sandık koyacak. Bu sebeple de sürecin bir yılı bulması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi bayramı da yükselen tansiyonun gölgesinde geçirecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyetler diğer siyasi partilerin temsilcileriyle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu 2,5 yılın ardından cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek, partililerle buluşacak. Özgür Özel ise bayramda Manisa'da olacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'de yaşananları kendi iç meseleleri şeklinde değerlendirdi. Çalkantılı dönemin bir an önce sona ermesini ve CHP'nin birliğini sağlayarak yola devam etmesini isteriz dedi. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, füze fırlatma sahalarının ve mayın döşemeye çalışan botların hedef alındığını açıkladı. Saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiğini savundu. İran basını da Lark Adası'nın güneyine saldırılar düzenlendiğini, en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. İran devrim muhafızları, ateşkes ihlaline karşılık verme hakkımız var açıklamasını yaptı. İzmir'de

0: Cumhuriyet Halk Partili Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik 5 ayrı suçlamayla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkanı Mustafa Günay da yer alıyor. Dünyaca ünlü Çingene Kızı mozaiğinin kayıp bir parçası daha Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye getirildi. Ankara'ya ulaşan eser işlemlerin ardından Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenecek. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: Uzak diyarlara gitmek, yabancı ülkeler görmek, farklı kültürler tanımak. Genç yaşlarından itibaren yolculuk hayalleri kuran, sonunda bu yüzden ilahiyat eğitimini yarıda bırakıp yollara düşen Salomon Schwager'le İstanbul'a gidiyoruz. ...1551 yılında Almanya'nın bir kasabasında doğan Salomon Schwager din alanında eğitim görür. Her zaman olduğu gibi yüksek teoloji eğitimi aldığı dönemde de aklı hep yabancı ülkelere yapacağı yolculuk hayalleriyle meşguldür. O dönemde batıya gitgide yaklaşan Osmanlı İmparatorluğunu çok merak etmektedir. Kanuni Sultan Süleyman'ın Avrupa'daki fetihlerini hatırladıkça korkuyla titreyen Schwager'e göre Osmanlılar Tanrı'nın Hristiyanlara verdiği bir cezadır. Ancak merakı korkusuna baskın gelir ve Roma Germen İmparatoru II. Rudolf'un daimi temsilcisi olarak Osmanlı Devleti'ne gönderilen 6. elçinin mahiyetinde vaiz olarak görev almayı başarır. Schwager, Osmanlı topraklarına gönderilen 2. Protestan vaiz. Daha önce gönderilen elçiler Katolik olduklarından yanlarında ayrıca bir vaiz götürmüyorlardı. Ancak Protestanlığın kabul edilmesiyle elçiler için böyle bir ihtiyaç doğuyor. Vaizin görevi İstanbul'daki Rum Patrikhanesi ile iletişime geçmek ve Balkanların Protestanlaşması için çalışmak. 10 Kasım 1577'de nehir yoluyla Viyana'dan yola çıkan elçilik heyeti Belgrad'dan itibaren yola arabayla devam eder. İstanbul'a ulaşacakları yol güzergahı boyunca fethedilen kaleleri gördüğünde Osmanlı korkusunun neden yüreklerine yerleştiğini fark eder. Hristiyanları cesaretlendirmek isteyen Schwager, her fırsatta Osmanlı'nın güçsüz, başarısız ve beceriksiz olduğunu vurgulamaya çalışır.
2: Türklerden bahsedildiğinde yüreğimiz yerinden oynuyor. Sanki onlar yenilmez, şehirleri demirden ya da yüksek duvarlarla örülü, aşılamaz ve yıkılamaz diye kendimizi inandırıyoruz. Halbuki Osmanlı Devleti etrafı açık köyler dışında bir şey değilmiş.
1: Osmanlı topraklarında ilerlerken Balkan şehirlerinden geçer, hanlarda konaklar, sonunda 1 Ocak 1578'de İstanbul'a ulaşırlar.
2: Uzaktan minareleri gördüm. Göğe doğru yükselen ince kuleler. Güneş kubbelerin üzerinden parlıyor. Kıyıda sayısız gemi salınıyor. İstanbul karşımda. Türk topraklarına ayak basar basmaz başka bir dünyada olduğumu hissettim. Kıyafetler, diller, yüzler, her şey farklı. Hayatımda bu kadar büyük bir şehir görmedim. Sanki dünyanın bütün milletleri burada toplanmış.
1: Gerçekten de öyledir. Türkler, Rumlar, Yahudiler, Ermeniler, Araplar, İranlılar, Avrupalı tüccarlar. Sanki dünyanın kalbi burada atmaktadır. Ama şehrin sokakları kirli ve evler düzensizdir. Surlar bakımsız ve yıkılmaya yüz tutmuştur. Buna karşın Türklerin cami, okul ve vakıfların inşasına özen gösterdiklerini söyler Schwager. Bu yapıların muhteşem olduklarını, evler için yapılmayan harcamaların bu eserlere yapıldığını anlatır.
2: Bu güzel binaları inşa edenler kesin İtalyanlardır. Zira Türkler böyle güzel şeyler yapamazlar. İstanbul'da 1000'den fazla cami olmalı. Ama benim en beğendiğim Edirne'de gördüğüm Selimiye Camii. Oh, o ne ihtişamlı bir yapı. Türkler böyle bir eser yapmış olamaz. Üsküdar'da Valide Sultan'ın yaptırdığı cami de çok zarif bir yapı. Bir de türbe dedikleri yerler var ama içindekilerin ne anlama geldiğini pek anlayamadım.
1: imarethanelerin kuruluş amacından da söz eder Schweiger. Oralarda herkesin etnik kimliği, maddi durumu gözetilmeden 3 gün ağırlandığından bahseder.
2: Bu yapılar eski Romalıların sütun, heykel gibi büyük anıtlarından ve Mısırlıların piramitlerinden çok daha kıymetli. Onların ne tanrıya ne de dünyaya faydaları var. Sadece sanat. Ama bu imaretler öyle mi ya? Biz de İstanbul yolculuğumuzda çokça bu iyilikten yararlandık. İmaretler zarif ve temiz inşa edilmiş yerler. Yemeklerin sunulduğu birkaç oda var. Yemek yedikten sonra misafirler kaldıkları yere çekiliyorlar.
1: Salomon Schweiger'in İstanbul'a geldiği dönemde Osmanlı tahtında Sultan 3. Murat oturuyor ve o dönemin en önemli olayı Osmanlıların İran'a karşı açtıkları savaş. Durum Avusturyalılar için memnuniyet verici. Çünkü kendi sınırlarının güvenliği için Osmanlıların İranlılarla savaşa girmelerinin avantaj sağlayacağını düşünüyorlar. Schweiger de bu yüzden seyahatnamesinde Osmanlı-İran ilişkilerine geniş yer vermiş. Osmanlı Devleti içerisinde yaşanan gerginliklere de yine aynı sebeple büyük ilgi göstermiş. Elçilik heyeti saraya davet edildiğinde Schweiger hayatının en unutulmaz anlarını yaşıyor. Yine de sarayla ilgili yazdıklarında Hristiyanları cesaretlendirmek için Osmanlı saray geleneğini olumsuz sözlerle anlatıyor. Kapılar birbiri ardına açıldı. Her avluda sessizlik daha da arttı. Kimse konuşmuyor. İşte sultanın huzurundayız. Öyle bir sessizlik var ki bir iğne düşse duyulacak. Herkes yere kadar eğildi. Ben de onlarla beraber eğildim maalesef. Sultanın huzurunda eğilmek ne büyük bir aşağılama. Bu canavarlar önünde diz çökmek de ne demek? Kralın elçilerinin sultanın huzurunda diz çökmesi şeytani bir gurur ve saray alışkanlığı. Sultanın ifadesi de ne kadar donuk. Kimsenin yüzüne bakmıyor. Schweiger'in en ilginç gözlemleri günlük yaşam üzerine olur. Dikkatini çeken konulardan biri de kadın erkek ilişkileri.
2: Çok tuhaf. Burada kadınların her türlü geçimini sağlamak, düğün alışverişlerindeki harcamaları yapmak erkeklerin görevi. Bizim ülkemizde böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Cicero, biz Romalılar herkesi hükmediyoruz fakat kadınlar da bize hükmediyor demiş ya. İşte Türkler de böyle. Dünya önlerinde titriyor. Onlarsa kadınların önünde titriyor. Köleler, yani erkekler ev için her şeyi alıyorlar. Kadınlarsa oynuyor, çene çalıyor ve gezmeye gidiyor. Gece eve döndüklerinde ise evde eksik alınan bir şey varsa vay erkeklerin haline. Bu kadınlar çalışmaz, ev işi nedir bilmez. Her birinin 4-5 hizmetçisi var. Erkeğin kazancını bir güzel israf ediyorlar.
1: Schweiger İstanbul'da bulunduğu süre içinde Çemberlitaş civarında kaldığı için çevrede yaşayan paşa ve beylerin eşlerini görerek bu yorumları yapmış olmalı. Yoksa bütün Müslüman kadınların bu kadar rahat bir hayat sürmeleri ne mümkün? Düğünlerden de söz eder genç adam. Kadınlar ve erkeklerin kendi ülkesinde olduğu gibi düğün törenlerinde bir arada dans etmediklerini anlatır. Zaten Türk müziği de dans etmeye uygun değildir ona göre. Almanya'daki bir çoban ezgisinin bile Türk müziğinin dengesiz namelerinden güzel olduğunu söyler. Düğünlerden bahsederken Türklerin çok eşlilikten vazgeçtiklerini, çünkü bunun zararını gördüklerini söyler. Zira evlenirken gelin, damat evine kendisinden başka bir şey götürmemekte, bütün maddi yük damadın omuzlarına yüklenmektedir. Ve bu durumda da birden fazla gelin almak hiç akıl kârı değil tabii. Düğünler kadar bayramlar da ilgisini çeker Schweiger'in. Bayram günleri coşkusuna o da kendini kaptırır.
2: Bayram sabahı top sesleri duydum. Sokaklar dolmaya başlamıştı. Herkes en güzel kıyafetlerini giymişti. İpek kaftanlar, renkli elbiseler, sokaklar adeta bir çiçek bahçesi gibi. Saray çevresi görülmeye değerdi. Büyük geçitler yapıldı. Bayram sadece ibadet değil, aynı zamanda devletin de gücünü sergilediği bir zaman. Atlı askerler, altın işlemeli eğerler, süslü sancaklar. Bu bir geçit değil, ihtişam gösterisi. Bayram boyunca şehir bambaşka bir yer olup çıktı. Her yerde neşe hakim. Çocuklar şeker dağıtan görevlilerin peşinden koşuyor. Her köşede bir satıcı, her sokakta bir kalabalık. Cambazlar, hikaye anlatıcıları, müzisyenler, atlı gösteriler. Türkler eğlenmeyi seviyor. Ama şu her yere kurulan salıncaklar da neyin nesi? Herhalde dans etme alışkanlıkları olmadığı için böyle bir alışkanlık icat etmişler.
1: Schweiger'i İstanbul'da en çok şaşırtan yerlerden biri hamam. Hamam deneyimi onun için kültür şoku olur. Türklerin sık sık yıkanma alışkanlıkları da Avrupa'da görmediği bir şeydir.
2: Türkler haftada birkaç kez yıkanıyor. Temizlik onlar için neredeyse bir ibadet. Hamamları büyük ve güzel. İlk kez hamama girdiğimde kendimi sarayda sandım. Yüksek kubbeler, mermer zemin. Bir odadan diğerine geçtik. Her oda daha sıcaktı. Ter içinde kaldım. Sonra bir görevli gelip derimi keseledi. Sanki üzerimden yeni bir deri çıkarıyordu. Fakat erkeklerin hep birlikte bu kadar rahat yıkanmaları bana pek tuhaf geldi. Kadınlar da aynı şekilde yıkanırmış. Hamamdan çıkanlar bir dinlenme salonunda sohbet edip şerbet içiyorlar. Hamam sadece temizlik değil, aynı zamanda bir buluşma yeri. Avrupa'daki birçok şehir bu temizlikten utanmalı.
1: Genç Alman papazın Türkiye'deki en ilginç keşiflerinden biri de kahve. O dönemde Avrupa henüz kahveyi tanımıyor. Kahvehaneler onu tam anlamıyla şaşırtıyor ve büyülüyor.
2: Türkler siyah bir içiciyi çok seviyor. Adı kahve. Küçük fincanlarda içiyorlar. Ama ne içmek? Sanki saatlerce sürüyor bu ufacık fincanı bitirmeleri. Türkler kahve içerken zaman duruyor. Bir kahvehaneye girdim. İçerisi doluydu. Herkes konuşuyor, tartışıyor. Bazıları oyun oynuyor, bazıları hikaye anlatıyor. Çevresindekiler de onları dinliyordu.
1: İstanbul'da pek çok okulun olduğunu da anlatır Schweiger. Bu okulların çok özel yapıları olmadığını söyler. Zenginlerin evlerinde ise çocukların eğitimi için özel hocalar vardır. Türkleri her fırsatta kötüleyen gezginimiz, eğitim konusunda her nasılsa kendi ülkesindeki düzeni eleştirir.

0: Buradaki öğretmenler Almanlar gibi ısrarla, dayakla çocukların öğrenme isteklerini yok etmiyorlar. Cezaları ölçülü. En iyi özellikleri sabırlı olmaları. Çocukları döveceklerinde çıplak ayaklarına bir küçük değnekle vuruyorlar. Bizdeki gibi sopa kullanmıyorlar. Buradaki en kötü uygulama çocukların dersi sesli okumaları. Ders esnasında da sarhoş gibi sallanıyorlar. Neredeyse hepsi Kur'an'ı ezberliyor. Ama Arapça olduğu için ezberlediklerini anlamıyorlar.
1: İstanbul'da 4 yıl geçiren Schweiger, bir papaz olduğu için gözlemlerinde dini önyargılarının etkisi hissedilir. Buna rağmen 1608 yılında basılan seyahatnamesi Sultanlar Kenti'ne yolculuk, 16. yüzyıl Osmanlı gündelik yaşamını anlatan canlı bir tablo.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz.
1: Tarih sadece tozlu kitap sayfalarında uyuyan bir geçmiş değil. Dokunabileceğiniz, içinde yürüyebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz canlı bir miras. UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan kültürel anıtlarımız ve eşsiz doğal cennetlerimiz dinleyiciyle buluşuyor. Medeniyetler Geçidi her pazartesi Türkiye saatiyle 13.50'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. Çok sevdiğiniz, beğeniyle dinlediğiniz sizin sağlık programınız mikrofonda Doktor Var'dan sizlere sesleniyoruz. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Engin Önal. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Sayın dinleyenlerimiz, her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz TRT stüdyolarına bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde vücudumuzun sessiz koruyucusu olan lenf sistemini ve bazen aksayan o önemli işleyişi, yani lenf ödemi konuşacağız. Hazırsanız sağlığa giden yolda yeni bir kapı aralıyoruz. Eğer siz ya da bir yakınınız bu süreci yaşıyorsanız yalnız olmadığınızı bilmenizi isteriz. Ve konuk doktorumuz, tabii ki tahmin etmişsinizdir, lenf ödemle ilgili olarak Ankara Medipol Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Türkiye Lipödem ve Lenf Ödem Derneği Başkanı Profesör Doktor Pınar Borman. TRT stüdyolarına hoş geldiniz Sayın Borman.
2: Çok teşekkür ederim, hoş buldum Funda Hanım.
0: İbrahim Hocam, hemen dönüyorum size ve soruyorum, son haftanın bilimsel gelişmeleri nelerdir?
1: Şimdi her zaman söylediğimiz egzersizle ilgili ve insülin direnciyle ilgili yeni bir çalışma yapılmış. Güzel bir çalışma bence. Sebebi de egzersizi tabii ki ne zaman yaparsanız yapın ama en etkili ne zaman yaparsınız? İnsülin direnci olanlarda, obezitesi olanlarda eğer akşam saatlerinde egzersiz yapılırsa bunun çok daha kan glukoz seviyesini dengelemede etkili olduğu gösterilmiş. Daha önce de böyle bir çalışma vardı. Normal insanlarda, yani hastalığı olmayan insanlarda da yapılmıştı. Genelde insanlar sabah egzersizin daha iyi olduğunu düşünerekten sabahları yaparlar. Ama akşam yapılan egzersizin, çünkü biyolojik ritim diye bir şeyimiz var, saatimiz var. Ona uygun olan egzersizin hem normal insanlarda önceki araştırmaya dayanarak, bu araştırmaya dayanarak da insülin direnci olan ve obezitesi olanlarda akşam 4'ten 5'ten sonra. Yani iş çıkışından sonra hani koştura koştura gidiyoruz ya, en azından oralarda biraz daha eve gitmeden önce bir egzersiz, yürüyüş, hızlı tempolu yürüyüşün kan glukoz seviyesine çok iyi etki ettiği gösterilmiş. İkinci araştırmamızda botoksla ilgili. Şimdi botoks tabii ki bir kere şöyle bir uyarı yapalım. Herkesin yaptırması gerekmiyor. İnsanlar da korkuyor botoks yaptırmaktan. Ama çok işte 2002 yılından beri FDA onayı olan bir ilaç diyelim. Yani sonuçta kaslara doğrudan ilaç olduğu için de doktorlar tarafından yapılması lazım. Yani doktor olmayanlara botoksun yaptırılmaması lazım. Bu tabii ki giderek süresi azalıyor, botoks süresi. Burada bir çalışma yapılmış. Çünkü yeni zayıflama ilaçları da çok kullanılmaya başlandı. Yani gereksiz olarak da kullanılıyor. Ben de etrafımda görüyorum. 3-5 kilom var. Bunları hatta dün işte bir danışanım dedik, hocam bir 8-10 kilo versem nasıl olur dedi. Dedim ki hiç kilo vermene gerek yok. Boyun 1.65, kilon da 63-64. Yani daha fazla vermene gerek yok. Yok hocam böyle 7-8 kilo versem dedi, bir şu ilaçlardan kullansam dedi.

0: Sakın dedim. Bir, doktor kontrolüne mutlaka git. İkincisi de bu sana değil. Yani body mass indeksin biraz yüksek olması lazım. İşte 30'un üzerinde olması lazım. Biraz şey olması lazım ama önüne gelen kullanıyor. Botoksun yeni zayıflama ilaçları kullanan kişilerde etkisinin daha hızlı geçtiği gözlenmiş. Daha hızlı derken normalde botoks süresi de artık yavaş yavaş aşağıya indi botulinum toksini süresi. Yani 5 ay falan gidiyorsa, 20 hafta falan gidiyorsa o 16-17 hafta. Çünkü kaslara yönelik yeni zayıflama ilaçları biraz kasları eritiyor. Yeni zayıflama ilaçları kullananlarda doktor kontrolünde olmasının sebebi dediğim mutlaka egzersizle beraber bu ilaçları kullanmaları lazım. Yoksa kastan gidiyor. Kastan gidince vücuttan gider. Yani iki yere gider dedik. Ya karaciğere gider ya kasa gider. Kasa gitmesini istiyoruz. Erimesini istiyoruz. Orada kullanılmasını istiyoruz enerji olarak. Oraya gidemezse karaciğere gidecek. Maalesef böyle bir süreç var. O iki şekilde uyarımızı yaparak iki araştırmamızı paylaşmış olalım.
1: Hocam, o zaman asıl konumuza gelelim mi? Lenfödemi konuşacağız bu hafta. Sayın Borman'a lenfödem nedir diye başlayalım. Öncelikle kelime tanımını bir yapalım dinleyenlerimize, bilmeyenler için ve vücudumuzda nasıl oluşur, nedenleri ve ilk belirtileri nelerdir Sayın Borman?
0: Araya bir gireyim. Pınar hocamla ilgili biz Pınar hocamla başka yerlerde de program yapıyoruz. Şimdi kafamda öyle bir oturmuş ki Pınar hoca deyince aklıma lenfödem, lipödem geliyor. Lenfödem deyince, lipödem deyince aklıma Pınar hoca geliyor. Yani ikisinin bir senkronizasyonu var. Yani dinleyicilerimiz de işin bu yani zaten dernek başkanı kendisi bu işin en uzman kişisinden dinliyoruz bunları.
1: Estağfurullah.
0: Özür
1: Sağ
0: dilerim
1: olun. Sağ
0: tekrar.
1: olun. Çok mersi. Lenfödem, lenf damarlarında doğuştan ya da sonradan ikinci nedenlere bağlı olarak gelişen yetmezlik sonucu özellikle kollarda, bacaklarda ama vücudun her yerinde olabilir. Yüz dahil, genital organlar dahil olabilen bir ödem hali, yani proteinden zengin sıvının birikmesi durumu. Klinikte biz bunu nasıl görüyoruz? Şişlikler. Halk arasında buna fil hastalığı deniyor. Ama tabii fil hastalığı terminolojisi kötü bir şey. Yani her lenfödem hastası fil hastası olmuyor. Fil hastalığındaki gibi ilerlemiyor. Lenfödemde özellikle bizim dernekle ilgili çalışmalarımız son 11 yıldır çok yaygın bir uğraş verdiğimizden dolayı farkındalık arttı. Kanser cerrahileri sonrası çok görüyoruz biz ama pediatrik, yani çocuklarda, primer konjenitallerde maalesef halen bize çok ileri evrede çocuklar geliyor. Farkındalık inşallah bunda da artacaktır diye düşünüyorum. Yani lenfatik yetmezlik sonucu oluşan şişlikler olarak halk arasında bunu tanımlayabiliriz.
0: Hocam orada ben de şeye girmek isterim. Şimdi damar sistemi, sinir sistemi bize tıp fakültesinde de çok öğretilen bir sistem ama lenf sistemi o kadar güzel öğretilmiş bir sistem değil. Kendimizi eleştirelim. Şimdi ben estetik hekimliği yapıyorum ama estetik hekimliğinde de lenf drenajının ne kadar önemli olduğunu yüzde. Çünkü dövme siliyoruz mesela o da lenf sistemi tarafından sildiğimiz dövmeler, o boyalar, pigmentler lenf sistemi tarafından emiliyor. Her yerde yani ciltte de lenf sisteminin ne kadar önemli olduğunu görüyorum. Hatta en son araştırmada işte 5-6 yıl önce beyninde bir lenfatik drenajının olduğuna yönelik araştırmalar çıkmıştı. Onda da artık yani beynimiz de kendini bu anlamda temizliyor ama lenf sistemi temel olarak vücudumuzda ne işe yarıyor?
1: Şimdi şöyle, lenf sistemi beyaz kan sistemi. Biliyoruz, toplar damarlar var, kirli kanı götürüyor. Atar damarlar var, temiz kanı taşıyor. Lenf sistemi de aslında toplar damarların taşıyamadığı büyük partikülleri, yani bir çöp sistemi gibi düşünelim. Hani bunu vücudun çöp taşınamayan damarlardaki makro ve mikro moleküllerini taşıyor. Yani atılan şeyleri taşıyor. Bu yüzden lenf sistemi çok önemli. Dediğiniz gibi son yıllarda tüm vücutta olduğu gösterilmiş. Eskiden beyinde yoktu, gözde yoktu deniyordu. Ama beyinde de var ve hatta Alzheimer, demans gibi hastalıklarda şu anda yurt dışında ameliyatlar yapılıyor. Lenf damarları ile ilgili, lenf damarların daha da büyütülerek dolaşımı daha iyi sağlanması ve buna bağlı olarak da Alzheimer belirtilerin azaltılması yönünde çalışmalar var. İnşallah gelecekte belki de tedavide lenf drenajının veya cerrahilerin demans ya da Alzheimer'da bile etkili olacağını görüyoruz. Yani bu beyaz kan olarak biliniyor, büyük partikülleri taşıyor ama yetmezliğinde her şey etkileniyor. Elimiz kesiliyor değil mi bıçakla? Orada yine lenfatik sistem devreye giriyor. Veya siz dediniz işte yüzdeki şişlikler. Hepsi aslında bunların lenfödem. Romatoid artrit gibi hastalıklarda, iltihaplı romatizmal hastalıklarda bile oluşan

0: eklem etrafındaki ödemin lenf ödem olduğu gösterildi. Bu yüzden lenfatik sistem çok önemli ve tedavi yöntemleri her hastalığa etki edebiliyor.
1: Çünkü şimdi lenf sistemi kafamızda iyi oturması lazım. Bak biz doktorların bile o kadar iyi oturmuş olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Doğru.
1: Çünkü diyelim ki enfeksiyon kaptık. Enfeksiyonda ne oluyor? Lenf nodüllerimiz
0: Büyüyor.
1: hemen büyüyor. Şimdi lenf ödem var bir de. O da lenf sistemi hastalığı. Lenf ödem dediğim zaman hocamızın dediği gibi fil hastalığı gibi tüm vücut şişecek diye anlıyoruz. Ama yüzdeki küçük şişkinlikler, enfeksiyon sırasında lenf nodullarının büyümesi, yani vücudumuzun tamamını kapsayan ayrı bir sistem var ve bu sistemle ilgili uyku gibi bence yeterince ilgilenilmemiş bir bölüm. O yüzden teşekkür ederiz hocam.
0: Yok, rica
1: Yani bu
0: ederim.
1: lenf sisteminin kullanılması önemli.
0: Çok önemli.
1: Sonuçta enfeksiyon kaptığımızda da lenf
0: Tabii lenf
1: nodülleri.
0: nodları şişiyor. Çünkü bütün orada mikropla savaşan hücreler, onu iyileştirmeye çalışan hücreler hepsi lenf nodlarına geliyor. Orada temizleniyor, orada mücadele, ondan sonra vücuda yayılıyor. Dolayısıyla bu lenf nodları aslında çok önemli. Kanser ameliyatlarından sonra lenf ödemi görüyoruz. Kolda şişlik oluyor, meme kanseri geçiriyor kadın hastamız. Kolunda bir ay sonra, 15 gün sonra, hatta 30 yıl sonra bile lenf ödem gelişen hastalar var. Aslında bu tüm kanser hastalıklarında geçerli. Yani pelvik organ kanserlerinde, over yumurtalık kanserinde, rahim kanserinde, rahim ağzı, malign melanom cilt kanserlerinde lenf nodları temizlenince etrafta lenfatik dolaşım bozuluyor. Ve o bölgeyi drene eden, o bölgeyi temizleyen lenf damarlarının olduğu yerde de şişlik ortaya çıkıyor. Şimdi bu adet öncesi dönemde bile, hani genç kadınlar bilirler, bir vücutta bir şişlik olur. Böyle yüzler şişer, işte kolum, ayağım şişiyor der, karnım şişiyor der. Aslında bunlar da yine hormonal değişikliğe bağlı olarak lenfatik sistemin etkilenmesine bağlı ve bizim yaptığımız lenfatik drenaj onlarda da çok etki ediyor.
1: Yani vücudumuzda herhangi bir yerde az veya çok şişlik varsa lenften kaynaklı olabilir diye aklımıza gelmesi lazım.
0: Kesinlikle. Şimdi çocuklara tekrar döneceğim. Burada özellikle farkındalığı arttırmak istiyorum. Çocuklarda özellikle uzuvlardaki şişliklerde çok gereksiz tetkikler yapılıyor. Kimsenin aklına lenfödem gelmiyor. Halbuki lenfödemle ilgili çok basit tetkikler var. Ultrasonografi ile bile basit, hani invaziv olmayan, radyasyonu olmayan lenfödem tanısı çok rahat konuyor. Ama bize gereksiz işte romatoloji ile ilgili tetkik yapılmış, hemihipertrofi düşünülmüş, tetkik yapılmış. Çok gereksiz şeyler uygulanarak çocuklar geliyor. O yüzden özellikle kadın doğum, yeni doğan hocalarımızın veya annelerin, genç annelerin çocuklarında eğer bir yerlerinde şişlik varsa, kol, bacak, genital bölge veya yüzde, beslenme bozukluklarında bile intestinal sistem dediğimiz bağırsak lenfödemi olabiliyor. Nefes darlığı varsa, tabii bunlar yeni doğanda, yani bebekken ortaya çıkıyor, ama toddler dönemi dediğimiz yürüme döneminde bir yaştan sonra ortaya çıkan şişliklerde mutlaka lenfödemi de akla getirmek gerekiyor. Bunu da buradan vurgulamak istiyorum, ama biz polikliniklerimizde hep kanserli hastaları görüyoruz. Lenf nodu alınıyor, işte radyoterapi yapılıyor. Biliyorsunuz bütün vücudumuzun üzeri, cildimizin üzeri lenfatik ağlarla kaplı. O yüzden zaten bir yerimiz kesildiğinde de oluşan şişlik lenfödem, ama onu lenf damarları normal olduğu için kısa sürede toparlıyor ve iyileşiyor. Ama lenfatik sistemde bir sorun varsa, işte bu sıvılar kalbe, oradan da böbreklere gidip atılamadığı için vücutta birikiyor.
2: Sayın Borman, peki toplumda ne kadar yaygındır?
0: Toplumda çok yaygın. Türkiye'de biz de çalışmasını yapmaya çalıştık ama çok kesin veriler elde edemedik. Çünkü çok yaygın bilinirliği olmadığından dolayı, ama ben size yurt dışı verilerini söyleyebilirim. Pediatrik lenfödem 100 binde 6-7 civarında gözüküyor. Bazı ülkelerde tabii daha fazla olmak şartıyla kanser hastalarının üzerinden konuşabiliriz. Meme kanserinde %60'a varan oranlarda görülüyor. Endometrium, yani rahim ağzı ve yumurtalık kanserlerinde %85'e varan oranlarda görülebiliyor. Bu yüzden de erken tanı çok önemli. Yani aslında bizim prehabilitasyon dediğimiz bir şey var. Hasta ameliyata girmeden, meme kanseri olmuş veya işte başka bir ameliyata girecek, eğitim verilmesi gerekiyor hastaya. Bakın, siz de bir süre sonra kolunuzda şişlik olursa hemen fizik tedavi hekimine gidin. Veya ayağınızda şişlik olursa fizik tedavi hekimine gidin. İşte kilo kontrolünüzü yapın. Önlemlerin anlatılması gerekiyor. Ama maalesef benim çalıştığım tüm hastanelerde biz bunu yapmaya çalıştık, ama tüm Türkiye

0: hastanede maalesef bunu başaramadık. İnşallah cerrahi bölümlerde birer konuda hemşireler eğitim verecek. Yani bunun olabilirliğini söyleyecek, önlem alınması için gerekenleri hastaya eğitimle anlatacak.
1: Normalde hocam hastalığa, kansere bağlı olmaksızın lenfödem görülüyor mu?
2: Tabii.
1: Hastalar neye dikkat etmeli? Mesela simetrik mi olur? Ellerde, ayaklarda? Çünkü variste de şişkinlik olur. Lenfödemle varis arasındaki fark nedir? Biraz daha hiçbir hastalığa bağlı olmaksızın primer lenföden, yani doğrudan lenfödemin nasıl belirti verir?
0: Tabii. Şimdi şöyle, lenfödem kanser cerrahileri dışında en çok obezite ile karşımıza çıkıyor. Travmalar ve varis dediğimiz venöz yetmezliklerle ortaya çıkıyor. Yani varisler ilerliyor ve bu hastaların çoğu obez, obezite artı venöz yetmezlik. Tüm bunlar lenfödem riskini arttırıyor. Obezite başlı başına bir risk. Yani hiçbir lenf sisteminde bozukluk olmasın, obez hastaların %60'ına yakında lenfödem oluşuyor belli bir süre sonra.
1: Sorumu değiştiriyorum hocam.
0: Tabii.
1: Obez bir hasta, bacaklarında şişkinlik var. Lenfödem mi?
0: Lipödem mi? Obezite mi?
1: Obezite
0: mi? Çok güzel. Şimdi lenfödem...
1: Hasta bunu nasıl anlar?
0: Lenfödem her zaman asimetrik olur. Yani simetrik olanlarda bile bir asimetri vardır. Ama lipödem dediğimiz durum ağrılı yağ hastalığı, ağrıyla birlikte olur. Genellikle bacağın üst kısmı, bacağın tümü, kolları tutar ya da kalçaları. Bu hastalar belleri inceciktir, zayıf olduğu genç kızlık dönemlerinde. Ama hep kalça ve bacaklarda bir kalınlık vardır. Kiloyla ilerleyen lipödem her zaman simetriktir. Kiloyla ilerleyen lipödemde ayak dorsumunda şişlik yoktur.
1: Ayak üstünde yani.
0: Ayak üstünde ve el üstlerinde, el ve ayak tutulmaz lipödemde. Ama lenfödemde hem parmaklar, hem el, hem ayak parmakları, ayaklar tutulur. Ve lipödem her zaman, saf bir lipödem simetriktir. Ama beraberinde varis varsa tek taraflı, o zaman lipödem zemininde bir hafif asimetri görebiliriz biz. Obezite ise vücutta genel yağ dokusunun artması. Lipödemde orantısız bir artış var. Yani hasta kilo alsa bile en çok kiloyu bacağı alıyor, kalçası alıyor, kolları alıyor. Ama normal bir obezitede lenfödem ya da lipödem yoksa karnı alır, kolları, bacakları orantılı şekilde alır. Aradaki farklar bunlar. Tabi stemmer dediğimiz bazı bulgular var muayenede. En iyi tanıyı biz ultrasonla koyuyoruz, beraber olan hastalıklarda özellikle. Ama klinikte ağrı varsa, bacağında şişlik varsa, parmakları ya da ayağının üzeri ya da ellerinin üzerinde tutulum yoksa bu lipödemdir, simetrikse. Ama tek taraflı bir tutulum veya iki taraflı olsa bile bir tarafta daha fazla tutulum, parmaklar şiş, elin üstü şiş, ayağın üstü, ayak parmakları şiş, renk değişikliği, iltihaplar olabilir. Bir yere çarptı mesela hasta ya da bir cilt bütünlüğü bozuldu, bir dal kesti, bir kızartma yaparken yemekte, yemeğini yapıyor kadın hasta, çok görüyoruz. Kızarır anında, o kolu şişer, ödem birdenbire artar, kızarıklık meydana gelir, ısı artışı meydana gelir. Enfeksiyonlar görülür lenfödemde çünkü proteinden zengin sıvı birikiyor. Ama lipödemde enfeksiyon, selülit dediğimiz asla gözükmez çünkü biriken şey yağ. Birinde proteinden zengin sıvı, birinde adipoz dokunun farklı yerlerde birikmesi. Ve lipödemdeki adipoz doku çok farklıdır.
1: Yağ dokusu yani.
0: Yani yağ doku çok farklıdır obezlerden. Aynı boyda, aynı kiloda, aynı body mass index'e, vücut kütle indeksine sahip kişi de yapılan çalışmalarda normal kişilere göre lipödemli yağ dokunun daha inflame, yani yangısal olduğu ve daha fragil olduğu gözükmüş. Morarmalar olur lipödemli hastalarda. Ya ben bunu nereye çarpmıştım, hiç hatırlamıyorum. Çok obez, oturup kalkarken bile hastayı oturtun kaldırın, oturduğu yerler, iz yapan yerlerde morarmalar ortaya çıkar. Çünkü yağ dokunun özelliği fragil, yapılan genetik çalışmalarda, ve lipödem genetik geçişlidir. Yani şimdi eskiden %60 deniyordum. Biz bu öyküyü alırken, ben eğitim de veriyorum bu konularda, şunu sormalarını istiyorum asistanlarıma veya öğrencilerime. Anne baba değil, annenizde, teyzenizde, anneannenizde ya da halanızda, babaannenizde bacaklarda kalınlık, kalçada kalınlık var mı? Bunu sorduğunuz zaman inanın %90-95'lerde genetik geçiş. Yani anne tarafından ya da hala, babaanne tarafından geçiyor. Lenfödemde genetik geçiş olabiliyor bazen. Çok nadir aileler görüyoruz ama sporadik çıkıyor lenfödem, lenf damarındaki yetmezlik primer olarak.

0: Hani altta yatan bir neden yok. Bunun da 30 yaşında başlayan tipi var. Bu nasıl başlıyor? Ellerindeki takılar sıkmaya başlıyor. Kadınların yüzükleri sıkmaya başlıyor. Ayakkabı sıkıyor. Ya diyor ki bir tarafımda benim ayakkabı sıkıyor ama öbür tarafımda çok rahat oluyor. Aynı numarayı giyemiyor hasta. Veya dar pantolon giyiyor, bir tarafı acıtıyor. Kasık bölgesinden mesela çok sıkıyor dar kotlarda. Yani bir asimetrik şişlik oluyor. İlk belirtiler ağırlık hissi ve bu takıların dar şeylerin sıkmasıdır. Ama ondan sonra görsel olarak şişliği görebilir. Bu ilk dönemde de yatınca şişlik düzelir. Sabah kalktığında hiç şişlik olmaz. İlerleyen dönemlerde günün
1: Akşama doğru.
0: akşama doğru olur lenfödemde. Ama ondan sonra lenfödem ilerleyen bir hastalık. Lipödem gibi kiloyla değil. Kilo da önemli ama kendiliğinden ilerliyor. Tedavi edilmezse eğer lenfödem cilt altında fibrozis ve o fibrozis de adipoz dokuya
1: Yani
0: dönüyor.
1: sert dokular yağ dokusuna dönüşüyor.
0: Aynen, fibrozis yağ dokuya dönüşüyor. Biz kongrelerde hep konuşuyoruz. Hani böyle çok ileri lenfödemde cerrahi teknik olarak mutlaka konservatif, yani cerrahi olmayanlar yapılacak ama cerrahi teknikler içerisinde de liposakşını öneren otörler var bu konuda. Çünkü lenfödem ilerleyince artık o bölge sertleşiyor ve o yağ doku çok artıyor. Böyle bir durum söz konusu.
2: Hocam tedavi yöntemlerini soralım mı?
1: Yani tedavi önemli
0: Tedavi.
1: çünkü
0: Hangisi? Lenfödem'de.
1: evet
0: Lenfödem.
1: lenfödemde tedavi önemli çünkü bu hastalar bir doğru teşhis konulamıyor benim anladığım.
0: Doğru.
1: İki teşhis yanlış olursa zaten yanlış tedavi uygulanıyor da doğru bir herhalde tedavisi de çok yapılamıyor gibi bir durum var. Lenfödemin nasıl tedavi yapılması lazım?
0: Lenfödemde erken tanı ve tedavi çok önemli. Onu tekrar vurgulamak gerekiyor. Bu konuda uzman fizik tedavi hekimlerinin gözetiminde mutlaka yapılmalı bu tedaviler. Bizim tedavilerimiz tabii ki kişilerin yaşına, genel durumuna, yaşam tarzına, kilosuna göre değişiyor. Ama temelde uyguladığımız komplet boşaltıcı dekonjesif terapi dediğimiz bir yöntem var. Bu yöntemde ilk 3 hafta veya 2 hafta hastanın durumuna göre sağlık merkezinde yapılıyor. Özel masajlar yapıyoruz. Masaj deniyor ama drenaj tekniği aslında. Sonra bir takım teknolojik cihazlar çok gelişti. Her merkezde yok bunlar. O cihazlara hastalar giriyor. Sonra da bandaj, yani kompresif basınç tedavileri uyguluyoruz. Ve eğer ileri dönem değilse %100'e yakın, yani diğer uzvuyla benzer sonuçlar alabiliyoruz. Erken dönem o yüzden çok önemli. Ama lenfödem için hiçbir zaman geç kalınmış değildir. Bu aktif tedavi döneminden sonra da hastalara mutlaka öz bakımı anlatmak gerekiyor. İdame dönem dediğimiz hayatının sonuna kadar bu hastalıkla yaşayacak. Hasta bir kere bunu bilmeli. O yüzden günde bir saatini kendisine ayıracak. O bir saatte bu aktif tedavi döneminde öğrettiğimiz drenajı yapacak, masajı yapacak, kendi kendine bandajlamayı yapacak ve haftada 2 gecede gece bandajı yapacak. Tabii ki bunun yanında cilt bakımı her 2 dönemde de çok önemli. Bir şey batmayacak, bir şey çizmeyecek, tırnaklarını derin kesmeyecek. Aynı zamanda güneşten direkt hani temas olması, güneş kremlerini kullanacak. Cilt bakımı devam ediyor. Egzersiz olmazsa olmaz. Mutlaka kasları güçlendirdi egzersiz ve en önemlisi de tabii kilo kontrolü olmak zorunda. Kilo hem lenfödemin hem lipödemin en büyük düşmanı diyebiliriz. Bu çerçevede tabii ki tedaviler her hastaya göre bireyselleştirilerek yapılıyor.
2: Beslenmeyi konuşmazsak olmaz hocam. Peki gelen hastalara özel bir beslenme yöntemi tavsiye ediyor musunuz?
0: Şimdi
2: Değiştirmeleri gerekiyor mu?
0: gelen hastaların öncelikle yanlış inançları var. Proteinden zengin sıvı birikiyor diyor doktorlar ve ben hiç protein almayayım o zaman. Böyle bir şey yok. Tam tersi, lenfödemde özel bir diyet yok. Çocuklar

0: deniz tipi beslenme, anti-inflamatuar beslenme çok önemli. Çünkü lenfatik dokuda da lipödemde de aynı şeydir. Hani inflamasyon olduğu için anti-inflamatuar beslenme. Ama bizim Akdeniz klasik, hani sabah kahvaltısını yapacak, iki ana öğün, iki ara öğün yapabilir. Sağlıklı beslenecek, trans yağlardan kaçınacak, paketlenmiş gıdalardan kaçınacak. Meyvesini, sebzesini, yağını da alacak, proteinini de alacak, karbonhidratını da alacak. Bunların tümünün yer aldığı, abur cuburdan paketlenmişlerin olmadığı, rafine gıdaların olmadığı, rafine un ve şekerin bir beslenme tarzı tabii ki çok önemli.
1: Yanlış tedavi gördünüz mü hocam? Veya en saçma gördüğünüz yanlış tedaviler neydi lenfödemde?
0: Hacamat yapılıyor lenfödemde, sülük yapılıyor lenfödemde, iğnelerle işte nöral terapiler yapılıyor lenfödemde. Bunların hepsi bize geldi, yaralarla gelen hastalar oldu. O cildin tam tersi korunması gerekiyor. Eski bilgiler biraz değişti. Tabii ki çok acil durumlarda damar yolu bir sefer açılabilir. Onda bir sıkıntı yok. Hani her zaman olmamak kaydıyla. Ya da derlerdi ki işte elini yukarıda tut, hasta böyle omuzda adezif kapsülit dediğimiz yapışıklıklarla bize geliyor. Niye? Doktor bana dedi ki havada tut elini. Havada tuttuğu için omzunda sakatlanma oluyor. Yani bunlar doğru yaklaşımlar değil. Ağır kaldırma demiş, iş yapma demiş, hiçbir şey yapma demiş. Böyle bir şey yok. Şimdi lenfödem tedavisinden sonra biz özel çoraplar, bası giysileri veriyoruz. Hasta o bası giysisini giydiği zaman her türlü hareketinde özgürdür. Diğer hasta olmayanlar gibi hiçbir şekilde biz kısıtlama vermiyoruz. Bu psikolojiyi de bozuyor. Hastaların psikolojileri çok bozuk. Onu yapma, bunu yapma, onu yeme, bunu yeme. Hani gereksiz şeyleri de kısıtlıyor bu konuda uzman olmayanlar. Hasta depresyonlarla bize geliyor. Halbuki hastaya bunun doğru yönlerini anlatmak lazım. Bu tedavisi var. Ama tabii ki ben hani oturayım, hiçbir şey yapmayayım, yememe içmeme devam edeyim ama iyi olayım. Emek harcamadan iyilik olmuyor. Bunları vurgulayıp hasta eğitimini iyi yaparsak biz sonuçlar mükemmel oluyor.
2: Sayın Borman, günlük yaşamına devam etsin diyorsunuz hasta, ama benim karşılaştığım daha çok meme kanseri sonrası tedavilerde, dediğiniz gibi arkadaşlarım da gözlemliyorum yakınlarında, günlük hayatına devam etsin derken en azından ağırlık kaldırmayı yasaklıyor musunuz? Çünkü bunu biliyorum. Tamam, normal kullanabiliyorlar kollarını ama ağırlık kaldırma konusunda ne
0: Kesinlikle
2: diyorsunuz?
0: yasaklamıyoruz. Bu yanlış bir bilgidir. Düzeltmek istiyorum. Son yapılan çalışmalarda, hatta son demeyeyim, 10 yıldır bu bilinen bir şey. Ağırlıklarla yapılan egzersizler, tabii ki hani 10 kilo 100 kilo demiyorum ama 6-7 kiloya kadar progresif artacak. Yani birdenbire 7 kiloyu kaldırmayacak, hiç ağırlık kaldırmayan biri. Ama ilerleyici, yani ilerleyerek direnci arttırdığımız ağırlık kaldırma egzersizleri tam tersi çok faydalı. Su içi egzersizler çok faydalı. Biz sadece şunu istemiyoruz. Tekrarlayan hareket, mesela yarım saatten fazla ütü yapmasın. Yarım saatten fazla elektrik süpürgelerini kullanmasın. Ama yarım saat. Zaten normal insan da yarım saatten fazla aynı işi yapabilir misiniz? Yapamaz. 5-10 dakika dinlenecek, tekrar yapacak. Ama bize öyle geliyor ki yemek yapmamış hasta, hiçbir şey yapmamış. Bunlar yanlış. Ağırlıkla egzersiz de çok rahat yapabilir. Ağırlıkları ilerleyici olarak arttırarak. Yarım kilo ile başlar. 1 kilo, 1,5, 2, 2,5, 3. Yani kaldırabildiği şeye kadar kaldırabilir. Hiçbir zararı yok ama hepsi bası giysisinin içerisinde olacak. Bu çok önemli. Yani çorabını giydiği zaman hiçbir kısıtlılık yok hastada.
2: O zaman son mesajınız da bu mu olsun? Kollarını,
0: Evet.
2: bacaklarını eğer bası çorabı varsa
0: Tabii.
2: kullansınlar.
0: Kesinlikle kullansa, yürüyüşlerini yapsınlar. Koldaki lenfödemde de yine yürüyüş yapacak. Çünkü aerobik egzersizin farklı bir etkisi var. Endorfin salınıyor, mutluluk hormonu. Kardiyovasküler sisteminiz gelişiyor. Performansınız, enduransınız artıyor. Bunlar çok önemli. Yani sadece kol egzersizi değil, yürüyüşünü de yapacak. Zaten alt ekstremite hastaları mutlaka yürüyecek. Ama bir de bizim lenfödem egzersizlerimiz var. Onu uzmanlar zaten veriyor. Onları da ayrıca yapacaklar. Günde 60 dakika kendilerini ayıracak.
1: Tıp eskiden biraz daha hareketsizliği savunuyordu. Mesela bel ağrısında yatarak geçilir diyordu. Şimdi bel ağrıyan hastalarda, diz ağrısında dinlenerek geçilir. Yüksek çıkmayın. Hatta ben bir sosyal medyada bir şey paylaşmıştım. Diz ağrısı olanlarda bile merdivenler çıksın diye. Tamam mı? Çok tepki gelmişti. Ama tıbbın son 3-5 yıldan beri söylediği şu: her zaman hareket edeceksin. Kaslarını, kemiklerini ihmal etmeyeceksin. Lenfödemde de o, lipödemde de o. Yani hareket, bir şekilde hareketi sağlayacaksın.
0: Hareket bereket.
1: Evet, kesinlikle öyle bir şey. Vücut hareket istiyor. Dinlenme

0: fazla olmayacak. Yani bel ağrısında önceden de bilirdik işte sert bir yerde yata yata dinlen bel ağrın geçsin. Geçmiyor abi, geçmiyor. Ama hareket edince oradaki yani kasları unutuyoruz biz. Yani lenfödemde, lipödemde hepsinde obezitede kaslar kadar önemli bir şey yok ve bu kasları da tek çalıştırmanın yolu iyi bir egzersiz. O yüzden hep hareket istiyoruz tıpta.
1: Evet, hareket
2: Atalarımız
1: çok
2: boşuna
1: önemli.
2: dememiş, işleyen demir,
1: Demir
2: ışıldar diye.
1: ışıldar, doğru.
3: Sayın dinleyenlerimiz, bugün lenfödemle ilgili yaşamı kolaylaştıracak ipuçlarını paylaştık. Çok teşekkür ediyoruz konuk doktorumuz. Ankara Medipol Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Türkiye Lipödem ve Lenfödem Derneği Başkanı Profesör Doktor Pınar Borman'a değerli vaktini bizlere ayırdığı için, bu önemli bilgileri bizlerle paylaştığı için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. İnşallah hastaları biz en erken dönemde fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniklerine, FTR hekimlerine bekliyoruz.
2: Ve her hafta olduğu gibi Doktor İbrahim Ersoy'a da çok teşekkür ediyoruz. Hafta yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 26 Mayıs 2026 ve günlerden Salı. Teknik Masa'da Melih Demirezer ve mikrofonda ben Burak Pekcan. Saat 23'e kadar sürecek beraberliğimize başladık. Akşamın adresine hoş geldiniz dostlar.

Bülent Ersoy mikrofondaydı sevgili dostlar. Baharı bekleyen kumrular gibi dedi söylediği güzel şarkıda. Ve efendim bugün Arife. Çocukluğumuza gideceğiz. Belki kapının arkasında saklanan bayramlık ayakkabılara, belki mutfaktan yükselen baklava kokusuna, belki de yarın sabah erkenden gelecek misafir heyecanına. Arife akşamlarının o tarifsiz duygusunu konuşacağız bu gece. Facebook sayfamızdan yazabilirsiniz isteklerinizle birlikte. Sizin için bayram hangi hazırlıkla başlardı dostlar? Ya da bu bayram hangi hazırlıkları yaptınız? Hem geçmişten hem de bugünden örnekler verebilirsiniz. Bekliyorum efendim o güzel mesajlarınızı. Biliyorum evlerde bir telaş, bir telaş şu anda. Eminim bir heyecan. Yarın sabah neler olacak? Kimler misafirler gelecek? Bakalım. Evet, bu duygularla güzel bir Arife akşamı yaşayalım dostlar. Gönül yazarı da dinleyelim, sonra Facebook sayfamıza yazdığınız mesajları tek tek okuyacağım.

Ve efendim işte o en güzel an, dostlardan gelen mesajlar. Ormanbeyliköy Tokat'tan İlyas Aydın her zamanki uyarılarından yapmış efendim. Trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerini takalım, çöp atmayalım dostlar demiş. Sevdikleriniz sizi bekliyor diyor. Elbette efendim, özellikle bu bayram günlerinde. Ve İlkay Karabiber: merhabalar Burak Bey, mutlu bir akşam diliyorum efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Stüdyo Kurban Bayramı'na program konuları, şarkı ve türkülerle arşiv hazır mı? Teknik masaya, dostlara selamlar demiş. Hazır efendim, hazır. Hepsi hazır. Bugün işte Arife gününü konuşacağız. Yarın elbette ki bayramı konuşacağız. Hani o olaya, eski bayramlarda şöyleydi, böyleydi, ona çok girmek istemiyorum ama yine kıyısından köşesinden mecburen dolaşacağız o günlerde. Bayram kokularını konuşacağız, bayram yemeklerini konuşacağız, bilemiyorum. Yani hepsi hazır ama yeter ki dostlar güzel mesajlarla, isteklerle katkıda bulunsunlar tabii ki. Selamlar gönderiyorum. Bu arada Ankara'da hava durumu bugün daha iyiydi efendim önceki günlere göre. En azından yağmur yağdığını ben fark etmedim. Çok da kapalı değildi diyebilirim. Güneşle bolca gördük. Stüdyoya gelirken hava sıcaklığı 17 derece civarındaydı. Ama hani tam olarak beni sorarsanız dünden beri efendim hani şöyle burnum sanki açık unutulmuş bir çeşme gibiydi gün boyu. Bunun dışında ama başka bir sıkıntım yok. Sadece belki sesimden de belli oluyordur. Pek güzel bir ses çıkmıyor efendim burnumdaki sıkıntıdan dolayı. Ama hani çok şükür hasta filan değilim. Ayakta atlatılan cinsten. İlyas Aydın selamlar gönderiyor sıradaki müziği. İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykıl, Sedat Uzun ve Eser Şahin Gürcan Üsbal da armağan ediyor. Mutlu bayramlar demiş. Size de mutlu bayramlar Orman Beylikköy Tokat'a İlyas Aydın, sağ olun. Mersin Silifke'den Veysel Şahin, Mehtap ve Fikret Kar, Leyla ve Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsbal. Türkan Tanrıverler için Burhan Çaşan'dan bir türkü dinleyeceğiz elbette. Selamlar sevgiler gönderiyor Kopenhag'dan Hatice Öney. Hayat sen ne çabuk harcadın beni lütfen demiş ay yıldızlı bayraklarımızla. Tabii ki efendim. Abdülkadir Yentür Ceyhan'dan sevgiler gönderiyor. Güzel eserlerin radyosu demiş. Sağ olun, eksik olmayın Abdülkadir Yentür. Sıradaki eseri Ceyhan'ı da armağan edelim. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlar göndermiş. Kurban bayramınız mübarek olsun Burak Bey diyor. Çok teşekkür ederim efendim. Bir de isteği var. İsteğinizi de mutlaka dinleyeceğiz efendim. Eskişehir'den İbrahim Kaçar, iyi yayınlar diliyorum. Eskişehir'den selamlar demiş. Selamlar Eskişehir'ime. Sevgili İbrahim Kaçar'a. Abdullah Paşa İstanbul'dan selamlar gönderiyor. Herkese iyi bayramlar diliyorum demişler. Eksik olmayın. Ahmet Can Ankara'dan, iyi akşamlar Burak Bey, kolay gelsin. Bugün biraz geciktim, bayramınız mübarek olsun. Bugünkü isteğim Zekai Tunca, Hayat Sevince Güzel. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine dinleyeceğiz efendim. Sağ olun ve kahve ikramı. İsviçre Möhrü'nden Zehra Kayan Fırıncı, hayır akşamlar dostlar, iyi yayınlar değerli sunucumuz. Teknik Masa, Emel Sayın'dan bir şarkı çalar mısınız lütfen demiş. Bordo Mavi Kalplerle kahve ikramını da peşin peşin yapmış. Ellerinize sağlık efendim, kokusu buraya kadar geldi. Üstelik şöyle bir şey var. İlk isteği yazan radyo dostumuz İlkay Karabiber de Emel Sayın'dan bir şarkı istemişti. O zaman onu size de armağan edelim. Sevgili Zehra Kayan Fırıncı ve Kayhan ailesi. Buyurun efendim. Emel Sayın şimdi mikrofona geliyor. İlkay Karabiber'in de isteğiyle teknik masa ve dinleyici dostlara armağan olsun demişti. Konya Akörenavdan köyünden. Buyursunlar efendim.

Konya Kören Avdan Köyü'nden İlkay Karabiber'in isteğiydi. Teknik Masa ve dostlara da armağan etmişti. Sağ olsun ayrıca Zehra Kayan Fuluncu İsviçre Möhlin'den Emel Sayın'dan bir şarkı çalar mısınız lütfen demişti. Zevkle dinledik efendim Emel Sayın'ı ama Emel Sayın olunca Tahsin Kambur'u da anmadan, kulaklarını çınlatmadan geçmeyelim. O da çok sever Emel Sayın şarkılarını. Selamlar olsun Dalca'da bulunan sevgili Tahsin Kambur'a. Efendim diğer bir istekle şimdi yolumuza devam edeceğiz. Veysel Şahin Silifke'den sesleniyor bizlere. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsbal, Türkan Tanrıverdiler için Burhan Çaçan'dan bir türkü rica etmiştim. Hayırlı bayramlar dilerim Murat Bey, iyi yayınlar demişti. Eksik olmayın efendim, sağ olun. Bir Malatya türküsü seçtim şimdi Burhan Çaçan'dan. Hep birlikte dinleyelim.

Efendim, Mersin Silifke'de bulunan sevgili Veysel Şahin'in isteğiydi. Zevkle dinledik bu güzel Malatya türküsünü. Kopenhag'dan Hatice Öney de selamlar, sevgiler göndermişti. Bir de şarkı isteği vardı. Sanatçımız Umut Akyürek'ten dinleyelim efendim.

Kopenhag'dan Hatice Öney için de efendim. Şu dakikalarda mutfak tohumu bir çalışma içinde olanlar var mı? Vardır herhalde. Böreğinin tozunu, tatlının şerbetini ayarlamaya çalışanlar. Kulaklarınız bizde biliyorum. Hadi bir an durun ve bize yazın. Sizin evde bayram hazırlığının o en güzel, işte şimdi bayram geliyor dediğiniz o anı hangisi? Biz çocukken Arife geceleri biraz zor uyurduk. Yeni alınan kıyafetlerle uyumaya çalışırdık. Büyüdük, hazırlıkların şekli değişti ama o telaşın içindeki o en güzel an hiç değişmedi. Sizin pencerenizden bayram hazırlığının en güzel anını konuşuyoruz bu akşam dostlar. Facebook sayfamıza yazabilirsiniz. Evet, bugün Arife, yarın sabah birkaç saat kaldı bayram sabahına uyanacağız. Ne güzel bir telaş, ne güzel bir mutluluk var. Dostlardan gelecek mesajları bekliyorum efendim. Her gece yollarda gözledim seni şarkısını şimdi Nazan Sıvacı'dan dinleyeceğiz. Oradan Leyla Çabuk istemişti. Buyurun efendim.

Ordu'dan Leyla Çabuk içindi efendim. Nazan Sıvacı söyledi bu güzel şarkıyı. Dostlar bazı hazırlıklar vardır. Yorucu değildir, insanın içini ısıtır. Bir tepsinin üstüne dizilen dolmalar, belki ütülenen kıyafetler, kapının arkasına saklanan bayramlıklar, belki de bayramın en güzel kısmı işte o bekleme heyecanıdır. Bu akşam Arife anılarınızı konuşuyoruz dostlar. Sevgili Fatih Tirsi yazmış, bakalım neler yazmış, şöyle okuyayım. Merhaba Burak Bey diyor İstanbul'dan Fatih Bey. Merhaba efendim, merhaba. Arife günü akşamlarını anne ve babanın olduğu akşamlar ve olmadığı akşamlar diye ikiye ayırmak lazım. Çünkü onlar olmayınca bayram sadece adından ibaret oluyor. Ben bu bayram anne ve babası yanında olan şanslı taraftayım demiş. Maşallah efendim, bakın tahtaya da vurdum sizler için. İşlerimiz sebebiyle Giresun'a gidemeyince kardeşim Fuat anne ve babamı atının terkisine, pardon, arabasının koltuğuna attığı gibi İstanbul'a getirdi. Bu nedenle 50'ye yaklaşan bir çocuk olarak gönlüm ve fakir halimiz pek şen, bayram hazırlığı derken fotoğrafa içiniz geçecek ama vallahi benim keyfim güzel. Annem önemli sağlık sorunlarına rağmen bayramda torunlarım tatlısız böreksiz kalmasın diye iki koca tepsi su böreği ve burma tatlı yapmış. Yıllar sonra ben de bayram şekeri aldım. Arife gününü bitirip bayram sabahına hazırız. Anneme, babama, Fuat'a, Hamdan'a, Sevda Meleğim Nilgün'e, Yiğit ve Ezgi'ye, mümkünse Eda Baba yoksa Zehir'in özel yorumuyla her şey seninle güzel diye seslenmek istiyorum. Tirsi Malikanesi'nden sizi ve değerli dinleyicilerinizi sevgiyle selamlıyorum demiş sevgili Fatih Tirsi. Biz de aldık, kabul ettik efendim Fatih Bey'in bu güzel selamlarını. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda akşamın adresine şu Arife gecesinde çok güzel bir mesaj paylaştı bizimle efendim. Tam da işte istediğimiz, beklediğimiz hikayeler bunlar sevgili Fatih Bey. Sağ olun efendim, sağ olun. Fatih Bey, kelimelerinize, o güzel ailenizin yüreğine sağlık. Ne kadar doğru, anne baba yanımızdaysa o evde hala o börekler açılıyor, o tatlıların şerbeti veriliyorsa insan kaç yaşına gelirse gelsin hala çocuktur. Hala bayram onun için bayramdır. Hani boşuna demiyorum ya mikrofonda, duyguların sesle buluştuğu program akşamın adresi diye. İşte o baki kalan en güzel duygu o anne elinin değdiği su böreğidir. O babanın evdeki gölgesidir. Fatih Bey bu güzel gecede başta annesine, babasına, kardeşi Fuat'a, Hamdan'a, Sevda Meleği dediği Nilgün Hanım'a, Yiğit ve Ezgi'ye güzel bir şarkıyla seslenmek istemişti. Buyursunlar efendim, bayramınız şimdiden kutlu olsun. Arife akşamınız daha da keyifli olsun efendim. Zerrin Özel mikrofonda.

Sevgili Fatih Tirsi'nin isteğiyle dinledik efendim. Zerrin Özer mikrofondaydı. Her şey seninle güzel. Dostlardan teşekkürler gelmiş. Leyla Çabuk teşekkür ederim. Murat Bey demiş isteğinin ardından. Hatice Öney'e çok teşekkür ediyorum efendim. Gurbette bayram yok. Sevgili sunucum başta senin ve tüm dostların bayramını kutluyorum demiş. Zehra Kayan Fırıncı çok teşekkür ederiz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Sağlıklı, mutlu, güzel geçsin inşallah. En derin sevgilerimle değerli dostlar. Sevgili Burak Pekcan Bey kardeşimiz teknik masa diyor. Kayhan ailesi olarak Zehra ve Yakup Kayhan. Selamlar olsun efendim. Selamlar olsun İsviçre Möhlin'e. Sağ olun. Sevgili Zehra Kayan Fırıncı ve Yakup Kayhan yazmışlardı. Hem benim hem de teknik masadaki arkadaşımın bayramını kutlamış. En derin sevgilerini göndermişler. Biz de kendilerine çok teşekkür ediyor. Ankara'dan gönül dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz efendim. Akşamın adresinden selamlar olsun Yakup Bey'e, Yakup Enişte'ye diyeyim. Sevgiler gönderiyoruz. Bayramınız mübarek, gününüz sağlıklı, huzurlu olsun. Sevdiklerinizle, çocuklarınızla, torunlarınızla harika bir bayram geçirmenizi diliyorum. Bu güzel dostlarımızın nezdinde, tüm dinleyicilerimizin de bayramını bir kez daha tebrik ediyorum dostlar şimdiden. Sıradaki isteğimizle yolumuza devam edelim. Ankara'dan sevgili Ahmet Can'ın isteğiydi. Zekai Tunca mikrofonda.

Ankara'dan sevgili Ahmet Can içinde efendim bu güzel şarkı. Teşekkür ederim Burak Bey diyor değerli radyo dostumuz. Eksik olmayın. Sağ olun. Sağ olun efendim. Ve dostlar şimdi de Konya Akören'e uzanıyoruz. Akşam adresini sadık dostlarından İlkay Karabiber. O kadar samimi bir çocukluk fotoğrafı bırakmış ki aramıza. Tam 1980 yılların o güzel bayramlarına gittik. İlkay Bey diyor ki biz çocukken kardeşimle köyde akrabalarla bayramlaşmaya giderdik. Aklımızda hep para toplamak, sonra da bakkaldan o hayalimizdeki oyuncağı almak vardı ama kimse para vermezdi. Bol bol şeker, çikolata verirlerdi. Bakkal hayalimiz de öylece suya düşerdi. Çocukluk işte, o yıllarda belki de yokluk vardı köy yerlerinde.

Teknik Masa'ya tüm dostlara hayırlı bayramlar, başkentimize saygılar, selamlar demiş. İlkay Bey, Konya Akören'e bizden de kucak dolusu sevgiler olsun. Ne güzel anlattınız. Belki cepte harçlık dolmazdı cepler. Belki o bakkaldaki oyuncak anlamazdı ama o günlerin yokluğunda bile. Öyle saf, öyle temiz bir neşe vardı ki. İşte o yüzden biz bu mikrofonda her akşam diyoruz, zaman geçer. Yıllar eskir, o çocukluk bayramları geride kalır ama o günlerin kokusu, sesi ve duygusu baki kalır. İlkay Bey, o günlerde beraber köy yollarında koşturduğu kardeşine ve bizi çocukluğumuzun o en masum bayramlarına götüren tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum dostlar. Şimdi o eski güzel günlerin, o baki kalan çocukluk hatıraların anısına sıradaki eseri Konya Kören başta olmak üzere tüm radyo dostlarımıza armağan edelim. Ümit Besen mikrofonda.

Ümit, ve senle biraz anılarda dolaştık sevgili dostlar. Efendim, aklım hala sevgili Hatice Öley'in mesajına takıldı. Şöyle demişti sevgili Hatice Öley. Gurbette bayram yok demişti. Evet, ama öyle düşünmeyin. Belki memleketin o bildik sokakları, o tanıdık kokuları fiziken uzakta olabilir ama şu an Kopenhag'ın o akşamında radyonuzun düğmesine bastığınızda kulağınıza misafir olan bu ses Ankara'nın, memleketin ta kendisidir. Biz buradayız. Eğer bir aksilik olmazsa bayram boyunca da buradayım efendim. Bu mikrofondayız ve siz neredeyseniz bayram tam olarak oradadır. Hani diyorum ya, zaman geçer, mesafeler erir, ses, yaşananlar, duygular baki kalır. Siz yalnız değilsiniz, gurbette değilsiniz. Şu an Türkiye'nin sesinde, Türkiye'nin sesi radyosundasınız, evinizdesiniz, kalbimizdesiniz efendim. Umudunuzu, o güzel yüzünüzdeki tebessümü sakın eksik etmeyin. Sizin o güzel kalbiniz gurbeti bile memlekete çevirmeye yeter. Hatice Hanım'ın o güzel bayramını bir kez daha tebrik ediyorum efendim. Kopenhag'a o serin akşamları Ankara'dan sıcacık, umut dolu bir güneş doğuracak, içinizi ferahlatacak güzel bir türkü seçtim şimdi sizin için sırada. Şöyle memleket havasını size tattıracak. Buyurun efendim, özel gönlümü dinleyelim, sonra da vedalaşalım.

Bugün çilorozu görmedim, canım sıkıldı, amanın canım sıkıldı. Asmam çardaktan, suyu bardaktan, bir o öpüverendi.

0: Su görmedim canım sıkıldı, aman canım sıkıldı. Asmam çardaktan, suyu bardaktan. Yo öpüveren kocaman kız, iliman yanaktan. Aman iliman yanaktan.
1: Özel gönlümü de almış olduk böylece. Son bir mesaj gelmiş, şimdi gördüm. Şadiye Tural Aktaş Esirçe Möhlin'den yazmış. Merhabalar herkese, iyi akşamlar. Bizim için bayram akşam ellerimizi kına yakmayla başlardı. Annem elimize kına yakardı. Çok güzel bayramlar yaşadım elhamdülillah. Şimdiden herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Geç kaldım biliyorum ama zaman varsa güzel bir şarkı lütfen demiş. Artık son şarkımızı size de armağan edelim. Sevgili Şadiye Tural Aktaş. Evet dostlar. Dünyanın dört bir yanında bizi gönül kulağıyla dinleyen dostlarımız, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bir bayramın eşiğinde çocukluğumuzun o saf neşesine ve gurbette atan hasret dolu kalplere konuk olduğumuz akşamın adresinin bu Arife gecesinde de sonuna geldik. Konyakören'deki o çocukluk şekerlerinden İstanbul'daki anne elinin değdiği su böreğine, Kopenhag'ın serin akşamından, başkentimiz Ankara'nın sıcaklığına kadar bize kalbini açan, hikayesini bizimle paylaşan tüm dostlarımıza canı gönülden teşekkür ederim. Hatice Hanım'ın o kulaklarımıza küpe olan cümlesiyle bitirelim bugünü. Unutmayın, bu frekansta sesimiz size ulaştığı sürece kimse gurbette değil, kimse yalnız değil. Bizim olduğumuz yerde sevgimizin ulaştığı, sesimizin ulaştığı her hanede bayram vardır. Her akşam söylediğim gibi dünya değişir, takvimler, yapraklar dökülür, zaman geçer ama ses, yaşananlar, paylaştığımız o asil duygular baki kalır. Yarın akşam Kurban Bayramı'nın o ilk gününün coşkusunu, neşesini ve o baki kalan dostlukları yine aynı saatte paylaşmak için saatler 22'yi gösterdiğinde ben Burak Bekcan yine bu mikrofonda sizleri bekliyor olacağım dostlar. Teknik masadaki yol arkadaşım Melih Demirezer'le birlikte hepinize sevdiklerinizle yan yana sağlık, huzur ve neşe dolu bir bayram sabahı diliyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun, evlerinizden huzur eksik olmasın. Kulaklarınız hep Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda, kalbiniz hep akşamın adresinde, Türkiye'de kalsın dostlar. Sevdiklerinizle güzel bir akşam olsun, güzel bir Arife akşamı olsun, devam etsin efendim. Sevgiyle kalın.

0: Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bülteni ile beraberiz. Ben Ceyhan Buran. Önce dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bayram arifesinde çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce 27 Mayıs darbesi mağdurlarının ailelerini kabul etti, ardından anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı, Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayınladı. Yeni dönemin parlayan yıldızlarından biri Türkiye'miz olacak dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak putlan sonrası başlayan hareketli süreç devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'le telefonda görüştü, Kurban Bayramlarını tebrik etti. 2 milyon hacı adayı kutsal topraklarda bir kez daha mahşerin provasına ev sahipliği yapan Arafat'ta vakfeye durdu. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. Değerli dinleyiciler, özeti paylaştık. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, İranlı mevkidaşı Pezeşkian'la görüşmesinde Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz dedi. Müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le yaptığı telefon görüşmesinde de Türkiye-Pakistan ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı görüşmelerde her iki liderin de Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe ofisinde 27 Mayıs darbesi mağdurlarının ailelerini kabul etti. Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in aileleriyle bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı, bayram arifesinde anne ve babasının Karacaahmet mezarlığında bulunan kabirlerini de ziyaret etti. Annesi Tenzil Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan için dua etti, kabirlerine su döktü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayınladı. Türkiye'nin eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazdığını vurguladı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Birlik ve dayanışma mesajı verdi.
1: Türkiye, dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma İrademiz tamdır. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bayram yalnızca varlık içinde şükredenlerin değil, yokluk içinde sabredenlerin de hatırlanmasıdır açıklamasını yaptı. Bahçeli mesajında İslam alemi ve cümle insanlık bugün ağır imtihanlardan geçerken bayramların kıymeti ve mahiyeti katlanmaktadır. Gönül ve kültür coğrafyalarımızda mazlumların ahı göğe yükselmekte. Tahran'da ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşlarının savaşları insanlığımızı sınamaktadır dedi. Bahçeli, mazlumun ahının yerde kalmayacağına iman ediyoruz diyerek Türkiye'nin tarihten gelen sorumluluğuna dikkati çekti. Türkiye Cumhuriyeti, bölgemizde yükselen her gerilim karşısında sağduyuyu, sükuneti, diplomasiyi, adil ve kalıcı barış maksadını sürdürmeye, tarihi ve kültürel mirasıyla büyük devlet sorumluluğu

0: sorumluluğunun tabii gereği olarak kararlılıkla devam edecektir ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'le telefonda görüştü. Bahçeli görüşmelerde Kılıçdaroğlu ve Özel'in kurban bayramlarını tebrik etti. MHP Genel Başkanı ayrıca Kerkük'ün ilk Türkmen valisi Seman Ağa'yı makamında kabul etti. Muhammed Seman Ağa'yı yeni görev dolayısıyla tebrik etti. Bahçeli, Türkmen elinin kurban bayramını da kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul'da geçirecek. Bayram namazının ardından vatandaşlarla ve AK Parti teşkilatıyla bayramlaşacak Erdoğan, bayram boyunca İslam coğrafyasındaki ülkelerin liderleriyle telefon diplomasisini sürdürecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da olacak. Bahçeli bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret edecek. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu da Kurban Bayramı'nda çalışmalarını Ankara'da sürdürecek. Siyasi partiler arası bayramlaşma Kurban Bayramı'nın ikinci gününde başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi bayramı da yükselen tansiyonun gölgesinde geçirecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyetler diğer siyasi partilerin temsilcileriyle bayramlaşacak. AK Parti ve CHP 2 yıl aradan sonra yeniden karşılıklı ziyaretlerle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu 2,5 yılın ardından cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek, partilerle buluşacak. Özgür Özel ise bayramda memleketi Manisa'da olacak, hemşehrileriyle bir araya gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan sonrası hareketli bir süreç yaşanmaya devam ediyor. 38. kurultayın iptali için dava açan delege avukatı Onur Yusuf Regen, icra müdürlüğüne dilekçe verdi. Mahkeme kararı doğrultusunda göreve iade edilen eski parti meclis üyelerinin işlemleri icra müdürlüğünce başlatıldı. 37. kurultayda seçilen parti meclisi 1 Haziran'da Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel en kısa sürede kurultay istedi. Kemal Kılıçdaroğlu ise en uygun zamanda kurultayı toplayacağını söyledi. CHP tüzüğüne göre parti meclisinin salt çoğunluğu ya delegelerin %20'sinin imzasıyla olağanüstü kurultay çağrısı yapabiliyor. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu mahallelerden başlayarak delege seçimleri için sandık koyacak. CHP üyeleri sandığa giderek ilçe kongrelerinde oy kullanacak, delegeleri belirliyor. Bu delegeler daha sonra ilçe kongrelerinde görev alıyor. İkinci aşamada ilçe kongreleri gerçekleştiriliyor. İlçe başkanı ve ilçe yönetimi seçilirken aynı zamanda il kongresine gidecek delegeler belirleniyor. Ardından süreç il kongrelerine taşınıyor, il başkanı ve il yönetimi seçiliyor. En kritik aşama olarak da büyük kurultayda oy kullanacak kurultay delegeleri netleşiyor. Son olarak büyük kurultay gerçekleştiriliyor. Burada genel başkan seçimi yapılıyor. Ayrıca parti meclisi ve parti yönetimi belirleniyor. Bu sebeple de bir yılı bulması beklenen sürecin bayram tatili sonrası netleşmesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tahliye sürecine ilişkin El Cezire'ye konuştu. Çiftçi, CHP'deki tahliye talebinin yine CHP'li heyet tarafından yapıldığını belirtti. Polisin genel merkeze girişinin hukuki zorunluluk olduğunu ifade etti. Bakan Çiftçi, tarafların anlaşması için gerekli sürenin tanındığını ancak uzlaşı sağlanamadığını söyledi. Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı makamının ve anayasal kurumların hedef gösterilmesini de sert dille eleştirdi. Yargı kararlarını uygulamanın hukuk devletinin bir gereği olduğunu hatırlattı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere tepki gösterdi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yaşananlarda taraf olmadığını söyledi.
1: 3-5 tane partiliyi, dava arkadaşını, yol arkadaşını ikna edemeyen bir genel başkan bugün çıkmış, bütün bu süreçten Sayın Cumhurbaşkanımızı sorumlu tutmaya çalışıyor. Bunun akılla, mantıkla izah edilebilir hiçbir tarafı yok. Bu olayın hiçbir yerinde AK Partili ya da Cumhur İttifakı'na mensup siyasi aktörler yok. Delege oylarının parayla satın alındığı bir süreçte anılmasından, bir ana muhalefet partisinin bu pozisyona düşmesinden, demokrasi anlatan, insan hakları, siyaset bilimi çalışan bir akademisyen olarak rahatsızım.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatilinde tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını hatırlattı. Trafik güvenliği konusunda da uyardı.
2: İçişleri Bakanlığı olarak Kurban Bayramı tatilinde tedbirlerimizi en üst seviyede planladık. Bütün birimlerimizle birlikte karada, havada ve sahillerimizde milletimizin huzuru için görev başında olacağız. Bayram süresince ülke genelinde 66.481'i trafik güvenliğinde görev almak üzere toplam 334.017 personelimizle 49.826 ekip aracımızla sahada olacağız. Şunu özellikle ifade etmek isterim. Trafikte en güçlü tedbir, dikkat, sabır ve sorumluluktur. Yola çıkan her bir vatandaşımızın göstereceği bu hassasiyet, bir canın korunmasına, bir ailenin huzuruna, bir bayramın sevinçle tamamlanmasına vesile olacaktır. Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum.
0: Kutsal topraklarda en heyecanlı günlerden biri yaşandı. Arafat bir kez daha mahşerin provasına ev sahipliği yaptı. 2 milyon hacı adayı vakfeye durdu. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş Arafat'ta vakfe duası yaptı. Duada Filistin başta olmak üzere mazlum coğrafyalar unutulmadı. Tüm İslam alemi için dua edildi. Hacı adayları Arafat'ın ardından Müzdelife'ye geçecek. Burada şeytan taşlamada kullanacakları taşları toplayacak. Kutsal topraklara gelen 2 milyon Müslüman bayramın ilk günü haccın farzlarını tamamlayarak hacı olacak. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken Amerikan ordusu İran'ın güneyini vurdu. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM füze fırlatma sahalarının ve mayın döşemeye çalışan botların hedef alındığını açıkladı. Saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiğini savundu. İran basını da Lark Adası'nın güneyine saldırılar düzenlendiğini, en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. İran devrim muhafızları ateşkes ihlaline karşılık verme hakkımız var açıklaması yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı da kendimizi savunmaktan çekinmeyeceğiz dedi. Tahran-Washington hattında olası anlaşmaya dair belirsizlik de sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da İran'la anlaşmanın ön taslağı üzerinde güçlü bir uyum olduğunu söyledi. İran basınına göre İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın başkanlık ettiği müzakere heyetinin Katar ziyareti başarılı geçti. ABD ile görüşmelerde ilerleme sağlandığı duyuruldu. Görüşmenin özellikle 24 milyar dolar olduğu tahmin edilen İran'ın dondurulmuş varlıklarına odaklandığı kaydedildi. İran basını Tahran'ın bu miktarın yarısının anlaşmanın ilk aşamasında kullanıma açılmasında ısrarcı olduğunu da yazdı. İran dini lideri Hamaney de İslam ülkelerine işbirliği çağrısı yaptı. ABD'nin bundan sonra bölgede askeri üsler kuramayacağını, İsrail'in ise son günlerine yaklaştığını söyledi. Soykırımcı İsrail ordusu hem Gazze'de hem de Lübnan'da ateşkese uymuyor. Katil İsrail ordusu Gazze'de bir kez daha bir mülteci kampını vurdu. İsrail'in Gazze'de Arife günü düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli daha hayatını kaybetti. Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda da 5 Filistinli alıkonuldu. İsrail, Lübnan'a saldırılarını da arttırdı. Ülkenin güneyine düzenlenen saldırıda bir sağlık görevlisi hayatını kaybetti, ikisi yaralandı. Karalan işgal de sürüyor. İsrail unsurları Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyinde bir bölgeye girdi, işgal etti. Hizbullah ise Nebatiye çevresinde İsrail hedeflerine yönelik saldırılarda bulunduğunu duyurdu. Türkiye'nin yıllar süren çabaları sonuçlandı. Dünyaca ünlü Çingene Kızı mozaiğinin kayıp bir parçası daha Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye getirildi. Açıklamayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Ankara'ya ulaşan eser işlemlerin ardından Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenecek. İzmir'de CHP'li Güzel Bahçe Belediyesi'ne yönelik 5 ayrı suçlamayla soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirdi. Belediyede arama yapıldı, bazı dijital materyallere el konuldu. Soruşturma kapsamında 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. Güzel Bahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bayram arifesinde çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı önce 27 Mayıs darbesi mağdurlarının ailelerini kabul etti, ardından anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayınladı. Yeni dönemin parlayan yıldızlarından biri Türkiye'miz olacak dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan sonrası başlayan hareketli süreç devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'le telefonda görüştü, kurban bayramlarını tebrik etti. 2 milyon hacı adayı kutsal topraklarda bir kez daha mahşerin provasına ev sahipliği yapan Arafat'ta vakfeye durdu. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken Amerikan ordusu İran'ın güneyini vurdu. Spor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertler ikinci yöneleme turunda Hertz ya da Gornik Zabze takımlarından biriyle eşleşecek. 10+4 kuralı sonrası Galatasaray'da gözler yerli futbolcu takviyesine çevrildi. Sarı kırmızılar 10 numara transferi için Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun'u gündemine aldı. Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı devam ediyor. Siyah beyazlar Brezilyalı çalıştırıcı Felipe Luiz ile görüşecek. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 26,7 yaş ortalamasıyla oynandı. Ligin en yaşlı ekibi 27,94 ile Kocaelispor, en genç takımı ise 25,6 ile Göztepe oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff heyecanı başladı. Çeyrek final serisinde şu sıralar Bahçeşehir Koleji ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Gain ise Galatasaray MCD Tekniği 20.30'da ağırlayacak.
3: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Denizli, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle İzmir, Muğla ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara 11, İstanbul 16, İzmir 18, Bursa 13, Adana 17, Kayseri 9, Samsun, Trabzon ve Gaziantep 16, Malatya ve Diyarbakır 12, Van 7, Kars 2 derece.
3: Yol durumu.
0: Tokat-Sivas yolunun 19-22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapandığı için ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Afyon-Karahisar-Uşak devlet yolunun Afyon-Karahisar otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini sunduk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere bildirim numarası 527. İzmit Körfezi. Atış eğitimi 26 Mayıs 2026 tarihi saat 23.59'dan 1 Haziran 2026 tarihi saat 23.59'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 44 dakika 10 saniye kuzey, 29 derece 34 dakika 3 saniye doğu, 40 derece 41 dakika 56 saniye kuzey, 29 derece 34 dakika 23 saniye doğu, 40 derece 42 dakika 56 saniye kuzey, 29 derece 43 dakika 39 saniye doğu, 40 derece 43 dakika 23 saniye kuzey, 29 derece 43 dakika 46 saniye doğu. Denizcilere yerel bildirim numarası 474. İstanbul Boğazı, Haliç. 29 Mayıs 26 saat 15'ten Haliç Sarayburnu arasında tekne kortej geçişi yapılacaktır. Denizcilere duyurulur.

0: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
1: Dinleyen Fırtına 8. bölüm. Basılı kaynaklardan yararlanarak radyo için yazan Selma Fındıklı, yöneten Semih Sergen, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Işık Yenersu, Alphonse de Lamartine, Kerim Afşar, Mary Ann, Ümit Sergen, Truitçi, Selçuk Yöntem, Kaptan, Can Öztopçu.
2: Alphonse de Lamartine, Mary Ann'le evlendikten sonra Napoli konsolosluğunda ataşelik görevine atanır. Gerçi o sıralarda Nina'dan olan oğlu Leo'nun varlığı ortaya çıkmıştır ama kız kardeşi Cecil çocuğu yanına alınca olay kapanır. Mary Ann'le

Evliliğinden önce oğlu Alphonse, ardından da kızı Julia dünyaya gelir. Fakat oğlunu Fransa'ya döndüğü günlerde kaybeder. Aradan yıllar geçer. Kızı Julia 10 yaşına gelmiştir. Ama sağlıklı bir çocuk değildir. Alphonse hep hayal ettiği doğu yolculuğuna çıkarsa deniz havasının kızına da iyi geleceğini düşünür. Fakat yanılır. Yolculuklarının ilk durağı olan Beyrut'ta Julia ölür. Bu acı artık orta yaşlı bir adam olan şairi büsbütün yıkmıştır. Aile doktorlarının ısrarıyla Julia'nın cenazesini Fransa'ya gönderdikten sonra Marianne'le beraber İstanbul'a doğru yollarına devam ederler. Gemileri 7 Haziran 1833 sabahı İstanbul sularına demir atar.

0: Ben bakarım Alfonso. Kaptan olmalı.
1: Günaydın madam. Günaydın Monsieur
0: Lamardin.
2: Günaydın kaptan.
1: Boğaz içine gidebilmeniz için denize bir sandal indirteceğim. Fakat rüzgar bu sabah güneyden esiyor ve sanırım gittikçe daha da şiddetlenecek. Bir lodos fırtınasına yakalanmamak için mümkün olduğu kadar çabuk hazırlanmanızı rica edeceğim.
0: Siz merak etmeyin kaptan, hemen hazırlanırız.
2: Aslına bakarsanız ben gemiden inmeyi hiç istemiyorum ama...
1: Anlıyorum. Yerinizde kim olsa bu büyük acıya dayanamaz. Dünyaya küserdi. Ama elden ne gelir?
0: Gideceğimiz yeri biliyorsunuz değil mi kaptan? Fransız konsolosluğu görevlilerinden Monsieur Turki'nin evi Büyükdere'deymiş.
1: Biliyorum madam. Boğaziçi'ni kayıkla geçerek önce Tophane rıhtımına, oradan da Büyükdere'ye gideceğiz. Bana şimdilik izin verin, az sonra güvertede görüşürüz.

0: Sandalla boğaz içine açıldığımız zaman kendimi tutamayıp haykırdım. Bir zamanlar cennetten bir köşe sandığım Napoli körfezinin büyüsünü çoktan unuttum. Bu güzelliği başka bir yerin görünümüyle kıyaslamak evrenin yaratılışına hakaret sayılır. İtiraf etmeliyim ki Tanrı ile insanoğlu tabiatla sanat el ele verip yeryüzünde görülebilecek en mükemmel görünümü birlikte yaratmışlar. Fakat bu cennet gibi kente beni hayatımın en acı günlerinde getirdiği için kaderime ölünceye kadar lanet edeceğim.
1: Akşam yemeği için Mösyö Turki'yi bekletmeyelim. Elbise değiştirmene yardım edeyim mi Alphonse?
0: Evet Mary, çok iyi olur.
1: Bu acıyı hayatımız boyunca unutamayız ama biraz olsun toparlanmaya da mecburuz. Yaşamak için bunu yapmaktan başka çaremiz yok.
0: Yaşamak istiyor muyum sanıyorsun? Seni yalnız bırakmaktan korkmasam gözümü kırpmadan...
1: Sus Alphonse. Ne olur bir daha böyle şeyler söyleme. O gece artık yaşamak bana da anlamsız gelmişti. Ölüm çektiğim bütün acılara son verebilir diye düşündüm ama birden aklım başıma geldi. Beni de kaybedersen hayatta yapayalnız kalacaktın. Bundan sonra birbirimiz için yaşayacağız. Hastalığı ve ölümü arzu etmeye hakkımız yok.
0: Yürekliliğin karşısında acizliğimden utanıyorum Mary. Oysa hayatta kalan tek çocuğunu kaybetmekten duyduğun acı eminim benimkinden 1000 kat fazladır.
1: Julia yalnız benim mi tek çocuğumdu?
0: Bu sözlerle neyi ima ediyorsun?
1: Aslında anlamışsındır. Söylediğin gibi Julia benim hayatta kalan tek çocuğumdu ama sen benden daha şanslısın. Çünkü 20 yıl önce dünyaya gelmiş bir oğlun daha var. Leon.
0: Fakat bu sırrı ailemden başka hiç kimse bilmiyor. Hatta Leon bile. Sana kim söylemiş olabilir ki?
1: Gerçeği kendim öğrendim.
0: Nasıl öğrendin?
1: Evlendiğimiz zaman Leon'un sahte babası Kont yeni ölmüştü. Kız kardeşin Cecil, aile dostunuzun çocuğu ortada kalmasın diye onu alıp evine götürdü. Buraya kadar pek garip bir şey yok ama Cecil'in evine her gittiğimizde ilk işin koşup Leon'u kucaklamak oluyordu. Tabii şüpheleneceğimi aklına bile getirmiyordun.
0: Evet, gerçekten de aklımdan bile geçmemişti.
1: Cecil de

0: senin gibi Leon'a çok düşkündü. Her zaman onu bir dizine oturturdu, kendi kızı Alex'i de diğerine. 2 yıl sonra küçük kızı Valentin dünyaya geldi ama bu bebek bile Leon'un ailedeki yerini gölgeleyemedi.
1: Açık söyle Mary, daha en başından Leon'un kim olduğundan şüphelenmiştin değil mi? Bir ipucu bulmak için de aile içindeki ilişkileri dikkatle izledin.
0: Hayır Alphonse, hayır. Yemin ederim böyle bir amacım yoktu. Ama yalnız sen değil, annen, baban, kız kardeşlerin, Leon'un üstüne öyle titriyordunuz ki bu bir aile dostunun kimsesiz kalmış çocuğuna gösterilecek ilgiden çok fazlaydı.
1: Demek bilmeden mi?
0: Evet, bilmeden dikkatimi çocuğun üstüne çektiniz. Tabii gün geçtikçe Leon'un sana ne kadar çok benzediğini, sonra ondan söz ettiğim zaman beni susturmak istediğini, hatta kimi zaman da hiddete kapıldığını görünce gerçeği anlamam kolay oldu.
1: Peki yıllardır bildiğin halde neden bu sırrı yüzüme vurmadın? Neden beni suçlamadın?
0: Suçlamak mı? Ah, böyle bir şey aklımdan bile geçmedi. Hatta sinirlerim bu kadar bozuk olmasa az önceki sözlerini de duymazlıktan gelirdim.
1: Ama böylesine sabır göstermekle kendine haksızlık etmedin mi?
0: Bak Alphonse, evlenmeden önce geçmişinde başka neler vardır diye öğrenmeye çabalamadım. Çünkü tanıdığım kadarıyla mükemmel bir insandın. Bu yüzden geçmişteki hatalarınla seni suçlamaya hakkım yoktu. Bilerek sustum.
1: Belki susmasaydın daha iyi olurdu. Yıllar sonra karşında böyle alçalacağıma...
0: Karşımda alçalmış değilsin Alphonse. 20 yaşımdayken yaptığımız hatalar bütün hayatımızı zehirlememeli.
2: Fikrinizi sormadan akşam yemeğini taraçada hazırlattığım için bağışlayın. Ama bu sıcak havada içeride kalmak istemezsiniz sanırım.
1: İyi etmişsiniz Monsieur Turiki. Biz de taraçayı tercih ederdik.
2: Hadi sofraya oturalım öyleyse. Bu gece bir de mehtap olsaydı. Ne olur sözlerimle acınızı hafife aldığımı sanmayın. Sizleri biraz olsun oyalamak, kederinizi dağıtmak için çabalıyorum.
0: Bundan eminiz Monsieur Turiki. İçiniz rahat etsin.
1: Bu müzik nereden geliyor Monsieur Turiki?
2: Sanırım yakındaki evlerin birindendir. İstanbul'da kaldığınız sürece en büyük konaklardan, köşklerden, küçücük yoksul evlerden bile her gece dışarılara böyle şarkıların taştığını duyacaksınız.
1: Ne güzel bir ses. Söylediği şarkı da öyle.
0: Hatırlıyor musun Alphonse? Bu sabah sandalla Boğaziçi'ni geçerken bir yalıdan buna benzer bir şarkı duymuştuk.
1: Hatırladım Mary. Şarkıyı söyleyen bir kadındı ama dinlemek için sandalı durdurduğumuzu görmüş olmalıdır ki aniden sustu ve yalının açık penceresini de kapadı.
0: Ah. Oh, ne güzel söylüyor. Tek kelimesini anlamasam bile hoşuma gitti.
2: Türkler müziğe büyük değer veriyorlar. O kadar ki devlet adamlarının çoğu aynı zamanda besteci ve şairdir.
1: Buna çok şaşırdım Monsieur Turiki.
2: Şaşırmakta haklısınız. Dünyanın başka köşesinde devlet adamlığıyla sanatkarlığı bir arada yürüten kaç kişi var?
1: Devlet adamı dediğiniz kişilerin arasında padişahlar da var mı?
2: Olmaz olur mu? Şimdi Osmanlı tahtında oturan 2. Mahmut, amcası eski padişah 3. Selim ve daha pek çoğu müzikle yakından ilgilenirlermiş. Tabii bütün zevkleri yalnız bu değilmiş. Edebiyat ve çeşitli el sanatlarıyla da uğraşırlarmış.
1: Evinize gelinceye kadar pek çok sarayın ve yalının önünden geçtik. Hepsi birbirinden zarif bu yapılar. Türklerin pek ince bir mimari zevkine de sahip olduğunu gösteriyor.
0: Ya arka sokaklardaki evler? Onlar da en az gösterişli yalılar kadar bizi hayran bırakmadı mı Alphonse? Pencerelerinden hep çiçekler sarkan, bembeyaz perdeli ahşap evler ne güzeldi.
1: Haklısın. Bu insanlara her bakımdan imrenmemek elde değil. Keşke Türk halkını ve İstanbul'u daha yakından tanımak imkanımız olsaydı.
2: Bu dileğinizi şimdiden kabul edinmiş sayın Monsieur Lamartine. Fransa'nın

0: İstanbul Büyükelçisi Amiral Rusen ilk fırsatta size hem İstanbul'u gezdirmek hem de Osmanlı İmparatorluğu'nun önde gelen devlet adamlarıyla tanıştırmak arzusunda.
1: Sen hala çalışıyor musun Alfons? Saat 12'yi çoktan geçti.
2: Biliyorum ama biraz daha çalışmam gerek. Bu sabah Amiral Rusen sayesinde tanıdığım genç devlet adamları, Namık Ahmet ve Halil Paşaları, sonra girebildiğimiz saray ve köşkleri hayalimden silinmeden yazmalıyım.
1: İstanbul'a geldiğimiz günden beri gördüğün her şeyi, tanıdığın her kişiyi yazıyorsun.
2: Yüreğim acılarla da dolu olsa bu güzel şehri ve bu dost insanları kalemimle ölümsüzleştirmezsem kendimi tabiata karşı suçlu hissederim Mary.
1: Son yazdığın sayfaları okuyabilir miyim?
2: Tabii, tabii. Al hepsini oku.
1: En çok Padişah II. Mahmut'la karşılaştığın anı merak ediyorum.
2: Kayığımız kıyı boyunca ilerledikçe şimdi padişahın oturduğu göz kamaştırıcı bir saraya yaklaşıyoruz. Beylerbeyi sarayına. Yavaş yavaş önünden geçtim. Denize yakın köşklerden birinde sedir üstünde oturan padişahı gördüm. Yanında genç devlet adamı Ahmet Paşa vardı. Üstümüzdeki Avrupalı elbiseleri padişahın dikkatini çektiği için Ahmet Paşa'ya dönerek sorar gibilerden bizi gösterdi. Asya'nın bu büyük devlet adamını doğullara has bir şekilde selamladım. O da zarif bir tarzda selamımı aldı. Beylerbeyi Sarayı'ndan sonra Asya kıyısı ormanlık ve Üsküdar'a kadar daha sessiz. Üsküdar bir burnun ucunda, Marmara Denizi'nin ağzında bir gül bahçesi gibi parıldıyor. Anlıyorum ki bir ressam Boğaz'ın yalnız bir kıyısının resmini yapmaya kalksa bir yıl sürer. Çünkü manzara hayal edemeyecek derecede zarif ve göz kamaştırıcı.
1: Çok iyi bir gözlemcisin Alfons.
2: Ne istiyorum biliyor musun? Fransa'ya döndüğümüzde bu gezi notlarını Doğu yolculuğu başlığı altında yayınlayabilirsem, yüzlerce yıldır Türkleri çok yanlış tanıyan Batı dünyasına iyi bir cevap götürmüş olurum.
1: Dönüşten söz açtığın iyi oldu. Ben de bu meseleyi konuşmak istiyordum.
2: Geri dönmek mi istiyorsun?
1: Evet. Julia'ya karşı suç işlediğimizi hissediyorum.
2: Aynı suçluluğu ben de duymuyor muyum sanıyorsun Mary? Kendime vurdum duymaz merhametsiz bir baba olmakla suçluyorum ama dönmeyi bu kadar istediğini bilseydim şimdiye kadar çoktan gitmiş olurduk. Belki buralarda avunuyorsundur diye sesimi çıkartmıyordum.
1: Ne garip. Ben de senin için aynı şeyleri düşünmüştüm.
2: Demek ki Julia'nın acısı zehirli bir ok gibi yüreğimize saplanmışken ikimizi de İstanbul bile avutamayacak.
1: Aa, Alfons, unuttuğumuz bir şey var. Fransız Büyükelçisi Rusen, Tarabya'daki yalısında bir süre kalmamız için çok ısrar ediyor. Ona ne cevap vereceğiz?
2: Aa, bak, ben bu meseleyi tamamen unutmuştum Mary. Monsieur Rusen'e red cevabı vermek ayıp olur. Hiç değilse birkaç gün Tarabya'da kaldıktan sonra yola çıkalım. Hem bu arada at, araba ve karayolu için gerekecek diğer ihtiyaçlarımızı da tamamlarız.

0: Rehberimizin söylediğine göre bir aksilik çıkmazsa 12 gün sonra Belgrad'a varmış olacağız Mary. En uzun molayı da orada vereceğiz.
1: Belgrad'a kadar bu kadar sarsıntıya dayanamayacağım Alphonse. Öyle yorgunum ki.
0: Belgrad'da uzun bir mola vereceğiz dedimse 12 gün boyunca hiç durmadan yol alacağız demek istemedim ki. Yol üstündeki küçük yerlerde de kısa molalar verebiliriz.
1: Çok iyi olur.
0: Hadi sen şimdi biraz uyumaya çalış.
1: Bu sarsıntıda uyuyamıyorum ki.
0: Dizi notlarının son bölümünü yazıyordum. İstersen al onları oku.
1: Bak bu iyi fikir. Yola çıkarken bizi uğurlayan...

0: semtinin halkından da söz etmeyi unutmadın değil mi?
1: Hiç unutur muyum? Mecbur olmadıkları halde araba bulmamıza, eşyalarımızın yüklenmesine yardım eden o iyiliksever Türkleri hayatım boyunca saygıyla hatırlayacağım.

0: Hareket etmeyi beklerken çevremizdeki çocuklar bile unuttuğumuz ya da yere düşürdüğümüz eşyaları bulup bize veriyorlardı. Bir yabancıya hiçbir karşılık beklemeden bu kadar yardım etmeleri beni çok duygulandırdı Alphonse. Bu insanlara barbar diyebilen kişilerin kendilerine ne ad verilir çok merak ediyorum.
1: Bence asıl onlara barbar demek gerekir. Ama...
0: Alphonse, neyin var senin, hasta mısın?
1: Bilmiyorum Mary. Sanki birden boğazıma bir yumruk tıkandı. Gözlerim karardı.
0: Yol yorgunluğundan olmalı.
1: Şimdi de parmaklarım uyuşuyor. Oysa bugüne kadar bundan 1000 kat daha fazla yazdığım günler olmuştu. Hiç böyle bir şey başıma gelmedi.
0: Ne olur hemen endişeye kapılma.
1: Fakat elimdeki uyuşukluk geçmezse ne yaparım?
0: Üzme kendini. Bak, bir kasabaya yaklaşıyoruz. Orada mola verince hem dinlenirsin hem de rehberimiz sana bir doktor bulur.
1: Gittikçe daha kötü oluyorum. Oraya kadar nasıl dayanacağımı bilmem.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle. Müzik

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Esinti başlıyor.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanı ile telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz dedi. Müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. İran devrim muhafızları ateşkes ihlaline karşılık verme hakkımız var açıklaması yaptı. Tahran-Washington hattında olası anlaşmaya dair belirsizlik de sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini belirtti.

için iyi günlerin başlangıcı olması temennisinde bulundu. Kurban Bayramı'nda trafik güvenliği için ekipler sahada görev başında, havadan ve karadan denetimler aralıksız sürüyor. Trafik izleme ve yönetim merkezinde ise karayolları 7 gün 24 saat esasıyla takip ediliyor. Bayram süresince 334 bin kollu kuvveti görev başında olacak. İstanbul'daki kurban pazarlarında Arife günü yoğunluğu vardı. Son pazarlıklar kıyasıya geçti. Alıcılar en iyi kurbanlığı uygun fiyata alabilmek için el sıkıştı. Besiciler ise satışlardan memnun kaldı. Kutsal topraklarda en heyecanlı günlerden biri yaşandı. 2 milyon hacı adayı vakfeye durdu. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Arafat'ta vakfe duası etti. Duada Filistin başta olmak üzere mazlum coğrafyalar unutulmadı, tüm İslam alemi için dua edildi. CHP'de mutlak butlan sonrası hareketli bir süreç yaşanmaya devam ediyor. Mahkeme kararı doğrultusunda göreve iade edilen eski parti meclisi üyelerinin işlemleri icra müdürlüğünce başlatıldı. 37. kurultayda seçilen parti meclisi 1 Haziran'da Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'le telefonda görüştü. Bahçeli görüşmelerde Kılıçdaroğlu ve Özel'in kurban bayramlarını tebrik etti. MHP Genel Başkanı ayrıca Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa'yı da kabul etti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'de yaşananları kendi iç meseleleri şeklinde değerlendirdi. Çalkantılı dönemin bir an önce sona ermesini ve CHP'nin birliğini sağlayarak yola devam etmesini isteriz dedi. İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik 5 ayrı suçlamayla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Belediye Başkanı Mustafa Günay ve İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı. Tokat ve Amasya'da barajlardaki su tahliyesi sonrası Yeşilırmak taştı. Binlerce dekarlık tarım arazisi su altında kaldı. Bölgede ürün kayıplarının telafisi için çalışma başlatıldı. Haberleri dinlediniz.

0: Başka Haberler Merkezi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba, ben Miray Önsal. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Yapımcımız Murat Baran'la yarım saat boyunca sizleyiz. Bir haftanın ardından Mehmet Kancı ile gündemin kıyısında kalan fakat tüm dünyayı ilgilendiren haberleri konuşacağız. Merhaba Mehmet Kancı, bugün gündemimizde neler var sizden alalım?
2: Evet Miray Önsal, bugün gündemimizde ağırlıklı olarak Eurovision şarkı yarışmasını, bu şarkı yarışmasının artık şarkı yarışması olmaktan çıkıp nasıl politik bir boyuta dönüştüğünü ve İsrail'in antisemitizm konforunu kullanarak Batı dünyasını nasıl suistimal ettiğini, insan hakları kavramını, uluslararası hukuk kavramını nasıl suistimal ettiğini konuşacağız. Tabii çıkış noktamız dediğim gibi Eurovision şarkı yarışması, ancak 2023'te Gazze'de başlattıkları soykırımı nasıl bir antisemitizm paketine sarıp dünyaya dayattıklarını, İsrail'in dayattığını da bu programda ele alacağız.
1: Son olarak Smut filosundan da son haberleri paylaşmaya çalışacağız vaktimiz yeterse. Şimdi 2026 2000'lerden beri en düşük katılımlı Eurovision oldu. Bunun nedeni elbette Filistin'e destek çağrılarıydı. Birçok ülke yarışmadan geri çekildi ve hatta Eurovision sürerken o zaman diliminde Gazze Savaşı'na yönelik belli destek belgeselleri paylaşıldı bazı ülkelerde. Tam Eurovision'la aynı saatlerde de.
2: Tabii başlıca talep şuydu. Özellikle spor alanında da bu vardı.

0: Nasıl Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bir takım uluslararası organizasyonlarda ambargoya maruz kaldı, katılması engellendiyse aynı şeyin İsrail'e de uygulanması isteniyor 2023 yılından bu yana. Ancak ne Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği ne de Eurovision şarkı yarışmasını düzenleyenler bu cesareti gösteremiyor.
1: Evet, Erevizyon'da İsrail'in men edilmesi isteği çokça gelmesine rağmen, çokça protestolar olmasına rağmen Eurovision'da böyle bir şey yapılmadı. Fakat dediğiniz gibi Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya belirli yaptırımlar yapılmıştı
0: Tabii ki.
1: ve çelişkili olma eleştirilerine maruz kaldı
0: Çifte
1: Eurovision.
0: stand,
1: Çifte
0: çifte
1: standart.
0: standardın zirve noktasını izliyoruz her
1: Evet.
0: sene.
1: Şimdi peki 2026 Eurovision'da neler oldu? İsrail ikincilik kazandı yarışmada ve bu da yine oldukça tepkiyle karşılandı. Bu kadar halk oylamasında tırnak içerisinde söylüyoruz. Yüksek destek alması acaba gerçek miydi, değil miydi tartışmalarını da beraberinde getirdi. Burada İsrail'in özellikle kültür, sanat gibi etkinliklerde nasıl yarışmaları domine ettiği, hatta kültür emperyalizmi diyebileceğimiz noktalara işi götürdüğünü de görüyoruz. Şimdi hangi ülkeler peki protesto etmişti? Onu da hemen aktaralım. İsrail'i protesto eden ve yarışmadan çekilen ülkeler İzlanda, İrlanda, İspanya, Hollanda ve Slovenya büyük tepki gösterdi. EBU'ya İsrail konusunda baskı yapıldı. Zaten Türkiye yıllardır katılmıyor ama yine toplantılarda İsrail'in men edilmesi için çağrılarını da yeniledi. Zaten çok fazla sosyal medyada bile bu konuda baskı yapıldı Türkiye'den de İsrail'in yarışmada tutulmaması konusunda. Fakat İsrail yarışmada yer aldı ve ikinci olarak da tamamladı. İşte bu sebeple İsrail ve müzik lobisi tartışması da gelmeye başladı.
0: Bu sadece müzik lobisi değil Miray. Şunun altını çizmek lazım. Entertainment dediğimiz günümüzde artık sadece sanat değil, sanat eğlence sektörünün ne şekilde İsrail tarafından, Siyonizm tarafından domine edildiği farklı farklı gelişmelerle karşımıza çıkıyor. Mesela bunun ilk örneklerinden bir tanesi. Bugün Erevizyon'u konuşuyoruz ama oraya kadar beklemeye gerek yok. 2023 yılının 18-22 Ekim tarihlerinde 75.si düzenlenecek Frankfurt Kitap Fuarı'nda Filistinli yazar Adanya Şibli'nin katılması engellenmişti kitap fuarını düzenleyenler tarafından.
1: Evet.
0: Ve bütün edebiyat dünyası, bütün edebiyat dünyası neredeyse buna tepki göstermişti. Fakat Adanya Şibli'nin o Frankfurt Kitap Fuarı'na katılıp oradaki etkinlikleri, söyleşilerini yapması mümkün olmamıştı. Niye? Çünkü Şibli'nin katılımı engellenmişti. Özellikle Küçük Bir Ayrıntı adlı kitabı 1949 yılında İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli bir genç kadını konu alıyordu. Ve Şibli bu kitabı nedeniyle bunca ödül almış olmasına rağmen, çeşitli dünya dillerine çevrilmiş olmasına rağmen eserleri hemen harekete geçti. O antiseminizm konfor makinesi ve Şibli'nin Frankfurt Kitap Fuarı'nda konuşmasının önüne geçildi. Çünkü İsrail bugün aradan geçen 3 yılda neyin satışını yapıyor? Sanki Filistin sorunu 7 Ekim 2023'te başlamış gibi bir imajı dünyaya dayatmaya çalışıyor. İşte daha geride bıraktığımız günlerde 15 Mayıs günü, Nekbe günü Filistinlilerin 1948'den itibaren evlerinden sürülmesinin başlangıcıydı. İsrail bunlar konuşulsun istenmiyor. İsrail'in kurucu kadrosunun liderliğini yaptıkları Siyonist terör örgütlerinin Filistin köylerini basıp nasıl kadınları, çocukları, yaşlıları bundan 80 yıl önce katlettiğinin konuşulmasını istemiyor. Bunun yerine kendi dayattıkları bir kültür ajandası var. Onun dünya tarafından benimsenmesini istiyorlar.
1: Peki nasıl oluyor? Yani her alanda, bir kitap fuarında, bir şarkı yarışmasında neyi görüyoruz? Filistin'i dışlayıcı ve kendilerini böyle ön plana çıkartıcı bir durum görüyoruz,
0: Gündemleri var.
1: gündem görüyoruz ve hani bu nasıl olabiliyor diye biraz böyle baktığımızda aslında büyük sponsorlar, yayın hakları, reklam gelirleri ve diplomatik baskılar nedeniyle mesela EBU'nun, Avrupa Yayıncılık Birliği'nin İsrail konusunda daha böyle tutuk davrandığını görüyoruz. Dolayısıyla hani her ne kadar biz işte bir kültürel yarışmayız vesaire deseler de aslında tamamen siyasi bir yarışma olduğu da bize gösteriliyor. Tüm dünyaya gösteriliyor.
0: Çünkü konunun ekonomi boyutuyla eğlence boyutu, sanat
1: iç içe.
0: Boyutu iç içe ve o ağı çok kapsamlı bir şekilde İsrail sadece 1948'den bu yana maksimalist politikalarıyla Orta Doğu'da yayılmayı hedeflememiş. Bu alanlarda da yayılma işini çok başarılı bir şekilde yürütmüş. Mesela Trump'ın en önde gelen sponsorlarından biri, onun seçim kampanyalarını destekleyenlerden bir tanesi bir iş kadını. Amerika Birleşik Devletleri'nde eşinin de kumarhaneleri var. Ve buradan gelen parayla Trump'ı destekliyorlar ve birinci başkanlık döneminde Trump'a verdiği paralar karşılığında neyi talep ediyor? Kudüs'ü diyor başkent ilan edeceksin diyor.
1: Ne kadar
0: ve bu da kabul görüyor.
1: Farklı.
0: Yani Amerikan siyaseti, eğlence sektörü ve bunun bir ekonomisi var. Bu
1: aynı
0: bir döngü.
1: Zamanda eğlence sektörü dediğimiz şey de ülkelere kültürel anlamda bir meşruiyet vermiyor mu? Yani hani yumuşak güç kavramı vardır ya.
0: Evet.
1: Hani her işte işgal ya da işte her yayılmacı politika silahla, savaşla olmaz. Aynı zamanda müzikli olur, işte filmlerle olur vesaire ve aslında bu gücü, yumuşak gücün İsrail'in sıkça kullanmaya çalıştığını, hatta baskı yaptığını, işte kuruluşları domine ettiğini de görüyoruz. Medyanın gücünü sıkça kullanmaya başvurduğunu
0: Şimdi
1: da görüyoruz.
0: Şimdi kültür emperyalizmi dediğimiz zaman bunu sadece hamburger kültürünün dayatılması olarak görmemek lazım.
1: Evet.
0: 1960'lı yıllarda Hollywood'da bir film çekildi. Hatta çekildikten sonra, gösterime girdikten sonra da Oscar'larda bayağı bir başarı kazandı. Hangi filmdi bu? Exodus filmi. Exodus filminin konusu neydi? İşte Avrupa'dan kaçan bir grup Yahudinin Filistin topraklarına ulaşmasının hikayesi anlatılıyordu ve o dönemin en popüler, en gelecek vadeden yıldızları o filmde oynatılmıştı ki bunlardan biri Paul Newman'dı. Ve bu filmin Avrupa'da hala kalmaya devam eden veya dünyanın çeşitli yerlerindeki Yahudi topluluklar üzerinde çok ciddi bir etkisi oldu. Filistin topraklarına Yahudi göçünü tetikleyen faktörlerden bir tanesi olduğu kabul ediliyor o filmin. Exodus.
1: Yani Hollywood ve Batı medyasında ve sinema sektöründe İsrail anlatısının nasıl böyle ulvileştirildiğini de görüyoruz aslında dediğiniz
0: tabii
1: gibi.
0: Tabii aşama
1: bunun
0: aşama örülmüş bir şey bu. Yani bu bugünden yarına tesadüfen inşa edilmiş bir yapı değil.
1: Bazı kampanyalar da yürütüyorlar özellikle yani teknoloji sanat alanlarında, turizm üzerinde bir modern ülke imajı oluşturulması için Brand İsrail denilen mesela bir kampanyaları
0: tabii
1: var.
0: Vatandaş
1: onların.
0: Diplomasisini özellikle çok etkili bir şekilde kullanıyorlar. Ne olursa olsun kendi siyonizm propagandalarını yapmayacak herhangi bir kişiyi dış dünyada tanıtmıyorlar, gezdirmiyorlar. Hollywood'da çok sayıda siyonizm ile övünen insan var. Geçtiğimiz haftalarda bir medya patronundan bahsettik. Yani video platformların sahibi, Almanya'da, Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli basın kuruluşlarının sahibi, patronu olan bu kişi, basın mensupları ancak siyonizmi kabul eder, İsrail'i desteklerlerse benim kurumlarımda çalışabilir diye açıkça ifade ediyor. Bunu kabul etmeyen birinin benim markalarımda yeri yok diyor. Bunu söyleyen kişinin desteklediği İsrail bugüne kadar 235 Filistinli gazeteciyi ve medya çalışanını öldürdü.
1: Değil mi? Ne kadar acı bir tablo aslında. Şimdi gazetecilerden söz ettiniz. Mesela akademide de bu var. Yani üniversitelerde, düşünce kuruluşlarında, işte kültürel değişim programlarında vesaire. Hakikaten böyle ciddi manada bu lobiciliği diyorum tırnak içerisinde bir tekelleşme olduğunu da görüyoruz. Nitekim Filistin'e destek veren araştırmacılar, işte profesörler, doçentler Avrupa'da da Amerika'da da o kadar büyük zorluklarla karşılaştı ki bazıları işinden oldu hatta.
0: Evet.
1: Yani oralarda artık barındırmamaya gayret eden bir İsrail var. Ve dediğimiz gibi spor organizasyonlarında da yine bu ayrımcılığı görüyoruz ve en ufak bir eleştirinin de antisemitik olmakla
0: tabii,
1: bir tutulduğu bir
0: tabii.
1: dünyadayız.
0: Mesela
1: Yani
0: bunun son örneğini Barcelona Futbol Kulübü'nde görüyoruz.
1: Evet. Orada da Lamine Yamal, değil
0: Lamine
1: mi?
0: Yamal, evet, Fas.
1: Barcelona'nın genç futbolcusu Lamine Yamal şampiyonluk kutlamalarında verdiği mesajla uluslararası tartışmanın merkezine oturdu. Peki ne yaptı Yamal? İspanya La Liga'nın şampiyonluğuna ulaşan Barcelona'nın kutlamalarında binlerce taraftarlar sokağa çıktı, bir kutlama havası vardı ve Yamal da ne yaptı? Kutlamalar sırasında takım otobüsünün üzerinde Filistin bayrağı salladı. 17 yaşındaki bu genç Filistin'e destek
0: Ve
1: verdi. Filistin bayrağı
0: kendi
1: salladı.
0: teknik direktörü Hansi Flick başta olmak üzere çok ciddi bir kesimin tepkilerine yol açtı.
1: İsrail Savunma Bakanı bile
0: Tabii
1: tepki
0: ki
1: verdi.
0: gündemine, yani o İsrail
1: Evet.
0: Savunma Bakanı zaten meczup kişiliğiyle ün salmış bir insan. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Yamal'a gösterilen tepkiler karşısında bu tavra tepki gösterenler akıllarını kaybetmişlerdir demek zorunda kaldı. Ayrıca şunu da söyleyeyim, Almanya'da alınan son kararlar doğrultusunda Yamal eğer Almanya'da oynadığı takımda mesela Bayern Münih'te şampiyon olsa ve bu davranışı sergilese hapse bile girebilirdi.
1: Evet.
0: Çünkü Almanya'nın son getirdiği antisemitizm
1: Yasa.
0: gerekçesi altında aldığı yasal önlemler Filistin'in savunabileceğiniz her türlü sembol nedeniyle hapse girmenizin yolunu açıyor.
1: Ya bu çok enteresan. Mesela İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Yamal'ı nefret söylemini körüklemekle suçladığı
0: Tabii
1: bir
0: ki.
1: haber bu. Yani hani nefret söylemi bir bayrak sallamakla mı oluyor? Bunu
0: Yani
1: anlamış değilim.
0: idam cezasını geri getirenler nefret
1: Evet.
0: içermiyorlar. Onlar nefretten muaf. Ama veya işte gülerek bir idam sehpasının önünde videolar çeken bir hükümetin bakanı son derece normal. Ama 17 yaşında Filistin'e destek veren bir futbolcu Filistin bayrağı açtığı için nefret söyleminin başındaki insan oluyor.
1: Bir de mesela Almanya dediniz. Alman iç istihbarat raporu vardı geçen hafta ve orada örnek veriyorum işte Filistin'e destek sembollerinden karpuzun sanki bir suç unsuru gibi
0: Tabii
1: olduğu.
0: Almanya'daki suç unsurları arasında bu da var artık.
1: Evet,
0: Bu da
1: işte
0: var.
1: kırmızı bir üçgenin farklı bir terör örgütü hedefi şeklinde nitelendirildi. Yani
0: Tabii.
1: Filistin'e destek
0: Tabii.
1: vermek için kullanılan
0: Tabii.
1: sembollerin
0: Bunlar
1: terörize edildiği, kriminalize edildiği bir
0: Bunlar
1: dünyadayız.
0: ne uğruna yapılıyor, tabii şuna bakmak lazım. Şimdi İsrail 29 Nisan gecesi Sumut filosuna Girit açıklarında müdahale etti. Ve Mayıs ayına geldiğimizde de 18 Mayıs'ta da Güney Kıbrıs Rum yönetiminin kontrolü altındaki alanlarda, ona yakın alanlarda yine Sumut filosuna ikinci müdahaleyi gerçekleştirdi. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan İsrail tarafından oradan alacakları silah sistemleri ve mühimmatla satın alındılar. Almanya neyle satın alındı? Son kalemi söyleyeyim. Almanya hükümeti uçak yakıtı krizi malum gündemde, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle Almanya İsrail'den uçak yakıtı almak için anlaşma imzalamış.
1: Yani
0: Yani
1: aslında
0: İsrail eğlence sektörünü olduğu gibi ülkeleri de hükümetleri de satın alıyor.
1: Evet.
0: Ücreti mukabilinde çıkarılıyor bu yasalar. Bu antisemitizm oyunu ücreti mukabilinde oynanan bir oyun.
1: Şimdi bir de Berlin Film Festivali, Berlin Uluslararası Film Festivali'nde de yine İsrail'in yaptığı baskılar gündeme gelmişti. Oraya da bir değinmek istiyorum. Çünkü Gazze konusunda konuşan bazı yönetmenler ve sanatçılar yoğun baskı gördüklerini söyledi. Ve hatta sessizlik de gündem oldu. Bazı yönetmenlerin sessiz kalması vesaire. O yüzden bazı sanatçılar kendi kendilerine zaten bir kontrol altında hissettiklerini söyledi. Yani otokontrol oluştuğunu savundu bazı sanatçılar. Ve bu dediğiniz gibi antisemitizm hassasiyeti nedeniyle sanki oluyormuş gibi bir izlenim verildi. Halbuki insan haklarından yana olmak, mazlumların hakkını, yaşam hakkını savunabilmek, orada olanlara soykırım diyebilmek, hani antisemitik bir söylenmiş. İşte bu da gerçekten büyük bir soru işareti
0: Mesela
1: ve
0: Amerikalı Yahudi akademisyen Mersheimer'ın bir tespiti var. Filistinlilerin zalim olduğu senaryosu üzerinden ahlaki üstünlük kurma senaryosu diyor buna. İsrail'in yaptıklarına.
1: Evet, çok güzel bir tanımlama olmuş
0: Yani
1: gerçekten.
0: tekrar edeyim, Filistinlilerin zalim olduğu senaryosu üzerinden ahlaki üstünlük kurma senaryosu.
1: Yani kendileri bir senaryoyu üretiyor, yazıyor ve tüm dünyanın buna uygun şekilde hareket etmesini istiyor. Karşı gelinmesini istemiyor. Aksi takdirde karşı çıkarsanız da ekonomik yaptırımlar, uluslararası kuruluşlarda...
0: Karşı çıkarsanız birinci aşamada doğrudan o ülkenin siyasilerine yönelik Epstein dosyaları gündeme geliyor.
1: Evet,
0: Şimdi
1: doğru.
0: Epstein diye bir adam vardı. Epstein denen adamın ne olduğu sadece buzdağının belki denizin üzerinde görünen yüzünü görebildik ama o görünen yüzü bize ne diyor? Şunu söylüyor. Epstein diye bir adam.

0: icat edildi. Son derece sıradan bir adamdı. Bir resim öğretmeni ya da matematik öğretmeni miydi? Bu adam birkaç yıl içerisinde yüzlerce milyon dolarlık bir servetin sahibi oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde en etkili şirket yöneticilerine, sahiplerine ve siyasetçilere ulaşabilir bir hale geldi. Daha sonra da 18 yaşından küçük genç kızların kullanıldığı bir fuhuş çetesiyle bir şantaj ağı oluşturdu. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, bu Avrupa'da da çalışmış bir şantaj ağı. Hatta Avrupa monarşilerinin içine de sızmış bir şantaj ağından bahsediyoruz. İngiltere tahtında kraliyet ailesinin üyelerinden biri bütün haklarından mahrum edildi bu ilişkileri ortaya çıkınca. Şimdi bu ilişkiler ağıyla neler yapıldı, neler yaptırıldı artık yani tahmin etmek mümkün değil.
1: Yani sadece dışlanmakla sınanmıyorsunuz İsrail karşıtıysanız. Aslında yıllardır kurulmuş bir ağ var ve sizi
0: Evet.
1: kontrol etmek için
0: Tabii.
1: üretilmiş, uydurulmuş sistemler,
0: Şimdi
1: yöntemler
0: mesela
1: konuşuluyor.
0: Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Hristodulidis aleyhinde bir takım yolsuzluk dosyaları ortaya çıktı bundan 3-4 ay önce. Sonra o yolsuzluk dosyaları aniden kesildi. Neleri görmeye başladık biz? Larnaka yakınlarındaki bir köy komple İsrail'e satılmış. Hatta İsrail o köydeki kiliseye Rumların gelmesini engellemeye başlayacak kadar satın almış o toprakları. Şimdi bu nasıl oluyor? Hristodulidis bunu ne uğruna buna izin veriyor? Demek ki kendisi aleyhinde nasıl bir dosya varsa İsrail'in elinde yani topraklarını bir köyü komple İsrail'e satmayı kabul edecek hale geliyor.
1: Burada sanki işte insanları kontrol edebilmek için ilmek ilmek örülmüş,
0: Tabii
1: değil
0: ki.
1: mi? Temelleri çok önceden atılmış bir takım adımlar da var ve işte bu çok sinsice ve çok ürpertici bir şey
0: Kesinlikle.
1: gerçekten.
0: Mesela şimdi işte İsrail bir Filistin bayrağı sallayanı antisemitik olmakla, nefret suçu yaymakla suçluyor. Ben normal medyada rastlanamayacak bazı haberleri hatırlatayım isterseniz. Birinci İntifada Filistin topraklarında 1987-1991 arası. İsrail o yıllarda Filistin halkı ayaklanmıştı. İsrail'e karşı özellikle çocuklar sokaklardaydı. Şimdi bugün olduğu gibi BBC'nin bir haberine göre, araştırmasına göre en az 200 Filistinli çocuğun kafalarından İsrail keskin nişancıları tarafından öldürüldüğü son 2023'ten bu yana ispatlanmış vaziyette. Delillendirilmiş 200 vaka var. O yıllarda İsrail henüz uluslararası hukuk ayakta olduğu için çocuklara bunu yapamıyordu. Ne yapıyordu? Birinci intifada sırasında İsrail ordusu askerlerine kalın sopalar dağıtılmış ve Filistinli çocukların kemiklerini kırmaları talimatı verilmiş.
1: İnanamıyorum.
0: Save the Children örgütü İsveç şubesine göre Mayıs 1990'daki 1000 sayfalık rapora göre 2 yılda 23.600 ila 29.900 arasında çocuk darp nedeniyle tıbbi müdahale görmüş. Bu çocukların 1/3'ü 10 yaşın altında, 1/5'i 5 ya da daha küçük yaştaydı.
1: Yani bu insan haklarına aykırılık ya da
0: Değil, bu nefret değil.
1: nefret
0: Tabii
1: söylemi, nefret
0: nefret değil,
1: hareketleri
0: nefret
1: değil,
0: değil.
1: ama bir bayrak
0: Evet,
1: sallamak nefret.
0: 2007 yılının Mart ayında İsrail'de bir anket yapılıyor. İsrailli Yahudilerin %55'i etnik ayrım uygulanmasını savunuyor. Bakın 2007 yılı. Netanyahu'ya bağlı değil bu olaylar. İsrail toplumunun bir kısmı hasta, tedavi görmesi gerekiyor. Bu yine ankete katılanların %75'i Araplarla aynı apartmanda yaşamak istemediklerini söylemişler. Bu da nefret değil, değil mi? İsrail Demokrasi Enstitüsü 2003 yılı araştırmasına göre daha geriye gidiyoruz. İsraillilerin %53'ü Araplarla tam eşitliğe hayır diyor. %70'i siyasi kararların Yahudi çoğunluk tarafından alınması gerektiğini savunuyor. Yani
1: Yani
0: bunları ama bu haberleri biz medyada görebiliyor muyuz?
1: hayır.
0: Görebildik mi bundan 20 yıl önce? Hayır, göremedik.
1: Şimdi çok yoğun bir ırkçılık ve ayrımcılık olduğunu görüyoruz İsrail kanadından
0: Evet.
1: baktığımızda ama tam tersi dünyayı işte ayrımcılıkla suçlayan ve
0: Evet.
1: sürekli kendilerinin
0: Kendi
1: mağdur
0: mağdur
1: olduğu
0: olduğunu
1: bir
0: kurgulayan.
1: kurgudan aslında söz etmeye devam ediyoruz. Şimdi tabii çok fazla tepki de geliyor. Dediğimiz gibi işte Pedro Sanchez nitekim çok tepki veren isimler arasında Sumut filosu vardı bir de.
0: Evet.
1: Ona da değinmek istiyorum. İsrail güçleri Gazze'ye yardım götürmeye çalışan küresel smut filosuna da

0: uluslararası sularda müdahale etti. Yani gönüllüler, aktivistler teknelere binerek, gemilere binerek oraya yardım götürmek istedi. Ve bu insanlar öyle hani askeri eğitim almış insanlar da değil.
1: Tabii.
0: Hani gazeteci var aralarında, yani siviller.
1: Ya
0: Gönüllü olarak gitmiş
1: 18
0: insanlar.
1: Mayıs günü gelen görüntülerde görüyorduk. Artık bu kaçıncı Sumut filosu baskını. Karşılarındaki insanların şiddete başvurmadığını biliyorlar, silahlı olmadığını biliyorlar. Buna rağmen üzerlerinde tam otomatik silahlar, tam teçhizatlı her türlü silahla o teknelere çıkmaya devam ediyorlar.
0: 54 teknelik filonun büyük bir kısmı durduruldu ve yüzlerce aktivist gözaltına alındı. Şiddete uğruyorlar,
1: Tabii.
0: aşağılanıyorlar.
1: Bu da
0: Dediğiniz
1: nefret
0: gibi
1: değil ama.
0: yani.
1: Bu da nefret değil kesinlikle. Yani 2025 Ağustos'undaki Sumut filosu müdahaleye maruz kalmıştı. Gazze kıyılarına yaklaştıkları bir anda. Burada esas sorgulanması gereken Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin iki Avrupa Birliği ülkesinin İsrail'le yaptıkları işbirliği. Bunun hesabının Brüksel'den sorulması gerekiyor.
0: Kesinlikle. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da yine Sumut filosuna müdahaleyi korsanlık olarak nitelendirdi ve Türk vatandaşlarının durumunu takip ettiğini de açıkladı. Kimler vardı peki bu Sumut filosunda? Avustralyalı, İrlandalı, Malezyalı, Türk, yani dünyanın her bir
1: Tabii,
0: yanından insan var bu
1: biz Ömer
0: filoda.
1: Aslan'la programda, televizyonda, canlı yayında bir araya gelme imkanı bulduk. O da Sumut filosundaki bir aktivistti. Anlattıkları üzerine o soruyu sorma gereği duydum. Siyonist olmayan Yahudiler de vardı Sumut filosunda. Yani kendisi de şunu söyledi. Zaten dedi İsrail'i en çok korkutan o Siyonist olmayan Yahudilerin bizim aramızda olması.
0: Değil mi?
1: Çünkü
0: Aslında
1: propagandaları o noktada ters tepiyor.
0: ters tepiyor.
1: Ters tepiyor.
0: Yani işte insan haklarını savunmak hani ne bir ırka ne bir şeye indirgenebiliyor. Sağduyulu olmaya,
1: Kimsenin
0: insan
1: tek
0: olmaya
1: elinde değil, evet.
0: indirgenebiliyor. Kimsenin tek elinde değil. Dediğimiz gibi aksi takdirde sadece siz, tırnak içerisinde söylüyorum, kendi işinize gelen şekilde insan haklarını yorumlarsanız bu zaten dünyanın en büyük felaketine, en büyük sömürüsüne, en büyük ayrımcılığına yol açar. Sumut filosunda dediğiniz gibi Siyonist olmayan İsrailler,
1: Yahudilerin.
0: Yahudiler vardı ve belki de gerçekten en çok korkutan şey bu oldu. Çünkü
1: Tabii ki.
0: şeyi gösteriyor işte, insan haklarından yana olmak insan olmak meselesi.
1: Evet.
0: Aynı şekilde bu İsrail küresel Sumut filosuna yapılan saldırılar nedeniyle birçok yerde protestolar da yapıldı. Eurovizyon'da da mesela İsrail'in katılımı yoğun bir şekilde protesto edildi Avrupa'da da. Hatta Viyana'da gerçekleşmişti Eurovizyon. Tam Eurovizyon'un olduğu bölgede bir meydanda alternatif sahne kuruldu. Ve sanatçılar, işte gazeteciler orada o alternatif sahneye destek verdi. Filistin'e destekler verildi, sloganlar atıldı ve İsrail'in Eurovizyon'a katılımı da orada bizzat o bölgede, meydanda kınandı.
1: Ama işte kınamanın ötesine geçilmesi lazım. Artık daha gerçek bir şeylerin hayata geçirilmesi lazım. İsrail devletinin bir şeylerden mahrum bırakılması lazım. Biz bunun gerçekleşmediğini görüyoruz. Hatta gerçekleşmediğini aslında nerede gördük? Daha henüz 2023'teki soykırım başladığı zaman G7 ülkeleri dediğimiz ülkeler İsrail'in her türlü soykırımına, katliamına yeşil ışık yaktılar. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden henüz ilk hastane vurulduğu zaman İsrail'i ziyaret etti ve neredeyse Filistinliler kendi kendilerini vurmuşlardır demeye getirdi. G7 ülkeleri ayrıca İsrail'e yönelik olarak silah ve mühimmat sevkiyatlarını 2025 yılının sonuna kadar neredeyse aralıksız devam
0: Devam
1: ettirdi. Kim
0: ettirdiler.
1: bu G7 ülkeleri? Almanya, Fransa, İngiltere, Kanada, Japonya, İtalya. Şimdi bu ülkeler bu desteği verdiği müddetçe, hatta biraz önce söyledim, Almanya hükümeti uçak yakıtı bulabilmek için İsrail ile anlaşma yapacak kadar düşmüş bir manzara sergilediği müddetçe İsrail'i durduracak herhangi bir şey, somut bir adım atılması mümkün değil. Zaten uluslararası hukuktan geriye bir şey kalmadı. Birleşmiş Milletler'in zaten bir baskı kurma olanağının olmadığı görüldü. Bugün Güney Lübnan'da İsrail ordusu oradaki Fransız askerlerini bile bombalayıp öldürebiliyor. Fransa Cumhurbaşkanı ağzını açıp bir şey söyleyemiyor. bölgeye gidemiyor.
0: Yani Birleşmiş Milletler'in hakikaten çok pasif kaldığı bir dönemdeyiz ve bu kuruluşlar da varoluş nedenini tekrar sorgulatıyor. Yani o zaman neden varsınız ki, bir etkiniz yoksa diye. Çünkü insan hakları uzmanları Birleşmiş Milletler'de işte mesela Sumut Filosu'nda da gözaltına alınan aktivistleri serbest bırakma çağrısı yapıyor İsrail'e. Anca sanki böyle sadece çağrı yapan, sadece bir şeyleri kınayan ama pasif bir rolde kalan Birleşmiş Milletler görüyoruz ve işte burada uluslararası kuruluşların artık işlevi kalmadı mı sorusunu sormak gerekiyor.
1: Yani aslında mesela bir Güney Afrika örneği var. Ondan biraz bahsedeyim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu daimi üyeleri 1963'te Güney Afrika Cumhuriyeti'ne karşı gönüllü silah ambargosu uygulanmasına dair 181 sayılı bir karar var. Bunu veto etme yönünde girişimde bulunmamışlar. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ırk ayrımı uyguladığına dair somut göstergeler olan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne karşı dahi harekete geçememiş. Burada münferit bir takım adımlar atıldığını görüyoruz. Mesela 1964'te Japonya Güney Afrika Cumhuriyeti'ni Tokyo Olimpiyatlarına almamış. Katılımını reddetmiş. Demek ki bu yapılabiliyor, bir şeyler
0: Yapılabiliyor.
1: yapılabiliyor. Ama işte bu İsrail'in dünyada çeşitli ülkelerde kurduğu o ilişki ağları o adımların atılmasını imkansız kılıyor maalesef. İşte basın patronları, siyasette şantaj yapılan isimler,
0: O şantajların
1: açıkları olan isimler.
0: yıllar öncesinden kurgulanmış olması
1: Evet.
0: gibi
1: Evet.
0: sebeplerle, dediğiniz gibi, hakikaten böyle bir İsrail'in böyle dünyayı avucunun içine aldığı ve oynattığı bir gerçeklikle maalesef karşı karşıyayız.
1: Evet. İsrail'in bu antisemitizm sosuna bulanmış, kendisine sürekli sütten çıkmış ak kaşık gibi gösteren oyunu ne zamana kadar devam edecek ve bu oyun oynanmaya devam ettiği müddetçe Orta Doğu'da savaşlar bitmiyor. En önemli konulardan bir tanesi bu.
0: Savaşların da artık hani bitmesi isteniyor mu, yoksa mütemadiyen devam eden ve mütemadiyen
1: Yani
0: yavaş yavaş zayıflatılan bir Orta Doğu mu
1: ben
0: var?
1: bunu Ukrayna-Rusya savaşıyla makalelerimde 2 yıl önce ele almaya başladım. Birileri sürdürülebilir savaş kavramını savunuyor kanaatindeyim. Yani sürekli olarak küresel tedarik zincirini, ekonomik sistemi bir türlü refaha kavuşmasını müsaade etmeyecek bir çatışma ortamını canlı tutmak isteyen bir zihniyet var. Eylül ayında İsrail'de seçimler yapılacak. Netanyahu kazanacak mı, kaybedecek mi? Yani böyle Netanyahu'nun kaybedeceğine dair bir inanç var ama biraz önce 2003 yılından 2007 yılından anket sonuçları okudum. Yani İsrail toplumunun geniş bir kısmı hasta. Dolayısıyla Netanyahu kaybetmeyebilir veya yerine gelen Netanyahu'yu aratabilir. Öyle bir yapıyla karşı karşıyayız.
0: Bakalım o seçimlerde sonuçlar ne olacak? Dünya nereye doğru gidecek? Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Murat Baran'a da çok teşekkürler. Ben Miray Önsal. Yarım saat boyunca Mehmet Kancı ile gündemin kıyısında kalan başka haberleri konuştuk. Haftaya Salı aynı saatte sizde olacağız. Başka Haberler Merkezi'nde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Başka Haberler Merkezi.

bulandı artık, bir faydası yok. Çevremiz dağılmış, ortak paydası yok. Sevişenler mi gitti, yoksa bana mı öyle geldi? Oyuna devam ama eski havası yok. Bana biraz umut ver.

öfke sarsılıyor ve umurunda değil. Umurunda olsa bile eski durumunda değil. Hep aranıyor ama bulunanlar cılız. Kerteniz oynamış eski konumunda değil. Bana biraz umut ver.

savaşlasın. Savaşlar birbirine benzer, kazanan olmaz. Kazandığını sanma, kayıplarına bak biraz. Cebindekinin yarısını ödedin silahlara. Şimdi diyorsun ki yalnız barış adına.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir apartmanda oturuyorsanız mutlaka başkanlık seçimine gitmiş ya da sonucunu öğrenmişsinizdir. Belediyelerde her 5 yılda bir başkanlık seçimi yapılır ve seçmenler oy verir. Başkan seçildikten sonra kendi yardımcılarını atar ve yönetmeye başlar. Tabii ki yalnızca belediyede ve apartmanda başkanlık seçimi yok. Derneklerde ve sendikalarda da başkanlık seçimi yapılıyor. Başkan kelimesiyle yapılmış çok fazla kavram var dilimizde. Bunların çoğu bileşik ad olarak yapılmış. Cumhurbaşkanlığının dışında başkanlık makamı, başkanlık sistemi, yarı başkanlık, meclis başkanlığı gibi adlar ilk akla geliverenler. Başkan vekili, başkan yardımcısı, as başkan, eş başkan, genel başkan, onursal başkan, baro başkanı, bölüm başkanı, daire başkanı, devlet başkanı, kurmay başkanı, kürsü başkanı, sandık başkanı, başkanlık makamı, kurul başkanı ve daha birçok başkan. Başkan, en eski Türkçe kelimelerden biri. Eski Türkçe'de başkan olarak kullanılmış. Zamanla GK değişimi olmuş ve başkan haline gelmiş. Başkan sözünden türeyen başkanlıksa başkan olma durumu reislik, riyaset anlamına geliyor. Hangi kurum, kuruluş, dernek, meclis olursa olsun başkanlık makamı rütbe, yaş, kıdem esasına göre verildiği gibi atama veya seçimle de olabilir. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel seçimlerden sonraki ilk oturumunda en yaşlı milletvekili başkanlık yapar. Meclis başkanı milletvekilleri tarafından seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nın da başkanıdır. U harfi biçimli genel kurul salonunun U harfinin kıvrık olan kısmında başkanlık divanı yani yönetim makamı bulunur. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurul ve komisyonlarındaki çalışmaları takip edecek basın ve yayın mensuplarına başkanlıkça özel bir giriş kartı verilir. Bu özel kartlarla ilgili esaslar başkanlık divanınca kararlaştırılır. Türk ve yabancı basın yayın mensuplarına özel dinleme locaları ve çalışma büroları ayrılması, meclis binasının diğer kısımlarına girebilmeleri ve basın ve yayın mensuplarına ilişkin sair hususlar başkanlık divanınca bir yönetmelikle düzenlenir. Meclis başkanlığı gibi hem kanunu hem de kuruluş ve görev yönetmeliği bulunan kurumlarda başkanlık makamında bulunanların görev tanımları açıkça yapılmıştır. Ama görev tanımlarından daha önemli olan yasayla o kuruma verilen görevlerdir. Bazı ülkeler başkanlık sistemiyle yönetilir. Devlet başkanlığı görevleri bir kişide birleştirilirse o sistem başkanlık sistemidir ki bu sistem siyasidir. Ama burada yasama yetkisi parlamentoya aittir. Bizim yönetim sistemimiz olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de buna benziyor. Başkanlık kavramı Türkiye'de önce riyaset, sonra da eminlik ve reislik olarak bilinmişti. Adı reislik olan ilk makamlar spor kulüplerinde kullanıldı. Örneğin 1907 yılında kurulan Fenerbahçe'nin ilk kurucu reisi Mühendis Nurizade Ziya Bey idi. 1922 yılında 16 kulübün katılımıyla kurulan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın riyasetine yani başkanlığına Ali Sami Yen getirilmişti. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbolun mantık sınırlarını zorladığı inanılmaz bir futbol gecesinden, 2005 Liverpool-Milan Şampiyonlar Ligi finalinden söz edeceğiz. O gece Türkiye'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu futbol tarihinin en büyük geri dönüş destanlarından birine ev sahipliği yaptı. 25 Mayıs 2005 gecesi başladığında sahada tam bir futbol restali vardı. Ancak bu restal sadece tek bir tarafa, Milan'a aitti. Kaka, Pirlo, Seedorf ve Shevchenko gibi devlerden oluşan efsanevi kadro henüz ilk dakikada Maldini ile golü bulmuştu. İlk yarı bittiğinde skor tabelasında 3-0'lık ezici bir üstünlük vardı. Liverpool taraftarları için gece kabusa dönmüş, pek çok kişi için kupa çoktan İtalya Milano uçağına binmişti. Soyunma odasında Steven Gerrard ve arkadaşlarının ne konuştuğunu kimse tam olarak bilemezdi. Fakat sahaya döndüklerinde İstanbul'un o sert rüzgarı Liverpool'un yelkenlerini şişirmeye başlamıştı bile. Ne olduysa futbol tarihinin en yoğun ve en akıl almaz o 6 dakikasında oldu. Her şey Gerrard'ın kafa golüyle başladı. Smiker'in uzaktan füzesi maçın seyrini değiştirdi. Xabi Alonso'nun penaltıdan dönen topu tamamlamasıyla skor birden 3-3'e geldi. Milan şoktaydı. Liverpool ise tam bir odaklanma halindeydi. Uzatmalarda Dudek'in Shevchenko'nun vuruşunu çizgiden çıkardığı o imkansız kurtarış gecenin kaderini belirlemişti. Penaltı atışlarında devlenen Dudek ve hüsrana uğrayan Milanlı yıldızlar İstanbul'un görkemli silüetine karşı unutulmaz bir hüzün tablosu bıraktılar. Liverpool imkansızı başararak kupayı müzesine götürmüş, İstanbul'sa mucizelerin şehri unvanıyla bir kez de futbol tarihine geçmişti. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Notaların Dansı programını dinliyorsunuz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih,

Kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den bakış her perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanı ile telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz dedi. Müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. İran devrim muhafızları ateşkes ihlaline karşılık verme hakkımız var açıklaması yaptı. Tahran Washington hattında olası anlaşmaya dair belirsizlik de sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayınladığı video mesajda Kurban Bayramı'nı kutladı. Yeni dönemin parlayan yıldızlarından bir Türkiye'miz olacak dedim. Türkiye'nin eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazdığını vurguladı. Erdoğan mesajında terörsüz Türkiye hedefine kararlı adımlarla ilerlendiğini söyledi. İrademiz tam dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bakan Gürlek, bu mübarek günlerin birlik huzurumuzu daha da güçlendirmesini temenni ediyorum dedi. Kurban Bayramı'nda trafik güvenliği için ekipler sahada görev başında, havadan ve karadan denetimler aralıksız sürüyor. Trafik izleme ve yönetim merkezinde ise karayolları 7 gün 24 saat esasıyla takip ediliyor. Bayram süresince 334 bin kollu kuvveti görev başında olacak. İstanbul'daki kurban pazarlarında Arife günü yoğunluğu vardı. Son pazarlıklar kıyasıya geçti. Alıcılar en iyi kurbanlığı uygun fiyata alabilmek için el sıkıştı. Besiciler ise satışlardan memnun kaldı. Kutsal topraklarda en heyecanlı